Ağzıma koyduğum zaman gizliden bir ses bana şöyle dedi: Allahü Teala için yemesini bıraktığın şeyi yemeye utanmıyor musun? Bunun üzerine onu ağzımdan çıkarıp attım. Onu yemeyi sözde durmamak kabul ettim. Bu da bir hıyanettir. Hain olan kimse de Allah katında sevilen biri olamaz, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi, tasavvuf yolunda olmasına rağmen ulema elbisesiyle dolaşırdı. Niye sofilerin hırkası gibi hırka giymiyorsun diyenlere, hırka ve yamalı elbise giymenin bir işe yarayacağını bilsem, demirden ve ateşten elbise yaptırıp giyerim. Ama kalbime itibar hırkaya değil, yanık kalbedir şeklinde bir ilham geliyor, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi bir gün arkadaşı Büyük Veli Ebu Bekir Şibli'yi "La havle ve la kuvvete illa billah" derken gördü. Ona "Bu söz canı sıkılanların kelamıdır. Can sıkıntısı ise kazaya rıza göstermemekten kaynaklanır" buyurdu. Bir kimse Cüneyd-i Bağdadi'ye "Bu zamanda hakiki kardeşlik azaldı. Nerede o Allah için yapılan kardeşlikler?" dedi. Cüneyd-i Bağdadi ona, "Eğer senin sıkıntılarına katlanacak, ihtiyaçlarını giderecek birini arıyorsan, bu zamanda böyle bir kardeşi, arkadaşı bulamazsın. Ama kendisine Allah için yardım edeceğin, sıkıntılarına Allah rızası için katlanacağın bir kardeşlik istiyorsan, böyleleri çoktur," buyurdu. Bir kimse Cüneyd-i Bağdadi'den dua istese şöyle dua ederlerdi: "Allahü Teala senin kalbini dağınık etmesin. Seni kendisinden alıkoyan her şeyden kurtarsın. Kendisine kavuşturan şeylere kavuştursun. Seni kendisinden başka şeylerden kurtarıp kendisiyle meşgul eylesin. Sana kendisiyle beraber olmaya layık bir edep ihsan eylesin. Kalbinden razı olmadığı, beğenmediği şeyleri çıkarıp kalbine kendi rızasını koysun. Seni kendisine ulaştıran yola kavuştursun." Bir gün Cüneyd-i Bağdadi'nin hocası ve dayısı olan Sırrî-i Sakati'ye, "Derecesi hocasının derecesinden yüksek olan talebe var mıdır?" diye sordular. Cevabında, "Evet, vardır. Cüneyd'in derecesi benden yüksektir," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'ye, "Rızkımızı arıyoruz," dediler. "Nerede olduğunu biliyorsanız orada arayınız," buyurdu. "Allahü Teala'dan istiyoruz," dediler. "Eğer sizi unutmuş sanıyorsanız hatırlatınız," buyurdu. "Tevekkül ediyoruz, bakalım ne gönderecek," dediler. İmtihan ederek, deneyerek tevekkül etmek, imanda şüphe bulunmasını gösterir, buyurdu. "O halde ne yapalım?" dediler. "Emrettiği için çalışmalı, rızk için üzülmemeli, tedbirlerin arkasında koşmamalıdır. Rızk için Allahü Teala'nın verdiği söze güvenmelidir. Emrine uyarak çalışanı rızkına ulaştırır," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi hastalanmıştı. Vefatından önce Ebu Muhammed Ceriri başucundaydı. Cüneyd-i Bağdadi Kur'an-ı Kerim okuyordu. Hatmi tamamlayıp tekrar başladı. O zaman Ebu Muhammed Ceriri, "Efendim zaten çok halsizsiniz, kendinizi fazla yormasanız," dedi. Cüneyd-i Bağdadi ona, "Ey Eba Muhammed, şu anda bunlara benden daha çok ihtiyacı olan kim vardır? Bak işte vefatımıza az kaldı," buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi Hazretlerinin bir talebesi vardı. Bütün iyilik ve faziletler onda mevcuttu. Sonradan gelmesine rağmen Cüneyd-i Bağdadi onu seviyor, diğer talebelerse onu çekemiyordu. Bu durum Cüneyd-i Bağdadi'ye malum oldu. Her birinin eline birer kuş verip
Her biriniz bu kuşları kimsenin görmediği bir yerde boğazlayıp getirsin, dedi. Hepsi de verilen kuşları aldılar ve kimsenin olmadığı yerlere gidip boğazladıktan sonra hocalarının yanına döndüler. Yalnız o çok sevilen talebe kuşu boğazlamadan geri getirmişti. Cüneyd-i Bağdadi, kuşu kimsenin olmadığı yerden için boğazlamadın diye sordu. O talebe, hocam, ben kimsenin olmadığı bir yer bulamadım. Her yerde Allahü Teala var, dedi. Bu cevap üzerine Cüneyd-i Bağdadi diğer talebelere, arkadaşınızın firasetini gördünüz mü? Buyurdu. Hepsi de boyunlarını büküp özürler dilediler. Cüneyd-i Bağdadi'yi yıkayan kimse, mübarek gözlerinin içine su ulaştırabilmek için uğraştıysa da bunu başaramadı. O sırada gizliden bir ses, kendini boşuna yorma. Cüneyd-i Bağdadi'nin gözü Allahü Teala'nın zikriyle kapanmıştır. Onun didarını görmeden açılmaz, diyordu. Yıkayan kimse parmaklarını açmak için çok uğraştıysa da bunda da başarılı olamadı. Gizliden bir ses, kendisi açmayınca açılmaz, diyordu. Mübarek bedeni yıkandı, kefenlendi. Cenaze namazını oğlu kıldırdı. Cenaze namazında bulunanların sayısı sayılamayacak kadar çoktu. Hocası ve dayısı olan Sırrı-i Sakati'nin kabrinin yanına defnolundu. Vefatından sonra büyük zatlardan biri onu rüyada gördü ve Münker ve Nekir'in sorularına nasıl cevap verdin, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, o iki melek bana geldi ve Rabbin kimdir, dediler. Ben onlara dedim ki, Allahü Teala benim ruhumu yaratıp, ben sizin Rabbiniz değil miyim, diye sorduğu zaman ben, evet, sen bizim Rabbimizsin, diye cevap vermiştim. Sizin şimdi tekrar sormanızın manasını anlayamadım, dedim. Bunun üzerine çekilip gittiler, buyurdu. Cüneyd-i Bağdadi'yi rüyasında gören başka bir zat ona, Allahü Teala sana nasıl muamele eyledi, dedi. Cüneyd-i Bağdadi, ilim, marifet dolu sözlerimin hiç faydası olmadı. Öğrendiğim kıymetli bilgiler işime yaramadı. Yalnız gece vakti kıldığım namazlar imdadıma yetişti. Onun için akıllı insan salih ameli terk etmemeli, hallerden, manalardan uzak olmamalıdır, buyurdu. Ebu Cafer el-Haddad diyor ki, eğer akıl bir insan olsaydı, Cüneyd-i Bağdadi'nin suretinde olurdu. Cüneyd-i Bağdadi'den bir kimse bir şey istese, onu boş çevirmez, ona faydalı olmaya çalışırdı. Ve ben, Peygamber Efendimizin güzel ahlakına uymaya çalışıyorum, derdi. Alaüddevle bir gün, Cüneyd-i Bağdadi'nin vaktiyle çile çekmiş olduğu odaya girdi. Burada ona fevkalade haller hasıl oldu. Sonra Cüneyd'in kabrine gitti. Orada önceki zevki bulamadı. Bunun sebebini hocasına sorunca şu cevabı aldı. O zevkler Cüneyd sebebiyle mi hasıl oldu? Alaüddevle, evet, dedi. Hocası, ömründe birkaç gün kaldığı yerde zevk hasıl olduğuna göre, senelerce birlikte bulunduğu bedenin yanına gidince, elbette daha çok zevk hasıl olmak lazım gelir. Belki kabri başında başka şeyleri görerek ona teveccühün azalmış olabilir, dedi. Cüneyd-i Bağdadi'ye, hiç ibadet ve taat yapmadan karşılıksız olarak Allahü Teala'nın lütfuna kavuşmak mümkün müdür, diye sordular. Cevabında, zaten gelen bütün nimetler, bütün iyilikler hep Allahü Teala'nın lütfudur. Bu kadar aciz ve zavallı olan insanların yaptıkları ibadet ve taatlerin, onun lütfu olan nimetlere karşılık olması mümkün müdür?
buyurdu.

Cüneyd-i Bağdadi dükkanına girip kapıyı örter, içeride uzun süre namaz kılardı. Buyururdu ki, pazarda öyle kimse tanıyorum ki her gün 300 rekat namaz kılmakta ve 30 bin tesbih okumaktadır. Âlim ve arifler bunun kendisi olduğunu bildirmişlerdir. Cüneyd-i Bağdadi ordu ile bir sefere katılmıştı. Ordu kumandanı ona bazı şeyler gönderdi. O da istemeyerek alıp asker ve gazilerin muhtaç olanlarına dağıttı. Bir gün öğle namazını kıldıktan sonra oturdu ve "Niçin kumandanın gönderdiklerini kabul ettim?" diye kendi kendine serzenişte bulunuyordu. O sırada uyku bastırıp uyudu. Rüyasında çok süslü bir takım köşkler gördü ve "Bunlar kimindir?" diye sordu. Cevabında "Gazilere dağıtılan malın sahiplerinin" denildi. Cüneyd-i Bağdadi "Onlarla birlikte bana da bir şey var mı?" diye sordu. Ona içlerinde en büyük ve en güzel olanı gösterip "İşte bu senindir." dediler. Cüneyd-i Bağdadi "En iyi ve en büyüğünün bana verilmesinin sebebi nedir?" diye sordu. Onlar mallarını sevap bekleyerek verdiler. Bu sebeple verilen saraylar ona göredir. Sen ise o malı kabul etmekle yanlış bir iş yapmaktan korkarak nefsini sigaya, hesaba çekerek dağıttın. İşte Allahü Teala bu haline, böyle düşünmene kat kat sevap verdi, dediler. Cüneyd-i Bağdadi şöyle dua ederdi: Allah'ım, sana daima ve büyüklüğüne layık bir hamdle hamd olsun. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına, onun yardımcılarına hayır dualar olsun. Ya Rabbi, yerde ve gökte sana itaat edenlere merhamet eyle. Ey Kerim olan Allah'ım, lütuf ve keremin hürmetine bütün günahlarımızı, hata ve kusurlarımızı affeyle. Yaptığımız zulüm ve haksızlıklar sebebiyle olan kul borçlarından bizi kurtar. Kereminle yanlışlıklarımızı düzelt, kötülüklerimizi iyiliğe tebdil eyle. Ey dilediğini yok ve var eden Allah'ım! Kalan ömrümüzde bizi kötülüklerden koru. Razı olmadığın, beğenmediğin şeyleri bize çirkin göster. Beğendiklerini sevdir. Bizlere razı olduğun işleri yapmayı nasip eyle. Vefatımıza kadar bu hali daim eyle. İradelerimizi bu hususta kuvvetlendir. Niyetlerimizi sağlamlaştır. Bunlar için kalbimizi ıslah eyle. Uzuvlarımızı bu işlere sevk eyle. Bizi muvaffak kıl ve işlerimizde yardım eyle. Ya Rabbi, bize senden utanmayı, beğendiğin her söze koşmayı ihsan eyle. Seçtiklerine, sevdiklerine nasip ettiğin, beğendiğin işleri yapma ve seni devamlı anma halini, sırf senin için yapılan amellerin en güzelini yapmayı, ömrümüzün sonuna kadar devam etmeyi nasip eyle. Ölümümüzü iyi eyle. Ölümü bize ikram, ihsan, sana yakınlık ve sevinç eyle. Pişmanlık, üzüntü eyleme. Kabirlerimize sevinç ve neşe ile girmek nasip eyle. Kabirlerimizi cennet bahçeleri ve rahmetinin indiği yerler eyle. Orada bizi korkudan emin eyle. Dirilteceğin güne kadar bizi emin ve kalpleri huzurlu olanlardan eyle. Ey mahlukatı, geleceğinden şüphe olmayan günde toplayacak olan Allah'ım! Bizim o günden asla şüphemiz yoktur.
O günün korkularından emin kıl ve sıkıntılarından kurtar. O günün büyük sıkıntısını bizden kaldır. Bizi Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunanların arasına kat. Allah'ım, hesabımızı kolay eyle. Lütfunla, kereminle muamele eyle. Bize amel defterimizi sağ tarafımızdan ver. Sıratı çabuk geçen ve gıpta edilenlerden eyle. Tartı gününde sevabımızı ağır kıl. Cehennemin sesini bize işittirme. Cehennemden ve cehenneme yaklaştırılacak işlerden ve sözlerden bizi kurtar. Lütuf ve kereminle bizi cennette kendilerine ihsanda bulunduğun peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salihler ile beraber eyle. Onlarla arkadaş olmak ne güzel. Ya Rabbi, bizi orada annelerimiz, babalarımız, yakınlarımız ve çoluk çocuğumuzla en güzel bir halde beraber bulundur. Dünyadayken bizimle ülfetleri, yakınlıkları olanları da bize kat. Onları umduklarına kavuştur. Dilediklerinden fazlasını ver. Dünyadan imanla ayrılan bütün mümin erkek ve kadınlara rahmetinle muamele eyle. Onlardan hayatta olanların günahlarını affeyle, tövbelerini kabul eyle. Zulüm ve haksızlığa uğrayanlara yardım et, hastalarına şifa ver. Bize ve onlara nasuh tövbe etmek nasip eyle. Çünkü sen çok ihsan sahibisin ve her şeye kadirsin. Ya Rabbi, senin yolunda cihad edenlere yardım eyle. Hem idareciyi hem de idare edileni ıslah eyle. Müslümanların işlerini üzerine alanlara, Müslümanlara karşı şefkat ve merhamet nasip eyle. Ya Rabbi, sözlerimi birleştir. Bizden fitneyi gider, belalardan kurtar. Bize Müslümanlar arasında ihtilaf gösterme. Bizleri sana yaklaştıran şeylerde birleştir. Ya Rabbi, bizi aziz kıl, zelil kılma. Bizi senin rızana götüren dünya ve ahiret işlerinde birleştir. Bu ancak senin yardımınla olur. Ya Rabbi, bize senden korkmayı, sana tazim ve hürmeti, sevdiklerine lütfettiğin marifet ve nimetlerini, bize ihsan ve bunları devamlı eyle. Ya Rabbi, bedenlerimize, bütün kardeşlerimize, bizden sonra gelecek çoluk çocuğumuza, yakınlarımıza sıhhat ve afiyet ihsan eyle. Bu afiyeti diğer bütün mümin erkek ve kadınlara da ver. Cüneyd-i Bağdadi'nin güzel söz ve nasihatleri. Cüneyd-i Bağdadi diyor ki, hocam Sırrı-i Sakati yanından ayrıldığım vakit kimlerle oturduğumu bana sordu. Ben de muhasibiyle otururum dedim. Sırrı-i Sakati, evet, onunla otur. Onun edep ve ilminden al. Fakat kelam hakkındaki sözlerine bakma. Onu kelamcılara havale et, demiştir. Sonra yönümü değiştirince şöyle dediğini duydum. Allahü Teala seni önce hadiste alim ve sonra sufi kılsın. Evvela sufi, sonra alim yapmasın. Bu sözüyle hadis ilmini okuduktan sonra tasavvuf ile uğraşanın felah bulacağına, ilimsiz tasavvufa giren kimsenin helak olacağına işaret etmişlerdir. İyi ahlaklı bir günahkar ile arkadaşlık, kötü huylu abid ile sohbetten benim için daha hayırlıdır. Sofulardan her tabakası 30 kişi olan
dört tabakayla arkadaşlık ettim. Birincisi, Haris-i Muhasibi ve onun derecesinde olanlar. İkincisi, Hasan Mesuhi ve onun tabakasında olanlar. Üçüncüsü, Sırrı-i Sakati ve onun tabakasında olanlar. Dördüncüsü, İbn-i Keribi ve onun tabakasında olanlardır. Allah için kardeşlik olanların hiçbiri, diğerinden ne çekindi ne de utandı. Eğer böyle bir şey oldu ise, birisindeki bozukluktandır, dedi. Tam 30 senedir Allahü Teala'nın huzurunda bulunup ona hitap eder olduğum halde insanlar kendileriyle konuştuğumu sanırlar. Fakirlik kimseden bir şey istememek ve kimseye itirazda bulunmamaktır. Hatta itiraz edildiği zaman sükût etmektir. Cüneyd-i Bağdadi anlatıyor. Bir gün Sırrı-i Sakati'nin yanına gittim. Orada baygın halde yatan birisini gördüm. Bu nedir diye sorduğumda, Sırrı-i Sakati, bir ayet-i celile dinledi ve onun için düştü bayıldı, dedi. Ben, o ayeti aynen kendisine okuyun, dedim. Onlar da ayet-i kerimeyi kendisine okuyunca, adam ayıldı. Bunun üzerine Sırrı-i Sakati, bunu nereden bildin diye sordu. Ben de Yakup aleyhisselamın gözleri oğlu yüzünden görmez olmuştu. Sonra yine onun yüzünden açılmıştı. Eğer haktan dolayı görmez olsaydı, asla yaratıktan ötürü açılmazdı. Bunu da bu ayeti kerimeden dolayı bayılmış gördüm. Anladım ki ayılma sebebi de yine bu ayet olacaktır, dedim ve sözüm hoşuna gitti. Horasanlı bir adam, Cüneyd-i Bağdadi'nin huzuruna girdi ve met etmek ile kötülemek insan için ne zaman müsavi olur? Yani hangi dereceye yükselirse artık ne met etme ne de kötülemeye aldırış eder, diye sordu. Cüneyd, daha cevaba başlamadan orada bulunan zatlardan biri, tımarhaneye girip kendisine kelepçe vurulduğu zaman, diye cevap verdi. Bunun üzerine Cüneyd-i Bağdadi cevap veren zata, bu söze cevap vermek senin haddin değil, dedi. Sonra soruyu sorana döndü ve yaratılmış olduğunu ne zaman anlarsa, buyurdu. Soruyu soran bu cevabı duyunca öyle bir feryat etti ki can vererek orada yığılıp kaldı. Kişinin ilmi ve ameli az olsa da, dört şey onu üstün mevkilere yükseltebilir. Bunlar da hilim, tevazu, cömertlik ve güzel ahlaktır. Tevhid ehli nazarında tevazu, kibirdir. Çünkü tevazu eden, önce kendinde bir varlık duyar da, sonra tevazu eder. Halbuki gerçek muvahhid, hiçbir zaman kendisinde bir varlık görmez ki buna karşı alçak gönüllülük göstersin. Mü'min için dünyadan ahirete yolculuk kolay, fakat hakkı sevmekte halkı terk etmek zor, nefisten ayrılıp Allahü Teala'ya yönelmek daha zor. Allah ile beraber olup nefsinin arzularına hiç dönmemekteki sabır ise hepsinden daha zordur. Cüneyd-i Bağdadi'ye sabır ve şükürden hangisinin eftal olduğu sorulduğu vakit şöyle dedi. Zengin varlığı, fakir de yokluğu ile övülmez. Her ikisinde medh, üzerlerine tereddüp eden şartlara riayetledir. Zenginin şartı, o serveti meşru yolda kazanıp meşru yolda sarf etmek ve bu suretle servetin zevkine varmaktır. Fakirliğin şartı da onun acısına dayanmaktır. Böyle olduğu vakit yoksulluğa sabretmek daha üstündür. Allahü Teala'nın kereminden bir kere gözün perdesi açılsaydı kötüler iyilere katılırdı.
Horasanlı'nın

Ya ne istiyorsun, nasıl yapmamı arzu ediyorsun diye sordu. Horasanlı, bununla etli ve tatlı şeyler alıp yemeni istiyorum dedi. Bunun üzerine Cüneyt de hediyeyi kabul etti. Horasanlı, hediyemi bu şekilde kabul etmekle beni büyük minnet altına aldın. Bağdat'ta senin kadar minnet duyacağım kimse yoktur, dedi. Cüneyd-i Bağdadi de, işte senin gibi adamın hediyesi kabul edilebilir, dedi. Hal erbabından öyleleri var ki, onların derecelerinin yükselmesine dilencilikleri vesile olur. Bütün bu gibi işlerde aranan niyet ve gayedir. Nitekim rivayete göre adamın biri Ebu İshak en-Nuri'yi bazı yerlerde avuç açmış dilenirken görünce bu ahırına gitti ve onun bu tutumundan hoşlanmadı. Adam diyor ki, durumu Cüneyd-i Bağdadi'ye anlatınca bana bu ahırına gitmesin. Zira Ebu İshak en-Nuri onlara vermek için onlardan dilenir buyurdu. Sonra Cüneyd-i Bağdadi, bana teraziyi getirin dedi. Terazi getirilince 100 dirhem para tarttı. Ve buna bir avuç para daha kattıktan sonra adama, al bunu Ebu İshak en-Nuri'ye götür dedi. Ben kendi kendime, bir şey tartmak, miktarını bilmek içindir. Bu adam hakimin birisidir. 100 dirhemi tarttıktan sonra bir avuç daha içine kattı. Ve miktarı belirsiz oldu. Dedimse de utancımdan kendisine bir şey soramadım. Keseyi alıp Basra'ya gittim ve keseyi teslim ettim. Ebu İshak en-Nuri teraziyi aldı, 100 dirhemi tarttı, iade etti. Ve bunu ona götür ver dedi. Ve fazlasını aldı. Buna şaştım ve niçin böyle oldu dedim. Ebu İshak en-Nuri, Cüneyt, hikmet sahibi bir insandır. İpin ucunu kendi tarafına çekmek istedi. 100 dirhemi kendi sevabı için tarttı. Diğerini de Allah rızası için verdi. Allah için verdiğini aldım. Kendi nefsi için verdiğini iade ettim dedi. Durum Cüneyd'e bildirilince ağladı ve onun için olanı aldı da bizim için olanı iade etti, dedi. Ahiret yoluna giren talebenin 3 şeyle meşgul olmamasını severim. Bunlar ticaret, hadisi öğrenmek ve evlenmektir. Hatta sofinin okuyup yazmasından da hoşlanmam. Sevmenin alameti, neşenin devamı ve bedenini yoracak ve fakat kalbini yormayacak şekilde ciddiyetle ibadete devamdır. Hocam Sırrı-i Sakati rahatsızlandı. Derdinin dermanını bulamadık. Nihayet mükemmel bir doktor tavsiye ettiler. İdrarını bir çanağa alarak doktora gösterdik. Doktor bir müddet idrara baktıktan sonra, "Bu aşık olan birisinin idrarına benziyor," dedi. Cüneyd-i Bağdadi devamla, doktor aşk kelimesini anınca bir ah çekerek bayıldım. Yere düştüm ve elimdeki çanak da düşerek kırıldı. Sonra hocam Sırrı'ya dönerek durumu anlattım. Beni dinleyen hocam gülümseyerek, "Vay ölesi, bunu nasıl anladı?" dedi. Bunun üzerine ben, "Muhabbet İdrarda da belli eder mi?" dediğimde, "Evet, orada da belli eder," dedi. Yine bir defasında Sırrı-i Sakati, "İstersen cildimi kemiklerimin üzerinde kurutan ve cismimi yaralayan ancak onun sevgisidir diyebilirim," dedi. Ve bunu der demez de hemen düştü bayıldı. İşte bunlar, sevginin alamet ve semereleridir. Cüneyd-i Bağdadi anlatıyor. Hocam Sırrı-i Sakati'ye, "Seven kimse belanın acısını duyar mı?" diye sordum. Hocam, "Hayır," dedi. "Kılıç darbesi yese de mi?" dedim. Sırrı-i Sakati, "Evet,
70 kılıç yarası alsa da acısını duymaz.

Uyumaz, dedi. Adamın biri bir çocuğun peşine takılmış. Oğlum, ben seni çok seviyorum deyip duruyor. Çocuk, senin bu riyakarlıkların ne zamana kadar devam edecek deyince, adam, hayır oğlum, vallahi doğru ve samimiyim. Hatta sen bana öl desem ben ölürüm deyip duruyor. Çocuk, sadık isen öl bakalım deyince, adam bir nefes alıp yatıyor ve hakikaten ölüyor. Yunus aleyhisselam, gözleri kör oluncaya kadar ağladı. Beli bükülünceye kadar kıyam etti. Oturak haline gelinceye kadar namaza devam etti. Ve devamla, seninle aramızda ateşten deniz olsa da onu aşar, sana gelmeye çalışırım. İhlas, ameli karışıklıklardan arındırmaktır. Adamın biri Cüneyd-i Bağdadi'ye, gözümü namahremden ne ile koruyabilirim deyince, Cüneyd, Allah'ın sana bakıp seni görmesi, senin yabancıya bakmandan önce olduğunu bilmenle, dedi. Yine Cüneyd, murakabeyi ancak Allah'tan alacağı hazzının kaybolmasından korkan sağlayabilir, dedi. Sırrı-i Sakati'den daha çok abid olan kimseyi görmedim. 98 yaşına bastığı halde, yan üstü geldiği görülmemiştir. Ancak ölüm hastalığında yatmıştır. Meclislerin en şereflisi, tevhid sahasında düşünenlerin arasında bulunup, marifet havasını teneffüs etmek, dostluk deryasından muhabbet bardağını içmek ve hüsnü zan ile Allahü Teala'ya bakmak gayesini güden meclislerdir. Bu gibi sohbetlerde bulunup, bu gibi zevkli şerbetler içenlere müjdeler olsun. Cüneyd-i Bağdadi'ye, Ebu Said el-Harraz'ın ölüm anında vecde çok geldiğini söylediklerinde, onun ruhunun hevesle uçması şaşılacak bir şey değildir, dedi. Rüyamda insanlara vaaz ediyordum. İnsan suretinde bir melek karşıma dikildi ve Allah'a insanı en çok yaklaştıracak amel nedir diye benden sordu. Ben, ölçülü ve şeriate uygun şekilde yapılan gizli ameldir diye cevap verdim. Melek geri dönerken, vallahi başarılı bir cevap, dedi. İnsanları Allahü Teala'nın sevgisine kavuşturacak yol, yalnız Muhammed aleyhisselamın yoludur. Bundan başka olan dinler, inançlar, rüyalar çıkmaz sokaktır. İnsanı saadete kavuşturmazlar. Kur'an-ı Kerim'in ahkamını öğrenmeyen ve hadis-i şeriflere uymayan kimse, cahil ve gafildir. Buna uymamalıdır. Cüneyd-i Bağdadi'ye, tevazu nedir diye sordular. Cevabında, şefkat ve merhamet kanatlarını mahluklar üzerine germen ve herkese karşı yumuşak davranmandır, buyurdu. Rabbim beni serbest bıraksa, bir dilekte bulunmam. Kulun dilemesi olmaz. Onun dilediğini yapardım. Her kim gördüğünden ibret almazsa, onun görmemezliği görmesinden üstündür. İbadet etmek bakımından, dünyanın bir saati, kıyametin bin senesinden daha iyidir. Zira bu bir saatte, salih, faydalı amel işlenebilir. Halbuki kıyametin o bin senesinde bir şey yapılamaz. O halde, ey mümin kardeşim, vaktini boş şeylerle geçirme, zamanının kıymetini bil ve en iyi işler için kullan. Namazlarını vaktinde kıl ki, kıyamet günü pişman olmayasın ve büyük sevaba kavuşasın. Bir kimse, Allahü Teala'ya kavuşmak yolunda milyonlarca sene sıdk ve ihlas ile yürüse ve bir an geri dönse, kaybı kazancından fazladır. İnsanın Allahü Teala'ya kavuşturan yolda yürümesi, Peygamber Efendimiz'e
ve onun hakiki varisi olan

büyük alimlere tam tabi ve teslim olmakla mümkündür. Şüphe çukuruna ve bid'at karanlığına düşmüş olanlar bu yolda yürüyemezler. Kendilerine Allahü Teala'nın rızasına nasıl kavuşulur diye sorulunca, dünyaya düşkün olmayı terk et, kavuşursun. Nefsin hevasına uyma, ulaşırsın buyurdu. Bela ve musibet, ariflerin kandili, talebelerin uyanıklığı, gafillerin de helakidir. Kur'an-ı Kerim'in çizdiği sınırları gözetmeyen ve hadis-i şerifleri bilmeyen kimse, mürşit, yol gösterici olamaz. Çünkü tasavvuf yolu, Allahü Teala'nın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine bağlıdır. Tasavvuf büyükleri, dine uyan alimlerdir. Resulullah'ın varisleridir. Sözlerinde, işlerinde ve huylarında hep Resulullah'a uyarlar. Ya Rabbi, o büyüklerden feyz almamızı, bereketlenmemizi nasip eyle. Amin. Her zaman söylüyorum ve bildiriyorum ki, Resulullah'a uymakta gevşeklik eden, onun sünnet-i seniyyesini terk eden mutasavvuf olamaz. Onu Allah adamı sanmayınız. Onun dünyadan kaçınır görünmesine, harikalar göstermesine aldanmayınız. Onun zühd ve tevekkül ve marifetler anlatan sözlerini kendinden bilmeyiniz. Kim sana Allah yolunu gösterirse, onunla beraber ol. Kim sana dünya yolunu gösterirse, ondan uzak dur. Tasavvuf, insanların rızasını bırakıp, Allahü Teala'nın rızasını aramak, kötü huyları terk edip, nefsani olan işlerden uzaklaşmak, ruhu yükselten vasıflar kazanmaya gayret etmek, hakiki ilimlere sarılmak, hep en uygun şekilde hareket etmek, herkese nasihatte bulunmak, Allahü Teala'ya verilen ahitte durmak, Muhammed aleyhisselam'ın dinine uymaktır. Allahü Teala'nın ihsan ettiği nimetlerin çokluğunu göreceksin. Bir de ona karşı yaptığın ibadet ve taatlerdeki kusurlarını göreceksin. Bu iki görüş arasında meydana gelen hale, haya denir. Kulluk, her an Allahü Teala'ya muhtaç olduğunu bilmek ve onun Resulüne tam tabi olmaktır. Allahü Teala her şeyi kıymetli yaratmıştır. Ama bir şeyi en kıymetli yaratmıştır. O da vakittir. Vakit zayi olursa tekrar elde edilmesi mümkün değildir. Bunun için en kıymetli şey vakittir. Müslüman temiz toprağa benzer. Temiz toprağa her şey atılır. Ezilip hakaret görür. Lakin ondan hep güzel, temiz, faydalı şeyler çıkar. Birbirine muhabbet ve dostlukları çok kuvvetli olan iki kardeşten birinin, diğerinden az da olsa çekinmesi, mutlaka birinin kusuru sebebiyledir. Namazda kalbime dünya düşüncesi gelse, o namazı tekrar kılardım. İşin esası, nefse uymamaktır. İlim, kendi haddini bilmek, tasavvuf, kalbi temizlemektir. Allahü Teala'dan gafil olmak, ateşte olmaktan beterdir. Şükretmek, kendini bu nimete ehil ve layık görmemektir. Sabır, yüzü ekşitmeden acıyı yudum yudum içine sindirmektir. Sevgili dinleyiciler, bugünkü sohbetimiz burada sona erdi. Bir başka sohbette buluşana dek Allah'a emanet olun.

Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına biyane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime, utanıp da itiraf edemediğim kusurlarıma şahitsin, tanıksın.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Neden her şey başlar ve biter? Neden her şey doğar ve ölür? Neden her yokuşun bir inişi, her kemalin bir zevali vardır?
1: Yaradan'ın kanunu bu. Ne güzel demiş şair. Deme şu niçin şöyle, yerincedir ol öyle. Bak sonunu seyreyle, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Yaratılan her şey başlıyor ve bitiyor. Arada geçen zaman da o şeyin ömrü oluyor. Kainatın da bir ömrü var. Yaratılan her şey gibi kainat da fani. Bir gün gelecek, ilahi emre boyun eğip yok olacak.
0: Halk arasında kıyamet diye bilinir bu olay. Kıyamet, kelime anlamı itibariyle kalkış demek. Bir diğer deyişle yeniden diriliş. Bizim konumuz bundan bir safha öncesi. Yani yeniden dirilişten önceki her şeyin, herkesin yok olacağı.
1: İnsanın ölümü beklediği gibi kainat da kıyameti bekliyor. Her şeyin yaratıldığına inananlar bir gün her şeyin yok olacağını da biliyorlar. Kıyamet üzerine birçok senaryolar üretiliyor. Kimi kıyameti bir nükleer savaşa bağlıyor, kimi kıyametin tabii afetler halinde geleceğini söylüyor. Kimi içinde kıyamet kendisinin ölümü.
0: Evren bilimiyle ilgilenen teorisyenlerse kıyameti evren bazında ele alarak evrenin kapalı olup olmamasına bağlıyorlar. Eğer evren kapalıysa evrenin şu anda yaptığı genişleme bir gün duracak, tersine bir hareketle evren küçülmeye başlayacak, adeta bir kitap gibi içine doğru dürülmeye başlayacak. Gezegenler, yıldızlar, galaksiler hızla birbirine doğru yaklaşmaya başlayacaklar. Bu arada dünya da güneşe yaklaşacak, gök gül gibi kızaracak ve eriyecek, denizler kaynamaya, dağlar toz gibi savrulmaya başlayacak. Her şey ama her şey bir anda yok olacak. Haliyle canlı hayat diye bir şey de kalmayacak. Eğer evren kapalıysa, ki evrenin kapalı olması ihtimali %50 olarak tahmin ediliyor, kıyamet mutlaka kopacak. Belki bir gün, belki bir yıl, belki de 1000 yıl sonra ama mutlaka. Bu teorisyenlerin görüşü.
1: Bir de kıyamet güneş sistemi bazında ele alınıyor ki buna göre bir gün güneş yakıt olarak kullandığı hidrojeni bitirecek. Dolayısıyla güneşin dış katmanları hızla şişmeye, genişlemeye başlayacak. Bu arada o parlak beyaz ışığını kaybedecek, kırmızı renkli dev bir ateş topu haline alacak. Hacimce çok irileştiğinden en yakınındaki gezegenden başlayarak gezegenleri tek tek eritecektir. Dünyadaysa ısının artmasıyla birlikte atmosfer tabakası eriyecek, okyanuslar ve denizler buharlaşacak, göz açıp kapayıncaya kadar dağlar taşlar eriyecektir. Tabii canlı hayat da böylelikle son bulacaktır. Bu tip olaylar uzayda gözlemlenmiştir. Güneşimiz gibi yıldızların bu safhaları yaşadığı ve kırmızı dev diye adlandırılan bir ateş topu haline geldikleri gözlemle tespit edilmiştir. Ve bu kaderi güneşimize de kıyaslayan kozmologlar bir gün bunu güneşimizin de yaşayacağı sonucuna varmışlardır. Bu da teorisyenlerin bir başka görüşü.
0: Kıyamet ölüm kadar şüphe götürmez bir gerçek. Ölümden endişeleniyoruz ama kıyamet aklımıza bile gelmiyor. Bunun sebebi kara bir gece gibi sessiz ve sakin çalışan kainat. Tıkır tıkır işleyen düzen insanoğlunu böyle gelmiş böyle giderci bir düşünceye itiyor. Oysa milyarlarca senedir işleyen bu düzenin bozulması bir an meselesi. Hiç umulmadık bir anda sisteme dışarıdan yapılacak bir etki her şeyin göz kırpma anı kadar kısa bir sürede yok olmasına sebep olabilir. Yunus'un mısralarındaki gibi. Yerden göğe küp dizseler, birbirine bend etseler, aradan birin çekseler, seyreyle sen gümbürtü.
1: Bilim adamları her ne kadar kıyameti evrenin tabii seyrine, yani doğma, gelişme ve ölme seyrine bağlı

0: diyorlarsa da, Kur'an anlaşıldığı kadarıyla, ki doğrusunu ancak Yüce Allah bilir, bunun bir müdahale sonucunda olacağını bildiriyor. Tıpkı her insanın doğup, gelişip, yaşlanıp ölmemesi gibi. Kimi insan çocuklukta, kimi insan gençlikte ölümle tanışıyor. Bu gibi kişilerin hayatı normal seyrini takip etmiyor. Hesapta olmayan bir müdahale, tabii hayat seyrini daha başlarda kesebiliyor.
1: Kainat için de aynı şey geçerli. Neden derseniz, kıyametin başlama süreci sura üfürülüşe bağlanıyor. Yani Yüce Yaradan'ın dilediği bir anda, tabiri caizse, sura üfürülme ile kıyametin başlama vuruşu ansızın veriliyor. Doğrusunu Yüce Allah bilir.
0: Sura iki kere üfürülüyor. Birinci üfürüşte kıyamet başlıyor ve Yüce Allah'ın dilediği müstesna, herkes ve her şey yok oluyor. İkinci üfürüşte ise, ki bu iki üfürülüş arasındaki süreyi ancak Yüce Allah bilir, her şey yeniden yaratılıyor. İnsanlar yeniden diriliyorlar, akın halinde bölük bölük gelerek dehşet ve şaşkınlık içerisinde haşir meydanında toplanmaya başlıyorlar. Ve kendilerini büyük mahkeme huzurunda hesap vermeye hazır halde buluyorlar. O gün melekler de fevç fevç indiriliyor. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler dizi dizi Rablerinin huzurunda hazır bekliyorlar. Ve Yüce Allah'ın izni olmaksızın kimse konuşamıyor ve söyleyen de ancak doğruyu söylüyor.
1: Yine kıyamete dönelim. Kıyametin nasıl vuku bulacağını, kıyamete erişenlerin ne gibi dehşetli sahnelere şahit olacağını Kur'an-ı Kerim'den anlayabiliyoruz. Geçmişte yaşanmış veya günümüzde medya vasıtasıyla görme imkanına eriştiğimiz zelzele, sel, yanardağ patlamaları ve bunun gibi tabii afetleri göz önüne aldığımızda, dehşeti bunlarla ölçülemeyecek nispette olan kıyamet gününü, Kur'an'daki tasvirleri de göz önüne alarak tahmin etmek güç olmuyor. Bu konuda Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim Tekvir Suresi 1. İnfitar Suresi 1. ve 4. Me'ariç Suresi 8. ve 10. Zilzal Suresi 1 ve 3. Kıyamet Suresi 7. ve 10. Müzemmil Suresi 14. 17. 18. Kariya Suresi 4. 5. Hac Suresi 1. 2. Zümer Suresi 67. 69. ayetlerinde şöyle buyuruyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Güneş dürülüp ışığı kalmadığı zaman, gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalandığı zaman, denizler kaynaştığı zaman, kabirlerin içi dışına çıktığı zaman, yer dehşetle sarsıldıkça sarsıldığı, yeryüzü ağırlıklarını dışarıya çıkardığı ve insanın buna ne oluyor dediği zaman, gök o gün erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış pamuğa döner. Hiçbir dost diğer bir dostunu sormaz. Gözün kamaştığı, ayın tutulduğu, güneş ve ayın bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer nerede der. Kıyametin koptuğu gün yeryüzü ve dağlar sarsılır. Dağlar yumuşak kum yığını haline gelir. Eğer inkar ederseniz, gençleri ihtiyarlatan günden nasıl korunursunuz? O günün şiddetiyle gök bile parçalanır. Onun sözü yerine getirilir. O gün insanlar ateş etrafında çırpınıp dökülen pervaneye dönecekler. Dağlar atılmış renkli yüne benzeyecekler. Ey insanlar! Rabbinizden sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Onu gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur. Her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Fakat bu sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır. Onlar Allah'ı gereği gibi değerlendiremediler. Bütün yeryüzü kıyamet günü onun avucundadır. Gökler onun kudretiyle dürülmüş olacaktır. O, müşriklerin ortak koşmalarından yüce ve münezzehtir. Sura üflenince Allah'ın dilediği bir yana

0: göklerde olanlar, yerde olanlar hepsi düşüp ölür. Sonra sura bir daha üflenince hemen ayağa kalkıp bakışıp dururlar. Yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanır. Kitap açılır, peygamberler ve şahitler getirilir. Ve onlara haksızlık yapılmadan aralarında adaletle hüküm verilir. Sadakallahül azim.
1: Evet, kainatın yok oluşunun ne zaman gerçekleşeceği sorusu, inanan inanmayan her kişinin aklını meşgul etmiştir. Bilmek de o saat gelip çatana kadar mümkün olmayacaktır. Çünkü Yüce Rabbimiz Araf suresi 187 ve Lokman suresi 34. ayetinde şöyle buyurmaktadır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sana saatin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onu ancak Rabbim bilir. Onun vaktini ondan başka belirtecek yoktur. Göklerin ve yerin ağırlığını kaldıramayacağı o saat sizlere ansızın gelecektir. Kıyamet saatini bilmek ancak Allah'a mahsustur. Sadakallahül azim.
2: Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına bir şahıs geldi. Ya Resulallah, kıyamet ne zaman diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede sorulan, sorandan daha alim değildir buyurdu.
1: Evet, her şeyin yok olacağı o saati Allah Resulü bile bilmiyordu. Gerçekten ölümün sırrı gibi kıyametin saati de insanlardan gizli tutulmuş ve insanlara bu konuda çok az bilgi verilmişti. Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Suresi 18. ayetinde Yüce Yaradan kıyametle ilgili olarak onlar o saatin kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Şüphesiz onun alametleri belirmiştir buyuruyor. Ayrıca Necm Suresi 57. ayetinde de kıyamet yaklaştıkça yaklaşmıştır buyuruyor.
2: Bu ayetler kıyametin gerçek anlamda yaklaştığını bildiriyor. Gerçekten de kıyametin yaklaştığının en büyük alameti, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gönderilmeyecek olmasıdır. Kendisinden sonra hiçbir peygamber gelmemiştir ve gelmeyecektir de.
1: Buhari, Müslim, Tirmizi ve Müsned-i Ahmet'te Hazreti Enes, Sehl bin Saidi ve Bureyde radıyallahu anhüm'den nakledilen bir hadise göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şehadet ve orta parmağını yan yana getirip göstererek şöyle buyurmuştur. Ben kıyamet şöyle yakın olduğu halde gönderildim. Yani iki parmak arasında nasıl bir başka parmak yoksa ve nasıl bu iki parmak birbirine yakınsa kıyamet de öylece yakındır ve benden başka da hiçbir peygamber gönderilmeyecektir demek istemiştir. Bundan başka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanla kıyametin alameti olarak ortaya çıkacak bazı hadiseleri İslam ümmetine önceden bildirmiştir.
2: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ümmetim şunları yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur buyurmuşlardır. Yanındakiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sorduklarında, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunları şöyle sıralamıştır. Ganimet, yani milli servet, fakir fukaraya uğramadan, sadece zenginler arasında tedavül eden bir meta haline geldiğinde, emanet ganimet gibi görüldüğünde, zekat, bir ibadet olarak değil, bir angarya ve ceza telakki edildiğinde, kişi annesinin hukukuna riayet etmeyip kadınına itaat ettiğinde, babasından uzaklaşıp ahbabına yaklaştığında, mescitlerde dünya meseleleriyle ilgili sesler yükseldiğinde, bir topluluğa onların en alçağı reis olduğunda, zorba kişiye sırf zararı dokunmasın diye hürmet edildiğinde, İçki serbestçe içilir hale geldiğinde, ipek giyildiğinde,

0: şarkıcı kadınlar ve çalgı aletleri edinildiğinde, bir ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere hakaret ettiğinde, artık kızıl rüzgarı, zelzeleyi, yere batışı, suret değiştirmeyi ve taş yağmasını bekleyin.
1: Bir başka hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki cemaate konuşurken bir adam gelerek "Ey Allah'ın Resulü, kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasına devam etti ve sözlerini bitirdikten sonra "Soru sahibi nerede?" diye sordu. Adam "İşte buradayım ey Allah'ın Resulü" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekleyin" buyurdu. Adam "Emanet nasıl zayi edilir?" diye sordu. Efendimiz "Görev ehil olmayan kişilere verildiğinde kıyameti bekleyin" buyurdu.
0: Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kıyametin küçük alametleri olarak sıraladığı bu ahlak zafiyeti listesine günümüzden daha iyi uyan hiçbir zaman dilimi görmedi bu dünya. Biraz önce sunduğumuz liste artık neredeyse günümüz insanının tanımı haline geldi. Gerçekten Batı ve onun şaşkın takipçisi İslam alemi içinde bulunduğumuz şu asırda şımarıklığın, pervasızlığın, ahlaksızlığın zirvesini yaşar oldu.
1: Dünya ehli insanlarda ahlaksızlığın, inançlı kesimde de neme lazımcılığın baş gösterdiği bir dönem için Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Enfal Suresi 25. ayetinde "Öyle bir fitneden sakının ki o fitne içinizden sadece zalimlere erişmekle kalmaz. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir" diye uyarmaktadır. Evet, ahlaki çöküntünün kötü etkileri bunu işleyenle sınırlı kalmayıp toplumu da etkisi altına alıyorsa ve toplum vicdanı da bunun önüne geçemeyecek kadar zayıflamışsa, bu takdirde gelmesi muhtemel bir azaptan sadece kötüler değil, bunun önüne geçmek için uğraşmayan iyiler de etkilenecektir. Bu takdirde isabet edebilecek olan bir azabı mutlaka toptan bir yok oluşa bağlamak gerekmez. Kur'an'da bahsedildiği veçile bu bir savaş olabilir, zalim bir idare olabilir, bölgesel bir doğal afet, kıtlık, açlık, salgın hastalık olabilir. Bunların hepsi o toplum için gelmesi muhtemel azaplardır.
0: Bu küçük alametler kıyametin olduğu kadar yakın bir azabın da habercisi sayılabilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir de büyük alametler diye bilinen ve bunların zuhur etmesiyle birlikte her şeyin topluca yok olmasına çok az bir zaman kaldığının işareti olacak olağanüstü bazı hadiseler bildirmiştir. Bunlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan gelecek ve yeryüzünü adaletle dolduracak olan Mehdi aleyhisselamın doğması, büyük fitnelere sebep olacak olağanüstü güçlere sahip Deccal isimli bir yaratığın ortaya çıkması, Hazreti İsa aleyhisselamın yeryüzüne yeniden inmesi, yer altından çıkacak, Dabbetül Ard denilen bir yaratığın yeryüzünü istila etmesi, Hicaz topraklarından bir ateş çıkması, güneşin batıdan doğması, Yecuc ve Mecuc'un görünmesi.
1: İnsanın dünyaya ikamet için gönderildiği ilk günden beri her topluluğa ahiret günüyle uyaran bir peygamber mutlaka gönderilirdi. Günümüzden binlerce sene öncesinde topluluklara gönderilen peygamberler o günün insanına yüce Allah'a kul olmayı, müzmin hale getirdikleri günahlarını terk etmeyi öğütlerlerdi. Yüce Allah'a kul oldukları takdirde cennetle, reddettikleri takdirde başlarına gelecek yakın bir azapla ve cehennemle karşılık görecekleri uyarısını yaparlardı.
0: Geçmişte yaşamış topluluklar için sünnetullah değişikti. O topluluğun ömrü, o millet üzerine görevlendirilmiş olan peygamberin o toplumu terk etmesiyle sona ererdi. Ve o topluluk içerisindeki inananların haricindeki herkes topluca ortadan kaldırılırdı. Bu uygulama, Kur'an-ı Kerim'den anladığımıza göre, Hazreti İbrahim aleyhisselamla aynı dönemde yaşamış bulunan yeğeni Hazreti Lut aleyhisselamla son buldu. Kur'an-ı Kerim'de topluca yok oluşa verilen en son örnek, Hazreti Lut'un kavmidir.

0: Bundan sonra insan toplulukları topluca yok edilmediler ama inanmadıkları ve haddi aştıkları nispette azapla karşılaştılar. Savaşlar, kıtlıklar, afetler, eziyetler, salgın hastalıklar ve benzeri hadiseler peşlerini bırakmadı. En son peygamber Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberler belirli bir topluluğa gönderilmişlerdi. Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimiz Mü'min Suresi 78. ayetinde "Andolsun ki senden önce birçok peygamberler gönderdik. Sana onların kimini anlattık, kimini anlatmadık." Yunus Suresi 47. ayetinde "Her ümmetin bir peygamberi vardır." Ve Fatır Suresi 24. ayetinde de "Şüphesiz biz seni müjdeci ve uyarıcı olarak gerçekle gönderdik." Geçmiş her ümmet içinde de mutlaka bir uyarıcı peygamber buluna gelmiştir buyurmaktadır.
1: Evet, ilk insandan bugüne büyüğüyle küçüğüyle yaşamış olan her insan topluluğu mutlaka kendini uyaran bir peygambere şahit olmuştur. Ve Kur'an'da da ayette buyurulduğu gibi bu peygamberlerin kimi anlatılmıştır, kimi anlatılmamıştır. Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerden farklı olarak bütün insanlığa gönderilmiştir. Ve mesajları evrensel nitelik taşır. Bu haliyle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin son peygamber olarak görevlendirilmesi ve başka peygamber gönderilmeyecek olması en bariz kıyamet alametidir.
0: Çevre kirliliği, su kaynaklarının azalması, ozon tabakasının delinmesi, hızlı nüfus artışı, petrol rezervlerinin her geçen gün erimesi, dünya gündeminde çok sık yer alan konular haline geldi. Böyle gittiği takdirde uzmanlar 100 sene sonrasının dünyasını düşünmek bile istemiyorlar.
1: 20. yüzyılın başında dünya nüfusu 1 milyardı. Senelik ortalama 1.85'lik bir artış yüzdesiyle 1950 yılında 2,5 milyar oldu. Bundan tam 35 sene sonra 1985 yılında ortalama senelik %2'lik bir artışla tam 2'ye katlanarak 5 milyara erişti. Yaşadığımız şu yıllarda dünya nüfusunun 6 milyara bulduğu, 2000 yılında ise 7 milyar olacağı tahmin edilmektedir.
0: Dünya nüfusu 1900 ile 2000 yılı arasında 100 senelik bir dönem içerisinde 6 kat artmıştır. Senelik artış yüzdesi ise her geçen dönemde biraz daha yükselerek %2'nin biraz üzerine çıkmıştır. Nüfus artışı bu hızla, yani senelik %2'nin üzerinde bir hızla artmaya devam ederse dünya nüfusu 21. yüzyılın sonunda yaklaşık 40 ila 50 milyar olacaktır. 22. ve 23. yüzyılı hesap etmek bile gereksiz, çünkü çıkan rakamlar konuyu tartışmayı gereksiz kılıyor.
1: Uzmanlar iyimser bir tahminle şu ana kadar sürekli yükselen dünya senelik nüfus artış yüzdesinin önümüzdeki yüzyılda %2'lerin üstünden %1'lerin altına düşeceğini tahmin ederek 21. yüzyılın sonlarında yaklaşık 15 ila 20 milyar arasında olacağını söylüyorlar. Bu gerçekten çok iyimser bir tahmin. Ülkemizde her sene yapılan bir sonraki seneye yönelik enflasyon tahminleri gibi. Öyle ya da böyle, 6 milyar insanın şimdilik problemli de olsa yükünü çekmeyi başaran dünya, nüfus 10, 20, 30, 50, hatta 100 milyar olduğunda da çekmeyi başarabilecek mi? Bunu ancak Yüce Yaradan bilir.
0: Her şeyin yok olacağı anın gelmesini mutlaka bir sebebe bağlamak gerekmez. Çünkü bu anın gerçekleşmesi tamamen Allah'ın iradesi dahilindedir. Kararı O verecektir. Her şeyin yok oluş anı Kur'an-ı Kerim'de saat diye geçer ve bu saatin ansızın bastıracağı bildirilir. Belirli günün belirlenmiş saati gelir, tıkır tıkır işleyen sistem allak bullak olur. Yahya Kemal Beyatlı'nın şiirinde söylediği gibi. Bir bitmeyecek zevk verirken beste, bir tel kopar, ahenk ebediyen kesilir.
1: Evet. Bir günün bir saati gelir ve o an gelir. Her şey yok olur.

0: şey yeniden, o ilk defa nasıl yaratıldıysa, öylece yeniden yaratılır. İbrahim Suresi 47 ve 48. ayetlerinde ve Enbiya Suresi 104. ayetinde Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yerin başka bir yerle, göklerin de başka göklerle değiştirildiği, her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıktıkları günde, sakın Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden cayacağını sanma. Doğrusu Allah güçlüdür, öcü alandır. Göğü kitap dürer gibi dürdüğümüz zaman, yaratmaya ilk başladığımız gibi katımızdan verilmiş bir söz olarak onu tekrar var edeceğiz. Şüphesiz biz yaparız. Sadakallahü'l-Azim.
2: Evet, bundan sonraki safha kıyamet safhasıdır. Kıyametin kelime anlamı kalkıştır. Yani kabirlerden kalkış. Kalkışla, yani yeniden dirilişle birlikte ahiret günü, din günü, hesap günü olarak bildiğimiz süreç başlar. Yer ve gök yeniden yaratılmıştır. Büyük mahkeme için yeryüzü tefriş edilmiştir. Herkes ve her şey hazırdır. Cebrail aleyhisselam ve melekler de bu büyük gün için yeryüzüne inmiştir. Bir çığlık, kulakları yırtarcasına bir ses duyulur. Yer yarılır, insanlar kabirlerinden şaşkın, gözleri değirmen taşı gibi açılmış bir vaziyette çıkarlar. Adeta bahara ermiş tohum gibi. Kıyameti gören, görmeyen milyarlarca insanın ölümleriyle birlikte cesetlerinden ayrılan ruhlarına yeniden diriliş için tekrar beden verilmiştir.
0: Bir davetçinin çağrısına uyarak hiçbir yere sapmadan doğruca mahşer alanına yönelirler. Bu kalabalığa rağmen büyük bir sessizlik hakimdir mahşer alanında. Mekan değişmiştir. Zaman da değişmiştir. İnsanların zamanı algılamaları da değişmiştir. Sanki uyumuş da uyanmış gibidirler.
2: Aralarında fısıldaşmaya başlarlar. Olayın şaşkınlığını üzerinden atamayanlar, "Ne oluyoruz? Bizi yattığımız yerden kim kaldırdı?" diye soruşurlar. Bazıları aralarında yeryüzünde çok kısa bir süre kaldıklarına dair yeminleşirler. Kimileri olayın farkındadır. "Eyvah, bu zorlu bir gündür." diye büyük bir pişmanlıkla derin derin iç geçirirler. Bir başka kesim de olayın farkındadır. Onları şöyle cevaplar: "Peygamberler bu gerçekle sizi uyarmıştı."
0: İnsanlar bölük bölük mahşer denilen alana akmış, büyük bir kalabalık meydana getirmişlerdir. Herkes tedirgindir. Korku ve heyecan tüm bedenleri sarmıştır. Çünkü sonsuzluk kapısından geçmeye bir adım kalmıştır. Peygamberler de getirilmiştir. Ümmetlerine şahitlik için hazır beklemektedirler. Herkes toplanmıştır. Hiç kimse unutulmamıştır. Gelmiş geçmiş bütün firavunlar, nemrutlar hepsi buradadır. Savunmasız, aciz ve kendini nasıl bir akıbetin beklediğinin şuurunda olarak. Ve o gün hüküm yalnızca Yüce Allah'ındır.
2: Sohbetimizi Yasin Suresi 51. ve 54. ayetleriyle kapatıyoruz. İnşallah bundan sonra çıkacak Ahiret isimli kasetimizde buluşmak ümidiyle hepiniz alemlerin Rabbi, din gününün sahibi, Rahman, Rahim ve Hakim olan Allah'a emanet olunuz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sura üflenince kabirlerinden Rablerine koşarak çıkarlar. "Vay halimize, yattığımız yerden bizi kim kaldırdı?" derler. Onlara, "İşte Rahman olan Allah'ın vaat ettiği budur. Peygamberler doğru söylemişlerdi." denir. Tek bir çığlık kopar, hepsi hemen huzurumuza getirilmiş olur. Artık bugün kimseye hiçbir haksızlıkta bulunulmaz. İşlediklerinizden başkasıyla karşılık görmezsiniz. Sadakallahü'l-Azim.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Basir olmasan sen, göz gözü görmez, ışık bile kör kalır. Karanlık karanlığa düşer, yüz yüze değmez. Senin beni gördüğünü bilerek, seni görenlerden eyle beni. Körlüğümü görüp bana görecek göz verip, gözlerimin görmesine değecek güzellikler verip, görür ettin beni. Kimsenin görmediği yerde beni görüp, görünmeye değer olduğumu bilip, el üstünde tutup görünür ettin beni. Senin görmen sayesindedir görmelerimde, görünmelerimde.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.

لهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين.

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون

لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا ذا

0: Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukin azim de budur. O muhteşem ahlak bizi alsın, şöyle bir sarsın. Kendine gel desin, kendine gel. Bak, inandığın bu din sana şunu şunu emrediyor. Kendine gel. İman tutuşmuş yanıyor. Evladın içinde tutuşmuş yanıyor. Eller böyleyken Resulullah'ın dilinden dökülen ne? Allah'ım diyecek. Eğer sen şu bir avuç iman insanını, iman askerini helak edersen, yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
0: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde mühim bir konunun başındayız. Allah istifade edebilmeyi hepimize kolaylaştırsın inşallah. Temel bir meselemizi konuşacağız. Olmazsa olmaz bir meselemizi konuşacağız. Kulluğumuzun en önemli kodunu konuşacağız. Ve iman meselesini Allah inşallah ne kadar bize bu konuda imkan verir, ne kadar önümüzü açar bilmiyorum. Bir miktar olsun bile bazı hakikatleri anlamaya ve beraberce kavramaya çalışacağız. Abdullah İbni Revaha'nın bir sözü geliyor aklıma. O büyük insan sahabeden başkalarını gördüğü zaman "Taale nu'min sa'aten" diyormuş. Gelin oturalım, bir saat iman edelim. Tam da böyledir karşılığı. Tabi sahabe efendilerimizin bazıları tepki gösteriyorlar. Abdullah diyorlar, biz iman etmemiş miyiz, sen bizi imana çağırıyorsun. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama şikayete gidiyorlar. Diyorlar ki Abdullah bize böyle böyle söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tebessüm ediyor. Sizi hakikate çağırmış diyor Abdullah. Oturacaksınız, iman hakikatlerini konuşacaksınız. İmanın sizden istediklerini sorgulayacaksınız. Bu manada kulluğunuza yeniden bir seviye, bir kalite kazandıracaksınız. İnşallah bu iman ahlakı derslerinde biz biraz bunu yapmaya çalışacağız. Yani eksik kalan, eksik bıraktığımız, biraz hatırlanınca farklı noktalara çekilecek olan meseleleri beraberce inşallah irdeleyeceğiz, anlamaya, kavramaya ve inşallah hep beraber hayatlarımıza taşımaya çalışacağız. İmanın ahlakı olur mu? Soruya bir soru soralım. Ahlaksız iman olur mu? Budur. Bunun cevabı çok net aslında. Neden imanın ahlakı olur mu sorusunun cevabı böyledir? Çünkü ahlak deyince biz hep bilinen anlama sıkıştırdığımız için o kavramı, bazen bize böyle bir ifade ya da böyle bir soru itici gelebilir. Ancak ahlak dediğimiz şey, eğer bir işin seciyesi,

0: nefsi ise, tabiatı ise ahlaksız hiçbir şey yok. Her şeyin aslında kendine özgü bir ahlakı var. İmanın da kendine özgü bir ahlakı var. Burada aslında bulunması gereken soru, imanın ahlakı nedir sorusudur. Çünkü onu tespit ettiğimiz zaman belli şeyleri hayatımızda inşallah muhasebe etmeye çalışacağız. İmanın ahlakı nedir sorusuna cevap verebilmek için bir sözlüklere gitmemiz lazım. İman kelimesinin kökü em. Em köküne nasıl bir anlam verirler? Aslında ilk verdikleri anlam da imanın ahlakıdır. Mesela bu konuda elimizde çok önemli eserler var biliyorsunuz. Ara ara burada derslerde yeri geldikçe ben size hem eserlerden bahsediyorum hem de bazı alıntılar yapıyorum eserlerden. Ragıp el-İsfahani'nin müfredatı mesela. İbn-i Manzur'un Lisanul Arabı mesela. İbn-i Faris'in Mekayisul Lugası mesela ve diğerleri. Bunların hepsinde kelimelere, kavramlara bir şekliyle manalar verilir. Bir şekliyle kökü de irdelenir ve kelimenin hangi zemin üzerine oturduğu konusunda bize bilgiler de verilir. Ragıp el-İsfahani'nin ve İbn-i Manzur'un em köküne verdiği mana şöyle. Dikkat edin ilk kelimeye. Güvenmek, korku ve endişeden emin olmak, nefsin bir şeyle sükunet bulması. O güvenmek kelimesinin altını bir çizelim. Onun da işimiz var. Aslında söyleyeyim hadi. İmanın ahlakı nedir sorusunun cevabı da odur. İmanın ahlakı güvenmektir. Güvendir. Eğer o olmazsa bir şekliyle iman o zeminden başka noktalara doğru kaymıştır. Allah korusun. İşte biz onun için meseleyi güven düzleminde ele almak durumundayız. Zaten sözlüklerimizde o köke anlam verirlerken en başa güven yazmaları da bundan kaynaklanır. Megayisil Luga sahibi İbn-i Faris ve başkaları eşya zıttıyla bilinir ya, oradan yola çıkarak şöyle bir tanım veriyorlar. Korkunun zıttı olan emniyet, hıyanetin zıttı olan emanet, şüphenin zıttı olan güven, inkarın zıttı olan imandır. Neymiş em? Bir daha tekrar edelim. Çok güzel çünkü. Korkunun zıttı olan emniyet, hıyanetin zıttı olan emanet, şüphenin zıttı olan güven, inkarın zıttı olan imandır. İstilahi anlamda imanın tarifini biliyorsunuz. Bir daha sadece zihinlerde tekrar edelim ki canlansın. El-iman et-tasdik bil-cenan. Kalp ile tasdik ve ikrar bil-lisan, dil ile ikrar vel-amel bil-erkan. Erkanıyla da amel etmek, yani uzuvlarıyla, bedenle de amel etmek. Üç tane basamaktan bahsedilir marifet dışında burada. Çünkü marifet zaten zemindedir, o bilgi olacak ki tasdik olsun. Tasdik olunca ikrar ve amel de arkasından gelecek. Biz meseleyi güven düzleminde ele alsak ki öyle almak durumundayız. Bazı şeyler söyleyeceğim ama asıl meselemiz güven olduğu için güven üzerinde yoğunlaşacağım. Biz de yine bu sözlük sahiplerimizin yaptığı gibi zıtlar üzerinden meseleye bakalım ki birkaç tane iman tarifi elde edelim buradan ve iman tarifinin üzerinde biraz tefekkür edelim, yoğunlaşalım. İnkar ve iman, iki uç. Nasıl anlarız bunları? İnkar, bahaneler ileri sürmek, iman verilen nimetleri hatırlamaktır. İnkar ön yargıların kurbanı olmak, iman ön bilgilerle hakikate ulaşmaktır. İnkar nefretle hareket etmek, iman muhabbeti hayatın azığı edinmektir. İnkar hakikatin üstünü örtmek, İman
1: hakikati hatırlamak ve hatırlatmaktır. İnkar savrulmak, iman sebat ve istikamet üzere dimdik durmaktır. Çok şey söyleriz aslında bu konuda. İnkar haddi aşmak, iman haddini bilmektir. İnkar nankörlük etmek, iman şükrü kuşanmaktır. İnkar itimatsızlık, iman emniyettir. İnkar şüphe, iman meraktır. İnkar acaba demek, iman ne demek? İman amenna demektir. Aradaki fark budur işte. Ve bu eğer bizim aklımızda, zihnimizde, hayatımızda tam anlamıyla oturursa, iman dediğimiz o büyük nimetin hayatlarımıza yansıması çok daha farklı olacaktır. Hep sorguluyoruz, hep konuşmaya başlayınca meseleyi o noktaya getiriyoruz ve mukayese yapıyoruz. O mukayesenin arkasından da morallerimiz bozuluyor. Nedir o mesele? Diyoruz ki neden ashab kalitesinde iman edemiyoruz? Neden o anlattığımız ve hayatlarına hayran olduğumuz o insanların elde ettikleri kalite bizlerin hayatlarında yok? Niçin onlar iman hakikatleri uğruna her şeylerini, neleri varsa feda ettiler de biz sadece bu işin dedikodusunu yapıyoruz? Neden onların hayatlarında var olan güzellikler bizlerin hayatlarına taşınmıyor? Bunlar her zaman sorduğumuz sorular. İnin zemine, zemine indiğiniz zaman göreceğiniz şey budur. Sahabe gibi inanma adına o güven meselesi tam anlamıyla tesis edilmediği için yüreklerimizde ve hayatlarımızda, insan güvenmediği şey için niye fedakarlık yapsın? Güvenmediği için niçin bazı şeyleri elinden çıkarsın? Güvenmediği şey için neden bazı şeylere bir şekliyle fedakarlık adına, vefa adına, farklı farklı güzellikler adına adımlar atsın? Bu tamamen aslında güvenle alakalı bir şeydir. Öyle bir güveniyor ki o insanlar, güven noktasında hiçbir şüphe olmadığı için hayatlarında şeyde ortaya çıkan neticede bu şekliyle oluyor. Şimdi aziz kardeşlerim, sizi bir noktaya doğru sevk etmek için önemli bir bahise bir giriş yapmak istiyorum. Bu bahisi eğer anlarsak meselenin birçok noktasını anlayacağız ve farklı bir biçimde de bu meseleden istifade etmenin inşallah imkanlarını bulacağız. Din dediğimiz ilahi sistemin 3 temel esası var. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani dinden bahsediyoruz, ilahi bir sistemden 3 tane temel esası var. Nedir bu esaslar? 1. Dinin sahibi ve din gününün sahibi, maliki olan Allah. 2. Dinin kaide ve kurallarını bize anlatan, iman ettiğimiz bir değer olarak kitap, yani Kur'an. 3. O dinin tebliğcisi, talimcisi, tebyincisi olan peygamberler ve elbette ki son peygamber olan sallallahu aleyhi ve sellem. Neden bahsettik? Din dediğimiz sistemin 3 temel esası var. Allah subhanehu ve teala, kitap ve peygamber. Bunun dışında başka şeyden de bahsedemeyiz. Sadece bu 3 şeyden bahsederiz. Çünkü bu iş, bu 3 esas işin özüdür ve esasıdır. Bu 3 tane temel esastan mahiyet itibariyle bize en yakın olan kimdir? Kimdir? Peygamberdir. Neden? Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz için konuşalım, son peygamber için konuşalım, Hatemen Nebiyyin olarak bizden biridir. Hatırlayın ayeti. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum. Minkum değil, dikkat buyurun. Minkum da dese anlaşılır. Sizden, öyle demiyor ayet. Ne diyor? Min enfusikum diyor. Niçin? Sizin nefislerinizden. Aslında ayet orada çok şey söylüyor. Sizden, siz nasılsanız öyle.

beşeri anlamda neler varsa sizde, onda da aynısı var. Sizden olan birisi ve size çok yakın. Dolayısıyla Rabbul Alemin olan Allah, dinin sahibi, o kitap gönderiyor bize. Kitabı bize ulaştıran peygamber. Peygamber de bize o üç esastan en yakın olanı. Güven meselesinde de eğer bu üç basamak bu şekliyle gitmezse iman kamil manada oluşmuyor. Ve şeytan kendisinin kaydığı yerden Ademoğlunun ayağını kaydırıyor. Nereden kaydı kendisi? Şeytan Allah'ı inkar etti mi? Hayır. Allah'ın vahyine karşı geldi mi? Hayır. Nereden kaydı şeytanın ayağı? Elçiye itaat etmedi. Allah dedi ki Adem'e secde et. Ne dedi şeytan? Ben ondan üstünüm dedi. Başladı sorgulamaya. Başladı başka şeyler söylemeye. Böyle olduğu için de elçiye itaat etmemesinin sebebi olarak huzurdan kovuldu. Kıyamete kadar da ona mühlet verildi. O artık iblisliğini yapacak. O gün orada kayan ayağının vesilesiyle Adem oğullarının ayaklarını kaydıracak. Bakın insanlar içerisinde sapanlara, şimdi örnekler vereceğim size. İlk saptıkları alan nübüvvet kurumudur. Az bir şey aklı olan bir insanın Cenab-ı Hak'la işi olmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ı inkar etmez, ona karşı gelmez. Aklı olan adam Cenab-ı Hakk'ı inkar edebilir mi? Allah yoktur demek ben yokum demektir. Şimdi ateist diye geçinenleri şöyle bir uçaktan atın aşağıya. Bakın bakalım ateist mi değil mi? O anda ilk tepkileri nedir? Allah mı diyorlar, başka bir şey mi diyorlar, oradan anlarız. Oturdukları yerde ahkam kesmek kolay. Çünkü inanmak fıtri bir olgudur. İnsan ne kadar söylerse söylesin aslında bir yaratıcıya inanıyor. İnkar ettiğini söylerken bile aslında onun içerisinde iman var. Onun içerisinde bir şekliyle yine imanın ikrarı adına bazı şeyler var. Dolayısıyla Rabbul Alemin olan Allah'a ait o müessesenin, yani din dediğimiz yapının en temel esasında insan bir şey söyleyemiyor. Kitaba gelince Kur'an için konuşalım. Kur'an konusunda da bir şey söylenemiyor. Mucizil beyan olan kitap öyle şeyler söylüyor ki o meydan okumasıyla her şeyiyle o manada da bütün itiraz kapılarını kapatıyor. Nereden geliyor saldırı? Nübüvvet kurumundan. Nereden başlıyor işe? Eşiğinden başlıyor. Önce eşiğini sorguluyor. Eşikten sonra gelecek sıra kulpa, kulptan kapıya, kapıdan bacaya, bacadan salona, oradan oraya. Bir müddet sonra nübüvvet kurumu diye bir şey yok. Bütün o kurum alt üst olmuş. Orada başlayan itimatsızlık, güvensizlik dinin diğer iki esasına doğru da gidiyor aslında. Bakın zaten şöyle tarih boyunca nübüvvetle derdi olan insanların işin nihayetinde vardıkları nokta vahye de Cenab-ı Hakk'a da dil uzatmaktır. Bu öyledir, durmaz çünkü orada bir başladı mı artık halka halka bir noktaya doğru gidecek. Dolayısıyla burada nübüvvet meselesinin, nübüvvet kurumunun, peygamberlik müessesesinin çok iyi anlaşılması ve güven düzleminden hareket etmesi gerekir. Bu manada yapılan yanlışlık bir noktada durmuyor. Allah korusun, Cenab-ı Hak bizleri muhafaza etsin. Böyle hastalıklar içerisinde olanlara da şifalar ihsan etsin. Bu mesele eğer tam anlamıyla istenilen oranda zemini sağlam bir biçimde oturtulmazsa varacağı nokta orası oluyor. Şimdi ben yine size soruyorum. Niye anlatır Kur'an o kadar geniş bir malumatla, yüzlerce ayetle Beni İsrail'den, aslında Beni İsrail'in hikayesi diyelim hadi, kıssaları diyelim, bu yönüyle bize imanın güvensizliği noktasında ibretvari bir örnektir. Ve bakın Kur'an'a onların bu manada şeylerini anlatır durur. Ben somut olsun, akıllarda iyi kalsın, bazı şeyler yerli yerine otursun diye üç alana ait

0: maddesi örnek vereceğim. Yani Ben İsrail'in Allah'a güvensizlikleri, kitaba güvensizlikleri ve peygambere güvensizlikleri. Ayetler zaten onlarca ayet var bu konuda. Birer numune olsun diye vereceğim ki mesele daha iyi anlaşılsın diye. Allah'a güvensizlikleri. Nasıl anlatıyor Ben İsrail'i? Onlarca ayetle. Ama bir kıssa var ki güvensizliklerinin onları sevk ettikleri noktayı anlayabileceğimiz önemli bir numune. Onlarca mucizeyi görüyor İsrailoğulları. Hazreti Musa gibi bir büyük peygambere ümmet olma şerefine erişiyorlar. Firavun'un zulmünden kurtarıyor Hazreti Musa onları. Giderken Kızıldeniz'in yarılıp kendilerine yol, Firavun'a mezar olduklarına bizzat şahit oluyorlar. Tih çölüne gidiyorlar. Allah Hazreti Musa'nın asasıyla onlara su ikram ediyor zahmetsiz ve gökten kudret helvasıyla bıldırcın eti, men ile selva zahmetsiz bir biçimde her gün onların ayaklarına geliyor. Ne yapıyor bu hastalıklı kavim? Hazreti Musa'nın karşısındalar. Kur'an'dan okuyoruz. Diyorlar ki Musa, Rabbine dua et. Böyle Rabbine dua et. Çünkü Rab onların değil, güvensizlikleri var. Rabbine dua et. Biz tek bir çeşide sabredemiyoruz. Bize toprağın yetiştirdiklerinden versin. Soğanından, sarımsağından, mercimeğinden versin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
8: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
9: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
10: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
11: Radyo Hedef.
12: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8.

0: Biz Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Bari sensin ki senin sözünle ten cana yoldaş oldu. Senin sözünle ateş suya sırdaş oldu. Yoktan var ettiklerin sonsuzluğa aşık oldu. Unutulmuşluktan çıkardıkların unutulmaktan korkar oldu.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
4: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
5: Nedir mesele? Meselenin özü şu. Beni İsrail'in o gün o itimatsız adamları diyorlar ki zahmetsiz men ile selva geliyor. Peki yarın kalktık yok. Yok olursa ne olacak halimiz deyip toprağın yetiştirdiklerinden istiyorlar. Sanki toprağın sahibi Allah değilmiş gibi haşa. Sanki topraktan bitenleri Allah vermiyormuş gibi haşa. Büyük bir güvensizlikle işlerini güya kendi kafalarına göre garanti altına alma adına böyle bir adım atıyorlar ve talepleri böyle oluyor. Bize toprağın yetiştirdiklerinden ver. Bakın Allah'a karşı itimatsızlığın, güvensizliğin insanı nerelere getirdiğinin çok acı bir örneği. Gelin kitaba, güvensizliğe. Hazreti Musa'dan önce de Beni İsrail'e vahiy geliyor. Yine gelen peygamberler aracılığıyla. Hazreti Musa'yla beraber de devam ediyor. Ondan sonra da yine Beni İsrail'e gelen peygamberlerin getirdiği vahiler var. Bütün o vahilere karşı daha peygamberler içlerindeyken kurcalama gibi bir durumları var. Allah bir şey söylüyor onlara. Başlıyorlar kurcalamaya. İşte hepimiz bildiğimiz bir hadisedir Bakara suresindeki o inek kıssası. Allah kesin dedi bir inek, başladılar kurcalamaya. Peygamberler kendi içlerindeyken vahye karşı halleri bu. İkide bir altından bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Peygamberler vefat eder etmez Beni İsrail'in yaptığı şu. Ya doğrudan tahrif ediyor. Ya kelimeleri yerlerinden ederek tebdil ediyor. Ya hakikatin üstünü örterek gizliyor. Ya unutturmaya çalışıyor o hakikatleri. Ya başka şeyleri gündeme taşıyarak gerçek gündemin üstünü örtüyor. Ya da insanları bile bile hak yoldan saptırarak batıl noktalara doğru sevk ediyor. Beni İsrail'in tarihinde yaptığı kitapla münasebetlerini bu çerçevede özetleyebiliriz. Bir daha söyleyeyim ki aklınızda kalsın. Metnin bir bölümünü değiştirerek tahrif ediyorlar ya. Kelimeler üzerinde oynayarak tebdil ediyorlar. Hak ve hakikati örterek bir şekliyle üstünü kapatıyorlar. Unutturuyorlar. Hatırlatmak için, hatırlamak için de bir çaba ortaya koymuyorlar. Cenab-ı Hak konuşmamış, peygamberleri de bir şey söylememiş. O boş kalan yerleri güya onlar doldurma adına gayret içerisine giriyorlar. Kitabın söyledikleriyle yetinmiyorlar. Kitabın gayb diye bıraktıklarını gayb diye bırakmıyorlar. İlle o gaybi olanı da müşahade edecekleri, şehadet edecekleri alana kaydırmak için gayret içerisine giriyorlar. Bütün bunların hepsinin altında yatan şey nedir? Kitaba karşı güvensizliktir. Allah'tan geldiklerine iman etseler ve Allah'ın onlara en kamil olanını gönderdiklerine inansa ve güvenseler, kurcalar mı insan Allah'tan gelen vahyi? O vahiy ne diyorsa onunla amel etme adına gayret içerisine girer. Ama bunu ne yazık ki yapmıyorlar. Ya peygamberlere karşı güvensizlikleri, o konuda da onlarca şey okuyoruz. Ama bakın Bakara suresinin 55. ve 56. ayetlere, Onlarca mucize görmüşler, kendilerinin karşısında olan peygamberleri Hazreti Musa.

Musa'dan. Sihirbazların karşısında Hazreti Musa'nın elindeki asanın koca bir yılana dönüştüğünü görmüşler. O yılanın sihirbazların sihirleri yuttuklarına şahit olmuşlar. O asanın Kızıldeniz'i yardığını görmüşler. Yani asa vesile olmuş o mucizeyi bahşeden elbette ki Cenab-ı Hak'tır. Firavun'a mezar olduğunu görmüşler Kızıldeniz'in yine. Biraz önce söylediğim Men ve Selva'yı görmüşler. Görmüşler de görmüşler. Ne diyorlar biliyor musunuz Hazreti Musa'ya? Söz şu: ey Musa, bizler açıkça Allah'ı görmedikçe, şu gözlerle Allah'a bakmadıkça sana kesinlikle iman etmeyeceğiz. Karşılarında Allah'ın peygamberi var, elçisi. Gayipten bahsediyor ayetler, gaybe imandan bahsediyor. Allah'ın bu dünyada bu gözlerle görülmeyeceğini açıkça onlara söylüyor. Ama itimatları yok, güvenleri yok. Allah'a yok, kitaba yok, peygambere yok. Olmadığı için de gelip Hazreti Musa'nın karşısında durup Allah'ı bize göstermedikçe biz sana kesinlikle iman etmeyeceğiz diyorlar. Güvensizliğin yine insanı nereye getirdiğinin çok bariz bir örneğidir bu. Beni İsrail böyle. Allah Hazreti Musa'dan ebeden razı olsun. Ne çekmiş onlardan? İnanın insan o ayetleri okuyunca, o sabrı, o sebatı gördükçe nasıl bir yürek taşıyorlar o insanlar ki bunca şeye rağmen böyle bir azgın kavme karşı bu sabrı gösterebiliyorlar diye merak ediyor. Kur'an'ımız bu bilgileri bize sadece geçmişi anlatmak için vermiyor. Aslında bu bilgiler üzerinden verilen mesaj bellidir. Bakın onlar güvensizliğin neticesinde bu noktaya geldiler. Siz Allah'a güvenin, itimat edin, güven adına bazı şeyleri hayatınızda tesis edin ki aynı yanlışa sapmayasınız, aynı sıkıntıya düşmeyesiniz, aynı şekilde sizler de onların düştüğü o yanlış yollara düşüp de kendinizi de başkalarını da saptırmayasınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetleri okuyor mu sahabeye? Okuyor. Sahabe bu ayetlerden alacaklarını alıyorlar mı? Alıyorlar. Beni İsrail'i okuduk üç şekilde. Gelin bir de Allah Resulü'nün muhataplarını okuyalım. Yani sahabenin üzerinden de Allah'a iman meselesini, itimat meselesini, onların güvensizliğini ama sahabenin itimadını, güvenini, peygambere ve kitaba güvenlerini de örnekler üzerinde anlamaya çalışalım ki mesele daha iyi anlaşılsın. Niye sahabe üzerinden verdim biliyor musunuz? Efendimiz üzerinden verebilirdim. Onlarca örneği var peygamberimizin bu manada. Hem Allah'a itimadı, hem Kur'an'a peygamberimizin özellikle bu manada örnekler var, ayetler de var. Hem de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi kendi elçiliğine dair. Namazlarda okuduğumuz, teşehhütte okuduğumuz salli ve bari duaları bile aslında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir yönüyle kendi peygamberliğine imanıdır. Bu kadarını söyleyeyim, ondan gerisini siz artık tespit edin. Özellikle sahabeden vermemin sebebi şu: talebeler üzerinden muallimin kıymeti daha iyi anlaşılıyor. İkincisi, sahabeler de bize biraz daha yakın. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın konumu biraz farklı. Sahabeler de bize biraz daha yakın. Bize biraz daha yakın olanların dertlerimize derman olması adına söyledikleri şeyler daha önemli. Dolayısıyla özellikle onların üzerinden verilen örnekler bugün hayatımızdaki bazı sıkıntıların çözümüne inşallah derman olacak. Bu manada gelin Allah'a itimat, güven, kitaba güven ve peygambere güven meselesini sahabe üzerinden anlamaya çalışalım. Allah'a güven meselesinde çok örnekler var. Dedim ki 18 yaşında bir delikanlıyı vereyim örnek. Sadece imanla tanışıklığının üzerinden bir yıl geçmiş bir delikanlının üzerinden vereyim örneği. Bakın bir yıl ne 40 tane kitap okumuş, ne Kur'an'ı hıfzetmiş, Kur'an ayetlerini öyle çok iyi bilen birisi,
ne yıllar yıllar

farklı şekillerde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmuş. Bunların hiçbiri yok. Sadece ve sadece bir yıl boyunca Medine ikliminde kalmış, peygamber aleyhissalatü vesselamdan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesinin gerçek manada anlamını öğrenmiş. Bu anlamı öğrenen biri olarak Allah'a güven noktasında bir kamet, bir duruş ortaya koymuş. Allah'a güven meselesi. Kimden bahsedeceğim? Haris bin Malik'ten. Ensar'ın gençlerinden bir genç. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescide giriyor. Bakıyor ki Haris bin Malik oturmuş. Orada istirahat ediyor. Şöyle ayağıyla hafifçe onu itekliyor uyandırmak için. Uyanır uyanmaz kalkıyor Efendimizin huzuruna. Sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu soru şu. Keyfe esbahte ya Haris? Nasıl sabahladın ey Haris? Nasıl bir cevap gelir buradan? Ben korkarım böyle bir soruya muhatap olmaya. Belki siz benden daha cesursunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorursa inşallah içinizden Haris gibi cevap verenler çıkar. Ama Haris göğsünü gere gere bir şey söylüyor. Gerçek manada bir mümin olarak sabahladım ya Resulallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözün üzerinden bir soru daha soruyor. Her sözün, her iddianın bir ispatı vardır ey Haris. Senin sözünün ispatı nedir? Haris konuşuyor. Ya Resulallah, gündüzümü oruçla, gecemi kıyamla geçirdim. Şu anda öyle bir ruh haleti içerisindeyim ki cennet ehlinin ve cehennem ehlinin birbirleriyle konuşmalarını duyuyor gibiyim. Ve sanki Rabbimin arşını ellerimle tutuyor gibiyim. Nasıl bir imandır Allah aşkına? Nasıl bir iman ki bu sözleri söylüyor 18 yaşındaki bir delikanlı? Sözdeki ağırlığı anlıyorsunuz değil mi? Neler neler söyleniyor bu sözlerle. Ama burada aslında ona bu sözü söyleten temel mesele önemli. Ne söylemişse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman meselesinde zeminde güçlü bir güven olarak tamamen inanarak bunları kabul etmiş ve hayatına taşımış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Haris bin Malik'in bu sözlerini duyduğu zaman şunu diyecek. Sen nasıl bir gençsin ki tepeden tırnağa iman kesilmişsin. Tepeden tırnağa iman kesilmek bu nasıl bir şeyse bunu da Haris bin Malik'te görüyoruz. O gün müdür? Arkasından başka günler midir bilmiyoruz. Allah'a güven noktasında burada duran yani en son noktada duran o genç, o büyük insan Efendimiz aleyhissalatü vesselamın huzurundadır ve şöyle bir şey istemektedir. Ya Resulallah bir tek şey istiyorum senden. Onun için dua eder misin? Efendimiz ederim diyor. Söyle bakalım nedir? Mal, mülk, 18 yaşında, daha bekar, eş, aş, aklınıza gelir. Ve bunlar istense bunlarda bir sıkıntı yok. Hepsi meşru, istenebilir. İstense peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açar, onlar için de dua eder. Hiç önemli değil, etmiştir de. Ama orada Allah'a iman meselesinde güven noktasında en üste duran o delikanlının isteği şudur. Ya Resulallah dua et Allah yolunda şehit olayım. Ve dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aradan bir müddet geçmeden Beytülmal'e ait bazı develeri Medine dışında otlatırken şehadet ona gelip peygamberin şehrinde bazı şakilerin eliyle ulaşıyor. Allah'a iman olursa olacağı budur. Allah'a iman noktasında güven olursa olacağı budur. Başka örnek anlatmayayım dedim ama şu anda zihnimde şöyle bir baskı var. Şeddat İbni Hadd'ı da anlat, onun anlattığını da anlat diye onu da anlatayım. Ben de kendimi rahatlatayım. Bunun üzerinden de biraz düşünelim. O zat anlatıyor, o büyük insan. O da önemli bir sahabi efendimizdir. Nesai'nin Sünen'inde geçen bir rivayet.
bir sefer sırasındayız diyor. Seferin öncesinde bir şekliyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir şeyler konuşuldu. Ondan sonra sefere çıkıldı. O gün yeni aramıza katılan birisi de var. Sefer oldu ve bir miktar ganimet elde edildi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ganimeti askerler içerisinde pay etti. O bize yeni katılan adını söylemiyor. O sahabi efendimize de bir miktar ganimet düştü, sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı ve onun ellerine bıraktı. Bunlar da senin hakkın dedi. O genç dedi ki ya Resulallah bunlar nedir? O da dedi ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ona dedi ki bunlar bu sefer sırasında ganimetten senin payına düşenler. Bıraktı onlar yere ve şu sözü söyledi. Ya Resulallah ben buraya dünyalık mal için gelmedim. Beni buraya getiren tek bir şeydi. Dedim ki o sefer sırasında tam şuramdan bir ok isabet eder. Ben de şehadet şerbetini içerim. Rabbime öylece yürürüm. Şimdi sen kalkmış bana dünyalıklar veriyorsun. Bırakıyor onları ve gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkasından şunu söylüyor. Eğer bu zat doğru söylüyorsa Allah onu tasdikleyecektir. Eğer o sözü gerçekten yürekten söylüyorsa tasdik gelecektir diyor. Ve gerçekten de geliyor. Onun ertesinden o seferin içerisinde tam burasından bir ok yemiş bir biçimde şehadet şerbetini içiyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem o zatın, o adını bilmediğimiz o isimsiz kahramanın? Allah'la doğru konuştu, Allah da onu tasdikledi. Allah'la doğru konuşursan tasdik gelir ama o doğruluğun altında böyle bir zemin var. Güven olacak, acaba olmayacak. Allah mı konuşan, bitti. Ne söylediyse, ne söylenmişse mutlak manada itaat. Kurcalamadan, şüpheye kapı açmadan, böyle olsa daha iyi olur, böyle olmasa daha iyi olur. Bu çağda aslında şöyle anlaşılmalı, eğip bükmeden Allah dedi ben de ona teslim oldum diyebilecek bir iman. İşte budur zeminde güven olan bir iman. Allah'a güven konusunda sahabe efendilerimizden çok şey söylenir. Ben bu kadarıyla yetineyim. Kitaba güven. Yine çok şey söyler miyiz? Söyleriz. Ama en güzel örneği vereyim ben size. En güzel örneği. Herhalde siz de benimle aynı fikirde olacaksınız. Bu manada en güzel örneği vereyim size. Rum suresi nazil olmuş. Daha nübüvvetin 6. yılı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan o süreyi duymuş. Sıddık-ı Ekber, o büyük insan, gelmiş Mekke'de Übey İbni Halef, cahiliye döneminde de onun arkadaşıdır. O anda da o mesele konuşulurken Rum suresindeki o ayetleri okumuş. Ne diyor ayetler? Ayetler o günkü tarihi bir hadiseden bahsediyor. Diyor ki yakın bir yerde, size yakın olan bir yerde Rumlarla Sasaniler, İranlarla Romalılar birbirleriyle savaşmışlar. O savaş sırasında Mecusi olan Sasaniler yani İranlılar ehli kitap olan Rumları, Romalıları yenmişler. Ama ayet ne diyor? Yakın bir zamanda iş tersine dönecek. Bu sefer yeniden Rumlar Sasanileri, İranları yenecekler. Ama görüntü öyle değil. Görünen nasıl? Yerle bir etmiş İranlılar. Yani zahirine baktığınız zaman o büyük darbeden sonra ehli kitap olan Romalıların belini doğrultmaları mümkün değil. Zahiren konuşuyor Übey İbni Halef. Kur'an'dan konuşuyor Hazreti Ebu Bekir. Übey İbni Halef diyor ki ne diyorsun sen? Bir daha mümkün müdür Rumların kalkıp da Sasanileri yenmesi? Gel eğer sen bu sözüne güveniyorsan bahse girelim. Kaç sene? 3 sene. 3 sene zarfında eğer Sasaniler bu manada bir daha Rumlara bir şey yapmazlarsa zaten onlar yemişler, bir şey yok. Ama Rumlar eğer tutar da Sasaniler

Midyanilere saldırır ve onları yenerlerse 10 deve ben sana veririm. Olmazsa 10 deveni alırım. Bahse böylece giriliyor. Allah'ın kitabını peygamberden duymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun izahı adına hiçbir şey daha duymamış. Sadece o kitaba olan itimadından dolayı konuşan Allah'ın kelamıysa mutlak doğrudur. Bu manada hiçbir sıkıntı yoktur. Böyle bir imanla Hazreti Ebubekir, Ebubekir-i Sıddık başımızın tacı öyle bir bahse giriyor. Geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı anlatıyor. Efendimiz ne diyor? İtimat onda da en üst düzeyde. Ebubekir diyor, çok iyi yapmışsın. Ama dikkat et ayete, ayet ne diyor? Fi bid'i sinin diyor. Fi bid'i sinin 3 ile 9 yıl arasıdır, 3 değil. Git diyor, süreyi 3 ile 9 yıl arasına çıkar. 10 deveyi 100 deve yap. Allah Resulü de böyle, 10 deveyi 100 deve yap. Konuşan Allah'ın kelamıysa mutlak manada gerçekleşecektir. O manada hiçbir şüphe yok. Dönüp geliyor Hazreti Ebubekir. Übey İbni Halef bakıyor ki uzaktan gelen Ebubekir'dir. Pişman oldun değil mi diyor. Hayır diyor. Bir şeyi değiştirmeye geldim. Gel. Develerin sayısını 100'e çıkaralım. Ama süreyi 3 ile 9 yıl arası yapalım. Ve böylece bir anlaşma yapılıyor. Anlaşma olduktan sonra da yıllar sonra ne zaman? Bedir günlerinde, hicretin ikinci yılında tam da Kur'an'ın dediği gibi oluyor. Rumlar yerle bir ediyorlar Sasanileri, İranlıları. Übey İbni Halef ölmüş gitmiş, varisleri var. Varislerinden 100 deve alınıyor, Müslümanlara tasadduk ediliyor. O 100 deve de Müslümanları o günlerde sevindiriyor. Peki Mekke müşriklerinin derdi ne? İranlıları çok mu seviyorlar? Böyle bir bahse giriyorlar ve seviniyorlar İranlıların galip gelmesinden. Dertleri yine Müslümanlar. Buradan da alın bir mesaj. Her zaman için küfür tek millettir. Her zaman için öyledir. Orada da aslında onun bir örneğini görüyoruz. Mekke müşrikleri diyorlar ki, Mecusiler herhangi bir kitaba mensup değiller. Ama Hristiyanlar sizin gibi ehli kitap. Nasıl ki bugün Mecusiler ehli kitap olan Hristiyanları yerle bir ettiler. Biz de yakın bir zamanda sizi yerle bir edeceğiz. Yani oradan da yine Müslümanlara bir yönüyle tehditler savuruyorlar. Onun için Sasanilerin o manadaki galibiyeti onları biraz sevindiriyor. Ama özel olarak buradan siz alın alacağınız. Gelin üçüncü alana. Peygambere karşı güvene, sahabe ve peygambere karşı güven. Kaç tane söyleriz bu manada rivayet? Onlarca. Siyer'in sayfaları bunlarla dolu. Öyle şeyler söyleriz ki bu konuda inanın insanın aklını durduracak kadar da önemli şeyler söylenir bize. Ama ben sizi bir Bedir'e götüreyim. Bedir'de bir tablo üzerinden vereyim mesajı. Orada konuşulanlar sahabenin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı duydukları güvenin boyutunu anlamamız açısından önemli bir örnek bizim için. Hazreti Bilal alelacele insanları çağırıyor Bedir'e. 313 yiğit çıkıyor bunlar yola. 74'ü muhacir, 239'u ensar. İlk kez Medineliler bu kadar yoğunlukta bir ordu içerisine dahil oluyorlar ve Bedir Medine'den 160 kilometre uzaklıktadır. Kervanı vurmak için yola çıkıyorlar ama kervan kaçmış elden. Karşıda güçlü bir ordu var. Allah Resulü de ashabını almış önüne, onlarla istişare ediyor. Ey Müslümanlar diyor, biz buraya başka bir iş için geldik ama Allah önümüze bunları çıkardı. Ne diyorsunuz? Mekkelilerle savaşalım mı? Geri mi dönelim? Sözü kim alıyor sahabeden? Her zaman için olması gereken isim alıyor. Yine Sıddık-ı Ekber alıyor ve o konuşuyor. Ya Resulallah diyor, bize niye soruyorsun ki? Biz sana teslim olmuşuz. Ne dersen yürü de
arkanda yürüyelim. Kal.

teslim üzere, teslimiyet üzere bulacaksın. Biz başka hiçbir şey yapmayız. Senin söylediğin söz neyse ona güvenir, itimat eder, gereğini de yerine getiririz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bundan da memnun oluyor. Ama bir daha soru soruluyor. Ey Müslümanlar diyor, ne diyorsunuz? Yine muhacirlerden İslam'ın süvarisi olan o büyük insan, tarih döndükçe, var oldukça onun o büyük duasını unutmayacak. O duanın sahibidir. Neydi onun duası? Allah'ım, aziz olan bu dinin kıyamete kadar aziz olsun. Eğer İslam izzetinden bir şey kaybeder de ben yaşarsam, yaşamayı ne yapayım? Dinin aziz olsun ama ben öleyim, ben ölmeye razıyım. Büyük bir İsa ruhuyla söylenmiş bir sözdür bu. Ve Miktat İbni Amr'dan bahsediyorum. O büyük insan şu anda o meydanda üçüncü isim olarak, üçüncü konuşan olarak Allah Resulü'nün karşısında. O gün yolda Bedir'e doğru gelirlerken Beni İsrail ile alakalı ayetler inmiş Bakara suresinden. Ayetler ne diyor biliyor musunuz? İsrailoğulları yine Hazreti Musa'nın karşısında şöyle bir şey söylüyorlar. Bizi savaşa falan sevk etme. Git senle Rabbin savaş, biz burada bekliyoruz diyorlar. Bu ayetleri biliyorlar. Ve şimdi Miktat İbni Amr konuşuyor. Yine Kur'an'dan konuşuyor. Kur'an'dan ilham alarak Allah Resulüne şunu söylüyor. Ya Resulallah, asla biz Beni İsrail'in peygamberleri Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. Hani onlar demişler ya Musa'ya, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz buradayız. Hayır ya Resulallah, sen yürü, bizi arkanda göreceksin. Arkandaysak arkanda, öne çık deseniz öne, sağındaysak sağında, solundaysak solunda. Sen bizi nerede konuşlandırırsan orada olacağız ve sen ne dersen o olacak. Allah Resulü ondan da memnun oluyor. Ama bir daha soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimizin derdi başka. Ney derdi? Ordunun içerisinde 239 tane ensar var. Ensardan birinden bir şeyler duymak istiyor. Onun için ey Müslümanlar, ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz diye bir daha soruyor. Vefatıyla arşı titreten o büyük insan Sad bin Muaz ayağa kalkıyor. Ya Resulallah diyor, herhalde sen bizi duymak istiyorsun. Ben de bütün ensarın adına seninle konuşuyorum. Ya Resulallah, şurada Kızıldeniz'i görüyor musun? Orada bulundukları ortamda Kızıldeniz gözüküyor. Sen bize desen ki yürüyün denize doğru. Vallahi bir tekimiz geride kalmadan denizin içerisine dalıverir. Sen yürü, biz de senin arkandayız. Öyle bir seviniyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. O gün sahabe o sözleri söylediği için Sad bin Muaz'ı gelip tebrik ediyorlar. Sen ki böyle bir meydanda peygamberimizi güldürdün, tebessüm ettirdin diye. Sözlerden anlıyorsunuz değil mi peygambere itimatı? Öyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kal dedi, kaldılar. Yürü dedi, yürüdüler. Öl dedi, öldüler. Ne dediyse sallallahu aleyhi ve sellem vallahi onu yaptılar. Bir kez olsun biri iki etmediler. Hatırlıyorsunuz değil mi Hayber'i? Uzun bir hikayesi var Hayber'de sancağın Hazreti Ali'ye verilmesini. Oralara girmeyeyim. Çağırıyor Ali'yi. Sancağı emanet ediyor. Ali sancağı alınca durur mu? Hastadır da o gün, biraz da iyileşmiştir, Efendimizin duasıyla coşkusu o biçimdir. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım, ben savaş meydanlarının Haydar-ı Kerrarıyım, şöyle keserim, şöyle biçerim. Ali bir şeyler söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yavaş ol ey Ali diyor. Senin elinle bir tek insanın hidayet ile buluşması, üzerinde güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır. Bir başka rivayet, 100 kızıl tüylü deveden al bu sancağı ve yürü diyor. Alıyor ve yürüyor. Yürüyor ama bir şey soracak. Dönüp geriye sormuyor.

dikkat buyurun. Allah Resulü ne dedi? Al ve yürü dedi. Al ve yürü ya, ama bir şey de sorması gerekiyor. Rivayetler diyor ki Ali yürüyerek bir şey soruyor Allah Resulüne. Dönüp bakmayı bile o itimata, o güvene bir zede olarak görüyor. Ya Resulallah, ne adına savaşayım? Onlarla Allah'ın yüce olan kelimesi adına savaş diyor. Allah Resulünden aldığı o kelimelerle Hayber'in kalelerine doğru yürüyor. Budur. E halimiz, konuşalım mı halimizi? Hiç konuşmayalım. Allah Resulünden bir şey söylüyorsun, İnsanların rengi değişiyor. Geçen hafta buradan bir hadis aktardım size. Buhari hadisi, Müslim hadisi. Korkar adam o lafları söylemeye. Neydi sallallahu aleyhi ve sellem dediği? Peygamberlerin ortak bir sözü. Utanmıyorsan dilediğini yap. Yazmış birisi bana mesaj. Bu sözün peygambere ait olduğundan şüpheliyim. Hay maşallah. Niye şüphelisin? Aklıyla başka şeyler söylüyor. Bu mudur? Bu hale mi girmeliydik biz? Bu kadar şeyi konuşan insanlar olarak bizim halimiz bu mu olmalıydı? E böyle olduk, olduğumuz için işte halimiz böyle. Bakın, her meseleyi konuştuğumuz için, her meseleyi irdelediğimiz için, her meseleye kendi yanımızda itirazlar olduğu için hayatlarımızda amel adına bir şey yok. O az bilen çok iş yapan adamlar var ortada. Bir de bizim gibi çok bildiğini zanneden ama hayatlarında amel adına bir şey olmayan adamlar var hayatımızda. Allah bizi yine o az bilenlerin yolundan ayırmasın. İnanın, ümmilik güzel bir şey. Ümmilik cahil olmak demek değil. Ümmilik anadan doğduğun gibi saf ve temiz olmaktır. Bir şeyi karıştırmamaktır. Hele hele güveni, itimadı asla sarsmamaktır. Allah bu manada hepimize yardım eylesin. Kıymetli kardeşlerim, üç şey söyledim. Üç şeye binaen üç şey daha söylüyorum. Ne dedim? Allah'a güven, kitaba güven, peygambere güven. Bir, Allah'a güven duyan aleme güven verir. İki, kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar. Üç, peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Bir daha söylüyorum. Allah'a güven duyan aleme güven verir. Vallahi böyledir. Allah'a bu manada güven duyuran birisi hakiki imanı elde etmiş olur. Hakiki imanı elde eden de kainata meydan okur. Bu böyledir zaten. Bu manada bizim hayatlarımızda şu anda o eksik olduğu için, belki ilerleyen derslerin konusu, belki bir dahaki dersin konusu, bilmiyorum, bir takdim tehir yapabilirim. İmanın tadı diye bir şeyden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. O tat yok bizde. Niye yok? Güven yok. Güvenin olmadığı yerde tat olmaz. İmanın tadına varmanın en önemli yolu da budur. Onu elde eden de aleme o manada bir şeyler yansıtır. İki, kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar. Eğer biz kitabımıza güven duysak, Allah'ın bize gönderdiği mesajın mükemmel olduğundan hiçbir şüphe duymasak, din kemale erdi, nimet üzerimizde tamamlandı. Buna iman etsek, kitabımızda bu manada her şeyin çözümünün, yoluna dair belli bilgilerin var olduğunun bilincinde olsak, böyle büyük bir sermaye elimizde dururken başka kapılarda ne işimiz olur bizim? Kitabımıza iman ederiz ve güven duyarız, bütün dertlerimize dermanı da orada ararız. Üçüncüsü de, peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Bahane üretmez. Şöyle miydi, böyle miydi demez. Hükümleri kurcalamaz. Allah ne diyor, peygamberi ne diyor, bunu belli eder, tespit eder, gereğini de yerine getirir. Allah hepimize böyle bir ufuk, böyle bir güven, böyle bir bilinç nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, şimdi sizi bir tabloya götüreceğim. Sözlerimi de toparlayacağım. İbni Kesir

Güzel bir tefsirin sahibidir, biliyorsunuz tarihi alanda da çok güzel kitapları var. Bakara suresinin 3. ayetini. Ellezine yu'minunel bil gayb. Onlar gaybe inanırlar. Müminin vasfı. Gaybe iman da güvenle alakalı bir şey. O ayeti tefsir ederken bir örnek veriyor Asr-ı Saadet'ten. Birçok örnek veriyor da özellikle bir örneği sizin dikkatlerinize vereceğim. İbni Kesir'in orada aktardığı bu rivayetin, bu hadisin Hakim'in müstedrekinde, Ebu Ya'la'nın müsnedinde de görüyoruz. Oraya da müracaat ettiğiniz zaman bu rivayeti göreceksiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle oturmuş sahabeyle bir şeyler konuşuyor. Biliyorsunuz Efendimizin talim metotlarından bir tanesi de cemaate soru sormaktır. Biz de bazen yapıyoruz o sünneti ihya etmek için. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir soru soruyor cemaate. Ey ashabım, söyler misiniz kimlerin imanı, iman edişleri sizi hayrete düşürür? Kimin imanı size ilginç gelir? Böyle bir soru soruyor. Sahabe biraz duraksıyor. İçlerinden biri kalkıyor ve şöyle bir cevap veriyor. Ya Resulallah, bize en fazla meleklerin imanı ilginç geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki meleklerin imanında ne var? Onlar zaten Allah'ın öyle yaratılmış kulları. Allah onları kulluk için yaratmış. İrade adına da bu manada bir şeyleri yok. Onlar Cenab-ı Hakk'ı gördükleri için, Cenab-ı Hakk'ın birçok ayetine bizzat şahit oldukları için iman ediyorlar. Onların imanlarında bizi hayrete düşürecek bir şey yok. Söyleyin bakalım, melekler dışında kimlerin imanı sizi hayrete düşürür? Yine bir sessizlik oluyor. Ashabtan biri kalkıyor. Ya Resulallah diyor, peygamberlerin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peygamberlerin imanı cevabını da kabul etmiyor. Peygamberlerin imanı niye size ilginç gelsin? Onlar her gün Allah'tan vahiy alıyorlar. Vahyin emin meleği Cebrail ile karşılaşıyorlar. Cebrail ile karşılaşan ve bizzat vahiy alan, Allah'ın ayetlerine şahit olan, bunları bizatihi ilk muhatabı olan birisinin imanı niye size garip gelsin? O da ilginç değil diyor. Sahabeye bir daha soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabtan biri diyor ki herhalde biz. Öyle ya, melekler olmadı, peygamberler de olmadı. Herhalde doğru cevap biziz. Ve o anda cesaretini topluyor, diyor ki ya Resulallah, bizim imanımız bana çok garip geliyor, çok ilgincime gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki hayır diyor. Siz diyor vahyin sağanak sağanak üzerinize yağdığı bir zamanda yaşıyorsunuz. Cebrail'e sizler de şahit olmadınız mı? Ben de sizin aranızdayım. Ben sizin aranızda olmama rağmen iman etmeniz size ilginç mi gelecek? Sizin için bu kolay değil midir? Bu kadar ayeti, bu kadar mucizeyi görmenize rağmen. Artık Efendimiz sormuyor, cevabı veriyor. Size söyleyeyim kimlerin imanı bana ilginç geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi cevap veriyor. Diyor ki onların imanları bana ilginç gelir ki onlar benden sonra gelecekler. Ellerinde Kur'an dışında hiçbir şey olmadığı halde bana iman edecekler. Kuşaklar içinde imanları en ilginç ve en harika olanlar işte onlardır. Kimmiş? İnşallah biziz. O devreyi, o zamanı yaşamamış olanlar olarak biziz. Peygamberi görmeden peygambere iman edenler olarak biziz inşallah. Böyle bir kameti, böyle bir güzelliği sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir müjdeyle aslında söylüyor. İmanlarının ilginç gelmesi aslında imanlarının değerine ait de gönderilmiş bir haberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle onun müjdesini, haberini de bize veriyor. Zaten bize
kardeşlerim dediği o meşhur rivayette de

0: aynı şeyleri söylemedi mi? Kardeşlerim onlardır ki beni görmedikleri halde bana iman ettiler. Sesimi işitmedikleri halde davetime koştular. Benimle aynı zamanı, aynı mekanı paylaşmamalarına rağmen sanki ben içlerinde yaşıyormuşum gibi benimle beraber yaşadılar. Ben o kardeşlerimi özledim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bizim özlemimiz daha fazla. Allah o özlemden de bizi ayırmasın. Son nefesimize kadar o özlemle bizi yanıp tutuşanlardan etsin. Orada o meydanda sallallahu aleyhi ve sellem defaatle size aktardım ama her aktarışımda kalbim yerinden çıkacakmış gibi olan o önemli şeyi söyleyerek sözlerimi bitireceğim. Ben kardeşlerimi tanıyacağım diyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah, son veda haccında seni dinleyen sahabi sayısı bile yüz binleri aştı. Kıyamete kadar gelecek olan, seni görmediği halde sana iman edecek olanların sayısı belki milyar olacak, trilyon olacak. Nasıl tanıyacaksın sen o kardeşlerini? Örnek veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin bir sürü atınız olsa, atlarınızın alınlarında ve ayaklarında sekilik olsa, yani beyazlık bulunsa, siz o atları başka at sürüleri içerisine salıverseniz, sonra şöyle yüksek bir yere çıksanız, kendi atlarınızı o at sürüsü içerisinde tanır mısınız, tanımaz mısınız? Tanırız ya Resulallah diyorlar. Ben de bana iman eden o iman kardeşlerimi alınlarındaki ve ayaklarındaki abdest izlerinden tanıyacağım. Şimdi kalkar bir aklı evvel der ki peygamber bize at demiş, yapacak bir şey yok. O öyle anlıyorsa anlasın, ne yapalım? Ben peygamberin atı olmaya bile razıyım. Ama orada verilen mesaj bellidir zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek getiriyor. Yüzler parlayacak pırıl pırıl o gün. Abdestle namazla araları iyi olanlar sallallahu aleyhi ve sellem de gel diyecek, huzuruna çağıracak ve kendi elleriyle bir bardak su ikram edecek. Allah bizi de o bahtiyarlardan kılsın. Bitmiyor. Efendimiz tam o anda ellerini açıyor ve bir dua ediyor bize. Yani iman eden kardeşlerine, görmediği halde iman eden kardeşlerine. Allah'ım diyor, sen beni görmedikleri halde bana iman eden iman kardeşlerimin yaptıkları bir iyiliği 10 katıyla sevaplandır. Bir yapsın, 10 kazansınlar. İnşallah o biri yaptırsın Allah bize. İmanlarımıza derinlik versin, güven versin, itimatsızlık adına ne varsa hayatlarımızdan söküp atsın. Şüphe adına ne varsa hayatlarımızdan söküp atsın. Hakiki imanı elde edenlerden etsin bizi. Bizleri şüphenin değil, merakın sevdalısı yapsın. Ondan ne gelmişse, kitabında ne varsa, Rabbimiz bize neyi iletmişse, zorumuza gitse bile, aklımız şu an için almasa bile, amenna ve saddakna diyebilecek bir imanı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
7: Akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
0: Radyo Hedef, FM 91.8.
8: Ya Rabbi, göğsümü genişlet, işimi kolaylaştır, dilimden düğümleri çöz. Çöz ki söyleyeceklerim anlaşılsın.
9: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
10: Değerli dinleyenler, yayınımız Ban Tiyatrosu'yla devam ediyor.
11: Radyo Tiyatrosu.

25 yaşındayım. Bu dünyada 25 sene geçirdim. Ne anladım bu 25 seneden? Elde ne kaldı? Evet, elde ne kaldı? Ömrüm çölde esen bir yel gibi uçtu, gitti. Koca 25 sene uçtu, gitti. Bir 25 sene daha yaşayacak mıyım? Tut ki 25 sene, hatta 50 sene, 60 sene daha ömrüm var. Sonrası ölüm. Sonrası toprak olmak. Bir gün öleceğim. Gözlerim görmeyecek. Kulaklarım duymayacak. Dudaklarım kıpırdamayacak. Ellerim kalkmayacak. O gün ey Yunus, seni önce kefene, sonra tabuta koyacaklar. Sonrası malum. Musalla taşı, namaz, mezar, hocanın telkini ve yapayalnız bir insan. İşte şu toprağın altında elin kalkmaz, dilin dönmez, sesin çıkmazken ölüm melekleri bu dünyada yapıp ettiklerinin hesabını almaya gelecekler. Sonra böcekler, yılanlar, çıyanlar bu elleri, bu kolları, bu yüzü, bu bedeni yemeye başlayacak. Çürüye çürüye toprak olacak. Şimdi ayağıma küçücük bir diken batsa acıdan kıvranıyorum. O zor anda ne yapacağım? Nasıl hesap vereceğim?

0: İbrahim, kardeşim şurada bir yatan mı var sanki kendinden geçmiş?
1: Hani nerede?
0: Bak işte derenin orada.
1: Of! Yunus bu, bayılmış. Çabuk şuradan birkaç avuç su getir.
0: Yana çekil, yüzüne su çarpayım.
1: Boynunu başını iyice ısla. Güzel güzel.
0: Hala ayıkmadı.
1: Kendine geliyor.
2: Allah.
0: Yunus. Yunus.
1: Yunus. Yunus.
2: Yunus. İbrahim, ne oldu? Ne var? Niçin yüzüm gözüm ıslak? Ne oldu?
1: Yok bir şey, telaşlanma. Kendinden geçmişsin o kadar.
2: Bayılmışım. Başımdan hiç böyle bir şey geçmemişti.
1: Bayılmadan evvel ne yapıyordun?
2: Hiç. Kendi kendime düşünüyordum.
1: Ne düşünüyordun?
2: Öldüğümü, kefenlendiğimi, namazımın kılındığını, mezara konduğumu, ölüm meleklerinin gelerek hesap istediğini düşündüm.
1: Düşündün ve korkarak bayıldın. Senin vaktin gelmiş Yunus.
2: Ne vakti?
1: Seni ölümden sonrasına hazırlayacak olana gitme vakti.
2: Anladım.
1: Öyleyse düş peşimize.

0: Bak, Tapduk Hazretleri erik ağacının dibinde sohbet ediyor. Usulca yaklaşıp yanlarına diz çökelim. Erik dalına çıkarak üzüm yemeye kalkışmayın. Adamı aşağı atarlar. Yaptığın işe dikkat et. İnsanlara vaiz olarak ölüm kafidir. Ölümü çok hatırlayın. Allahu Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir ve ölümünü kolay eder. Karşımızdaki şu sarı çiçeğe bakın. Rengi, şekli, kokusuyla bir harika. Ama bir hafta 10 gün yaşadıktan sonra aslına dönüp toprak olacak. İşte senin maceran. O 7 gün yaşıyor, sen de diyelim 70 sene. Allah kimseyi alemi bekada bir çiçeğe, bir kuşa imrenecek vaziyete düşürmesin. Onlar toprak olacaklar, yok olacaklar. Sen öyle mi?
1: Herhalde bu sözler bana. Ama ne güzel müjde. Allahu Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir.
0: Evet, öyledir. Allahu Teala ölümü çok hatırlayanın kalbini diriltir ve ölümünü kolay eder. İnsan 25 senede, 60 senede yaşasa ölecektir. Ancak şu var ki ölüm mümine Allahu Teala'nın verdiği bir hediyedir. Mümin ölünce zindandan kurtulmuş mahkum gibi sevinir. Zira dünya mümine zindandır. İşte o çukur gibi görünen yer böyle müminler için cennet bahçesidir. Hapishaneden o has bahçeye geçen mümin derin bir oh çeker.
2: Yunus, Yunus, Yunus.
0: İlişmeyin. Sohbetin tesiriyle kendinden geçti, rahatsız etmeyin. Gün gelir kendi de kalbi de uyanır.
3: Doğudan vahşi Moğol saldırıları, batıdan ardı arkası kesilmeyen Haçlı taarruzlarıyla yorulan Selçuklu,

hizmet bayrağını ihlas ve heyecan dolu Osmanlı'ya teslim ediyordu. Osmanlı önce Sakarya kıyılarında 400 çadırlı bir küçük aşiretken kısa zamanda çok mühim bir beylik haline geldi. İşte devletin bu beylik döneminde kılıç ehli sultanlar sınırları genişletmeye, Anadolu'da birliği kurmaya uğraşırken gönül ehli mürşid-i kamiller de batını cereyanları söndürmeye, ehli sünnet vel cemaat itikadına toz kondurmamaya, onu var güçleriyle yaymaya çalışıyor. Bu sebeple ilmi kalpten kalbe akıtarak Anadolu'yu sağlam manevi temeller üzerine oturtuyorlardı. Her dergah bir üniversite, her mürşid-i kamil ilmi, sabrı ve tevazuuyla tam bir üstattı. Bu alimlerin etrafı güler yüze, güzel sohbete ve hakikate aşık müminlerle doluyordu. Yeni devleti kuranlar rahmetullahi aleyhim ecmain, daha ilk kuruluş günlerinden itibaren bu büyüklere azami hürmetkar olmuş ve onların dualarını zaferlerinin sebebi bilmişlerdir.

0: Tahsil ettiğim şu kadar ilim tek başına yetmedi. İlim şüpheleri yok etmiyor. İlim insanı teslim almıyor. İlim insanı iç hesaplaşmada yalnız bırakıyor. Elinden tutamıyor.
1: Dervişler seni Tapduk Hazretlerine götürmeden evvel ben Hazreti rüyamda gördüm.
0: Sahi mi? Niye anlatmadın bugüne kadar?
1: Unutmuşum.
0: Ne dedi?
1: Yunus'un dili bizim dilimizdir. Zehirle pişmiş aşı yemek kolay değildir. Her işte sabır gerek dedi.
0: Ne demek acaba?
1: Bilmiyorum. Lakin istersen şimdi fazla bir şey düşünmeden Tapduk dergahına devam et. Sabret diyor ya. Gün gelir sırlar aşikar olur. Uyumuş.
0: Hepimiz uyuyoruz. Hepimiz uykudayız.
1: Aman canım, ne diyorsun?
0: Evet. Hepimiz uykudayız. Ölünce uyanacağız.
1: Ölüm, ölüm, ölüm. Başka kelime bilmez misin?
0: Bilirim.
1: De öyleyse.
0: Allah. Şöyle bostana kadar gideyim. İçime yine sıkıntılar bastı. Bak şu yavrucağa. Dupduru bir yüzü var. Ne kadar sevimli. Çocuklar neden güzel olur dersin?
1: Nedenmiş?
0: Günahsızlar güzel olur. Allah'a ısmarladık.
1: Ah, uğurlar olsun.
0: Ah, küçük ayı, büyük ayı, saman yolu, binlerce, on binlerce yıldız kaynaşıp duruyor. Ayın etrafını çeviren şu hale ne kadar güzel. Muhteşem bir gökyüzü. Gökyüzü muhteşem de, yeryüzü muhteşem değil mi? Engin denizler, o denizlerin dipleri, aşılmaz yükseklikteki dağlar, onların bulutlara değen başları. Ya insan? Asıl muhteşem olan insan. İnsanı tanımak ne kadar zor. İnsan dağların zirvesine çıkabilir. Denizlerin ta dibine kadar inebilir. Ama insanın insanı, insanın kendini tanıması ne kadar zor. Fakat o tanıyor. Aklımdan geçen düşünceleri nasıl okudum? İnsan 60 senede yaşasa ölecektir demiştim. Bunu uzakta, tenha bir yerde kendi kendime aklımdan geçirdim. Huzuruna geldiğimizde sözlerimi sanki herhangi bir misal veriyormuş.

0: gibi tekrarladım. Hayret etmemek mümkün değil. Yarın yine gideceğim. Bilmiyorum ama orada benim için bir şey var. Ne güzel. Anahtarı cebimizden çıkarıyor, kilidi açıyor ve evimize giriyoruz. İstesek girmeyiz. Ama mezar öyle mi? Hanım da çocuk da uyuyor. İşte iki çok yakınım. Ama mezara yapayalnız giriyoruz. Bizi en fazla sevenler bile ancak kabrin başına kadar gelebiliyor. İnşallah Rabbimle aramda perde olmazsınız. İnşallah sizin sevginiz asıl sevgiyi gölgelemez. Yarın yine ona gitmeliyim. Beni bu musallat fikirlerden ancak onun sözleri çekip kurtarabilir. Ne güzel sözler onlar.
1: Kış geliyor. Hazırlıklı olmalı. Dergaha odun lazım. İhtiyarlıkta ömrün kışı. Yunus'un yerinde olsak dergaha dağdan odun taşır, müminlerin duasını alırız. Gücümüz yetse biz bunu yapardık. Bir cemaate hizmet eden onların efendisidir. Evet, insan muhteşem bir varlık. Allahu Teala ona iradi cüziye vermiş. Tercih hakkı elinde. Ama muhteşem olan insanın gönlü olmalı, nefsi değil. Diğer haramlara Allahu Teala sıfatlarıyla düşmanken kibirliye zat düşmandır. Kur'an-ı Kerim'de mallarınız ve aile efradınız sizin için fitnedir buyuruluyor. Buradaki fitne imtihan demektir. Onların sevgisi ilahi aşka köstek değil, destek olmalı. Hukukuna riayet et ama Allah'ı unutma. Bakın ne hoş bir misal. Tam önümüzde ceryan ediyor. Bir kemik için iki kelp hırlaşıp duruyor. Haramlar kemikten başka ne ki? Harama tenezzül eden onun peşinde hırlayıp duruyor. Tam kavuştum dediği an bir bakıyor ki kaybetmiş. Ondan sonra da bela, dert, sıkıntılar sükun ediyor.

bir aynaya bakar gibi. Kalbimde ne varsa okuyor. İnsan muhteşem dedim. Ertesi gün cevabını aldım. Muhteşem olan insanın gönlü olmalı. Nefsi değil dedi. Bu ağaç kurumuş olduğu için kesiyorum. Şimdi hocam burada olsa herhalde şöyle derdi. Kurtlar bu koca ağacı kuruttuğu gibi haramlarda insanın kalbini kurutur. Kurtların kuruttuğu bu ağaç ateşe, haramların kuruttuğu insan da cehenneme atılır.

terledim. Ağaç devrildi. Bu küçücük balta bir koca ağacı deviriyor. Küçücük bir haram da bir muhteşem varlığı devirip yere seriyor.

0: keserek yük yapayım. Selamun aleyküm Yunus ağa.
1: Aleyküm selam.
0: Ne o? Senin gibi bir adam odun hamallığı mı yapıyor?
1: Senin gibi bir adam değil. Yunus da herkes gibi bir adam. Hamal insan değil mi? Sen de, ben de, hamal da, hepimiz insanız. Kimin üstün olduğunu Allah bilir. Hadi, bir zahmet şu yüke yardım et de sırtımı alayım.
0: Tamam.
1: Hadi.
0: Hop,
1: bismillah.
0: Tamam.
1: Sağ ol, sağ ol.
0: Güle güle, güle güle. Hay yaşayasın Yunus kardeş. Dur yardım edeyim. Yükü odunluğa yıkalım. Hemen sohbete geç. İkindiye az kaldı, neredeyse namaza kalkarlar.
1: Pekala.
0: Herkesin tedavisi ayrı.
1: Efendim?
0: Geç içeri, çabuk.
2: Kimseyi yüzüne karşı met ederek İçindeki canavarın sırtını sıvazlamayın. Ne demek senin gibi? İslam'dan büyük izzet ve şeref yoktur. Müslüman bir çoban, Müslüman olmayan bir hükümdardan üstündür.
3: Sabırla devam et. Allah'a şükür huzurumuz yerinde. Bu bir terbiye usulü, sızlanma. Böyle büyük bir insan tanımış olmak az nimet mi?
1: Bu güzel sözleri sen mi ediyorsun?
3: Zahir teveccüh sade sana değil.
1: Sen huzurlusun ama.
3: Aması ne?
1: Yarın yine dağdan odun taşıyacağım.

0: Bakın Yunus geliyor. Seyirtin, yardım edin. Gel, gel Yunus. Odunları şöyle şuraya dök bakalım. Hepsi kalem gibi. Bir tek eğri odun yok. Nedir bu işin sırrı Yunus?
1: Bu kapıdan odunun bile eğrisi giremez.
0: Öyledir Yunus Emre.
2: Sana Yunus Emre dedi. Fark ettin mi?
3: Hadi benim odaya geçelim.
1: Fark ettim, fark ettim de niye öyle dedin?
3: Hep düz odun getirmen baştan beri dikkat çekiyordu. Bu kadar zaman geçti. Bir tane bile eğri büğrü odun getirmedi. Bunu aşkına yordu.
1: Ne demek o?
3: Bilmez misin? Emre aşık demektir.
1: Taşıdığım odunlar kalem gibi düzgün. Kendimse eğri büğrüyüm.
3: Sen böyle dersen.
1: İnsanları yüzlerine karşı övmeyin diye nasihat etmediler mi?

0: Güneş battı. Şu alacakaranlık kaybolmadan odunları istif edeyim.
1: Bugün de akşam oldu. Senelerdir dağla dergah arasında gidip geliyorum. Ama hep eski Yunus'um. Ne kazandım? Hiç. Hadi bismillah. Oh. Bugün yüküm sanki daha ağır. Karanlık çökmeden dergaha vardım.

0: Ölümü düşüne düşüne burada bayılmıştım. Hatırladım.
1: Ne zaman unuttun ki?
2: İnsana dün gibi geliyor. Ama neredeyse 15 sene geçti.
1: Evet. Çocuklar büyüdü. Gençler kocadı. Hocamızın gözleri görmez oldu. Ama Yunus hala aynı Yunus. Hala aynı Yunus. Ha şu odunlar, şu taş, ha Yunus.
0: Olur mu canım? Yunus, Yunus Emre oldu. Hadi eyvallah.
2: Eyvallah Yunus kardeş.
1: Güle güle, güle güle. Enzübillahimineşşeytanirracim. Bismillah.

0: Aa babacığım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk evladım. Selamun aleyküm. Annen nerede?
0: Aleyküm selam. Yemek hazırlıyor.
2: Bu kadar sene geçti. İltifatlara nail oldun. Ne güzel sözler işitiyorsun. Biz bile o sözlerle ıslah oluyoruz. Sen hala kendinle didişmedesin. Ne inatçı nefsin var öyle.
1: Sen ne mübarek bir kadınsın. Evet, işitilmesi zor, güzel sözler işitiyorum. Ama işitmek yeter mi? Yapmak lazım. İlim tek başına neye yarar, amel olmadıktan gayrı? Sıkıntılar basıyor içimi. Huzursuzum, rahat değilim.
2: Huzursuz olacak ne var? Eksiğimiz ne? Hasta değiliz, yoksul değiliz. Niye şükretmiyoruz?
1: Hayır, şükrediyoruz. Kimseye muhtaç değiliz, bunu biliyorum. Fakat benim derdim başka.
3: Dönmezsen meraklanmayın.
0: Allah! Allah! Anne babam niçin gitti?
2: Baban huzuru arıyor evladım. Baban maalesef şaşkın. Balığın suyu, kuşun havayı araması gibi huzuru arıyor. Halbuki huzurun tam ortasında.

rüzgar yükseklerde sert esiyor. Bu kuytuya rağmen gece üşümüşüm. Ya toprağın altında ne yapacağım? Üstümde diz boyu kar yükselirken ne yapacağım? Sicim gibi yağmur şakır şakır dolu yağarken ne yapacağım?

0: Beş gün, beş sene değil. Mezara girdiğimizden kıyamet kopuncaya kadar geçecek kabir hayat. 15 senedir dergaha hizmet ediyorum. Hiçbir manevi istifadem olmadı. Yazık. Yazık. Hiç yol alamadım. Yazıklar olsun sana. Yazıklar olsun.
1: Burada biri var.
2: Selamun aleyküm.
0: Aleyküm selam.
2: Ne ararsın bu dağ başında?
0: İnsanlardan kaçarım. Uzlet edersin demek.
2: Öyleyse şöyle oturup halleşelim ha. Kime sırtını dönsen hemen seni hançerliyor. Neyle? Hançerle mi? Hayır, diliyle. Gıybetini yapıyor. Seni çekiştiriyor. Halbuki mertsen, dostsan, hatta insansan, hatamı suçumu yüzüme desen ya. Hatta yüzüme çarpsan ya. Elini öperim ama hayır. İlle gıybet edip günaha girecek.
0: Anlaşılan dertlisin. Lakin fazla büyütme. Biri İmam-ı Azam Hazretlerinin arkasından konuşmuş.

0: haber vermişler İmam-ı Azam'ı. O şahsa bir kese altın yollamış. Efendim demişler, adam sizin aleyhinizde atıp tutuyor, siz onu mükafatlandırıyorsunuz. İmam-ı Azam, günahlarımı üzerine alıyor buyurur. Aldırma, affet gitsin.
1: Ya, ben de benzeri şeyleri anlatıyorum ama kaç gündür dinletemedim. Neyse, bakın kuşluk vakti oldu, ben acıktım. Herhalde siz de açsınızdır. Hadi kırık kalbinle dua et de Cenab-ı Hak bir sofra lütfetsin.

0: Tapduk Hazretlerine yıllardan beri hizmet ettiği halde manevi hiçbir kazancı olmadığını zanneden Yunus Emre, bu üzüntüyle evinden ayrılmış ve dağa kaçmıştı. Dağda bu iki yabancıyla karşılaştı. Kuşluk vakti yabancılardan biri dua etmiş, gaipten bir sofra gelmiş, üçü karınlarını doyurmuşlar, sonra öğlene kadar sohbet etmişler, öğlen namazından sonra sohbete devam etmişlerdi. Ancak bu üç sofi kendilerini sohbete öylesine kaptırmışlardı ki, bir koca gün birlikte oldukları halde birbirlerine isimlerini dahi sormamışlardı. Akşam yemeği vakti olunca diğer yabancı dua etti. Yine güzel bir sofra hazır oldu. Ama Yunus sıra kendine gelecek, bu işin sonu ne olacak diye çok tedirgindi. Nitekim ertesi sabah korktuğu başına geldi.
1: Hadi biz vazifemizi yaptık. Şimdi sıra sende. Dua et sofra gelsin.
2: Ben mi? Mümkün değil. Nerede bende o ağız, o derece? Benim edeceğim dua ile ne yaprak kıpırdar ne sofra gelir. Benden öyle şeyler bekleme.
3: Yo, hayır hayır, dua etmen lazım. Bu bizim usulümüzdür.
1: Usulümüzü terk edemeyiz, hadi.
2: Allah'ım, bu kullarının duasını kimin hatırı için kabul ederek sofra gönderiyorsan, o makbul zat hürmetine benim de duamı kabul buyur. Yüzümü kara çıkarma ya Rabbim.
1: Hayret! Hem de gayet mükellef iki sofra geldi.
3: Hani senin duan kabul olmazdı?
1: Arkadaş, sen kimin hatırını araya koydun?
2: Evvela siz deseniz.
1: Biz Tapduk dergahına hizmet eden Yunus Emre hatırı için diyerek yalvarıyoruz.
3: Ya.
2: Ben de ya Rabbi, arkadaşlarım kimin hürmetine istiyorlarsa onun yüzü suyu için demiştim.
1: Şu Yunus Emre ne mübarek insan ki onun hatırı için Allahu Teala duamızı kabul ediyor.
3: Öyle değil mi?
2: Herhal.
3: Bir garip insansın. İsmin ne senin arkadaş?
2: Şaşkın Yunus.
0: Yunus dağda karşılaştığı bu yabancılardan bir bahaneyle ayrıldı. Geri dön. Fakat ne dönüş? Pişmanlık bütün varlığını sarmıştı. Hayıflanıyor, dövünüyor, gözyaşları döküyordu. Dergaha hizmet ettiği halde bir türlü iç çatışmalardan, vesveselerden, nefs ve şeytanın elinden kurtulamamış, bunların ağır baskılarıyla tereddütlere düşmüştü. Bu şüpheler onu, aile efradını, dergahı, hizmeti ve şeyhini terke kadar götürdü. Çünkü Yunus 25 yaşından 40 yaşına kadar geçen bu kadar zamana rağmen kendinde manevi hiçbir ilerleme olmadığı kanaatindeydi. Ama yanıldığı ona çok kibar bir şekilde gösterilmişti. Tapduk Hazretleri rahmetullahi aleyhin bu kerameti Yunus'u perişan etmişti. Bir haftada taşıdığı odunu üst üste yığsa ve bunları bir kerede taşıyabilse bu kadar yorulmaz ve ezilmezdi. Pişmanlık, vicdanında şiddetli bir azap gibi onu sarsıyordu. Gerçi kimseye bir şey dememiş, aradan uzun bir zaman geçmemişti ama herkesi ve her şeyi terk etmişti. Şimdi o kapıya nasıl varacaktı?

0: dergahın kapısına varacak. Eşiğine boylu boyunca uzanacak. Herkes beni çiğneyerek o kapıdan girip çıksın. Hocam beni affedene kadar eşikten kalkmayacağım. Ya himmet ve teveccühler üzerimden kalkmışsa? O zaman halim ne olur? Ey nefsim! Beni şüphelerle serseme çevirdin. Mahvettin, mahvettin. Tevekkeli dememişler. Bir insanın kendine yaptığı kötülüğü bütün alem bir araya gelse yapamaz diye.
1: Yunus! Dur canım, neden sürsledin? Kaç gündür neredeydin diyecektim. Seni sordular.
0: Ben...
1: Neyse, sonra konuşuruz. Şimdi çok acele bir işim var.
0: Bak işte, korktuğum başıma geliyor. Efendi beni sormuş. Başım zonkluyor. Allah'ım sabır. İşte derviş İbrahim benimle konuşmadı. İşim var diyerek benden kaçtı. Herkes benden yüz çevirecek. Gözlerim kararıyor. Bu kadar sohbet işit. Yine de kendi bildiğin olur. İşte dergahın kapısına geldim. Ey eşik, sen öpülmezsen hangi eşik öpülür? Sana yüz sürülmezse nereye yüz sürülür? Vallahi beni dövseler de sövseler de bu eşikten ayrılmayacağım.
2: Diyen Yunus, yüzünü gözünü sürerek eşiğe uzandı. Vakit öğleye yakındı. Bir zaman içeriden çıt bile çıkmadı. Derin bir sohbet olduğundan herkes gözünü kırpmadan Tapduk Hazretlerini dinliyordu.
3: Karpuz olgunlaştığını ne bilsin bilmez. Onun olgunlaştığını bostancı bile bilir. Kimse kendi kendini tedaviye kalkışmasın. Kim sendinin hekimi olmasın, işin sonunda zehirlenmek de var.
2: Sohbetin tam burasında Tapduk Hazretleri aniden sözünü keserek ayağa kalktı.
3: Biri koluma girsin. Allah.
0: Gelen var. Evet, hocam geliyor. Asasının tıkırtılarını, ayak seslerini işitiyorum. Hocam geliyor. Sen ne yaptın Yunus?
3: Allah.
0: İşte geldiler. Şimdi üzerimden geçip gidecekler. Bittim ben. Beni sevmeyecekler artık. Yunus sen ne yaptın? Ne yaptın? Şaşkın.
3: Oh. Eşiğe birisi uzanmış. Kim bu? Yunus efendim. Bizim Yunus mu? Yerin bizim kalbimizdir. Böyleyken eşikte ne ararsın? Mühim olan bizim kimseyi terk etmememizdir. Bir ağaç altına götür beni. Öbürleri de gelsin. Bir insan hem bağlı olduğu büyüğü hem de aklını rehber edinirse kendi hakkındaki hükmü şaşkın olur. Yunus'un dili bizim dilimiz, sözü bizim sözümüzdür. O evladımızdır. Bize bir tek eğri odunu layık görmeyeni biz de evlatlığa layık buluruz. Onun

0: Ama kızımız çocuğu torunumuzdur. Bu yolda elbette zehirle pişmiş aşı yüzünü bile buruşturmadan yiyenler yükselir. Kolay mı? Tahammül lazım, tahammül. Şimdi ilahi söyle Yunus.
1: Ben ilahi söylemeyi bilmem ki.
0: Hadi seni dinliyoruz.
1: Ey bana derviş diyen, ne mola derviş benim? Ya bu adıma layık, hani elimde iş benim? Derviş derler adıma, bakarlar suratıma. Bilmezler ki dirliğim, külli sitayiş benim. Sureti güler halka, ya kâni kulluk hakka. Bu dirliğime baka, hep işim yanlış benim. Kendi izini beliren, şahıslara ben yürürem. Buzu kibri adavet, gönlümü almış benim. Suçumu örter hırkam, dirliğim cümlesi ham. Bir gün yırtılır perdem, zeki düş var iş benim. İş diye dolundum, ulu suçta bulundum. Yunus umduğum haktan, ol rahmet imiş benim.
0: Ne güzel bir ilahi. Haktan rahmet uman sadece Yunus Emre değil, hepimiz rahmete muhtacız. Yunus'um, evladı iyalden yana gam çekme. Onların sahibi var. Hazırlığını yap ve yola çık. Anadolu'yu, Şam'ı, Azerbaycan'ı dolaş. Buralarda ilahilerinle ahaliyi irşad eyle. Onlara ehli sünnet vel cemaat itikadını anlat. Onlara Peygamber Efendimiz'i anlat. Onun dört büyük halifesi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali'yi anlat. Resulullah'ın ehli beytini ve eshabını anlat. Bunların hepsini çok sevmemiz lazım geldiğini anlat. İnsanlara ölümü hatırlat. Ölümü bilen sevmeyi bilir. Allah-u Teala sözüne tesir versin. İlahilerin ağızlara tat, kalplere derman olsun. Beni yerime götürün.
2: Ne güzel şiirdi öyle. Nasıl da bir anda söyledi.
3: Böyle güzel şiirler söylerdin de niye bugüne kadar gizledin?
1: Haşa. Biz bugüne değin bir mısra dahi dememişiz.
3: İlk defa.
1: Evet.
2: Siz daha söyleyeceklerine bakın. Çünkü izin çıkmış, söyle denmiştir.
4: Asya'nın doğu ucunda, Türkistan'da Ahmet Yesevi Hazretleri, Hikmet ismi verilen şiirleriyle nasıl İslamiyet'e hizmet etmişse, Yunus da Asya'nın batı ucunda, Anadolu'da ilahi denen şiirleriyle İslamiyet'e hizmet etmiştir. Ahmet Yesevi Hazretlerine verdiği aziz hizmetlerinden dolayı oralarda Hazreti Türkistan denir. Bunun gibi Yunus Emre'ye de Hazreti Anadolu dense layıktır.

0: Teferruç eyle yuvardım. Sabahın sinleri gördüm. Karışmış kara toprağa şu nazik tenleri gördüm. Çürümüş toprak olmuş ten, sin içinde yatar pinhan. Boşanmış damar, akmış kan, batmış kefenleri gördüm.
1: Hay ağzına sağlık. Ne güzel diyorsun. Hoş gelmişsin benim kardeşim.
2: Hoş bulduk, hoş bulduk.
1: Daha seferden dün geldin. Bu sabah seni mezarlıkta buluyorum.
0: Hocamın kabrini ziyaret ettik de bir de mezarlığa uğrayayım dedim. Şöyle bakarken aklıma ne geldi biliyor musun?
1: Merak ettim.
0: Küçük Türk. Elif Bayi'yi öğrenmemiz için heceleri taşlara yazarlar. Biz de onları ezberlerdik. Bu taşlara ne denirdi hatırladın mı?
1: Tabii. Hece taşları.
0: Bak şu mezarların başlarında ne dikili.
1: Mezar taşı.
0: Hayır. Hece taşları. Gerçek hayat şuradan ilerisi. Asıl hecelenecek taşlar işte bunlar. Yunus der ki, gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları. Başları üstünde hece taşları. Ne söylerler, ne bir haber verirler. Hadi kabristandan çıkalım.
1: Hey, hey gidi hey. Hocamızın ilk ilahiyi okumana izin verdiğinden bugüne 15 sene geçti. Allah razı olsun. Yüzlerce ilahiyle hizmet verdim. Allah razı olsun.
0: Sen takdir ediyorsun ama bir gün bir Molla Kasım çıkar, Yunus'u sigaya çeker. Onun için sözü eğri büğrü söylememeye gayret ediyorum. Molla Kasım da hakikati anlar ama bade harabil basra.
1: Nereden çıktı şimdi bu Molla Kasım?
0: Aldırma.
1: Gittiğin yerlerde ne var ne yok?
0: Temeller sağlam atılıyor. İnşallah bu bir devleti ebed müddet olur.
1: Desene bu bereketli topraklar çok uzun asırlar evlatlarımızın olacak.
0: Hayır. Anadolu uzun asırlar evlatlarımızın olmayacak. Kıyamete kadar evlatlarımızın olacak.
1: İnşallah.
3: Yunus Emre rahmetullahi aleyh bin türlü sıkıntıya katlanarak şehir şehir, memleket memleket dolaşıp dinimizi anlattı. Ta ki gezemez, gidemez hale gelene kadar. Bu yaşa gelince de Porsuk Çayı'nın Sakarya'ya karıştığı noktaya bir zaviye yaptırdı.
4: Ağam, olur mu senin böyle kerpiç taşıman bu kadar ihvan varken?
0: En yaşlıları benim. Bu sebeple en günahkarları da benim. Bu bir. İkincisi, ben çalışmazsam herkes yatar. Bir işin başında olanım herkesten çok çalışması lazım.
4: Doğru, doğru, çok doğru. Ha, bak kim geliyor.
5: Selamün aleyküm ağalar. Kolay gelsin. Selam. Maşallah inşaat neredeyse bitecek. İki kerpiç de biz taşıyalım. Zaviyenin çamuruna iki damla ter de bizim alnımızdan dökülsün. Yaşımız geçti diye hizmetten mahrum mu kalalım yoksa?
0: Hizmetin yaşı olmaz. İnsan son nefesine kadar çalışmalı.
4: Yetimi akran olduk. Bakın eskilerden kim kaldı? Sadece üçümüz. Arkadaştan yetim kalmak, anadan babadan yetim kalmaktan farksız. Vefasız dünya.
1: İşte o hakikat Yunus'u 50 sene önce bugün şu zaviyenin yapıldığı noktada bayıltmıştı ya. Öyle değil mi ya koca Yunus'um?
0: Ya haklısın. Ama ölüm fikri insanı her zaman bayıltabilir. Ancak bir farkla. Geçen seneler bize şunu öğretti ki insan ölmez. İnsan dünyasını değiştirir. Ölen hayvan olur. İnsanlar ölmez. Ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil.
3: Sanki burada, zaviyede bir gül bahçesi açtı. Sanki kendini Porsukçayı, hocasını Sakarya Irmağı sayıyordu. Bu gül bahçesinde de

0: sohbetleriyle insanları kemale kavuşturdu. Feyz ve bereket saçtı. Ta 82 yaşında vefat edene kadar. Ama o, bu hizmetleri kendine mal etmeyecek kadar alçak gönüllü bir yüksek. Çünkü bu büyük zat vazifesini tamamladığı kanaatine varınca ebedi aleme şu huzurlu duygularla gidiyordu.
1: Halka taptuk manisin, saçtık elhamdülillah. Beri gel barışalım, yad isen bilişelim. Atımız eğerlendi, eştik elhamdülillah.
0: Yunus eğerlenmiş atında huzuru kalple fani alemden ötelere göçerken binlerce seveninin ruhuna hediye ettiği fatihalar ona eşlik ediyordu. Yunus vefat edeli 100 seneye yaklaşmıştı ki 3000 şiirinin tamamını ihtiva eden divanı Molla Kasım diye birinin eline geçti. Kasım divanı Sakarya'nın kıyısına uzanarak okumaya başladı. Kuru akıl ve mantık adamı Molla Kasım şiirlerden hiçbir lezzet almıyordu. Okudukça sayfaları yırtıp yırtıp ırmağa attı.
2: Bu da neymiş? Evet. Bana eri bu yolda melul olası değil. Bana duyan gönüller hergiz ölesi değil. Amma da lafa. Dur bakayım şu ne diyor. İlim meclislerinde aradım kıldım talep. İlim geride kaldı ille edep. İlle edep. Bakalım şu ne yazıyor. Çıktım erik dalına, anda yedim üzümü. Bostan ısı kakıyıp der, ne yersiz kozumu. Millet bunları bir şeylermiş gibi okuyor. Cahil kafalı adamlar. Dur bakayım. Gelelim şu incilere. Burada ne diyor bakalım. Ne? Doğru mu diyor? Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme. Seni sigaya çeker bir Molla Kasım gelir. Eyvahlar olsun. Ben ne yaptım, ne yaptım ben? Ne yaptım? Bir keramet ehlini anlayamadım. Ah kafasız Kasım. Ah, bak o seni bir asır evvel anlamışken sen elindeki divanı anlayamayacak kadar zavallısın. Ah.

Fakat Molla Kasım ne kadar dövünse faydasızdır. Çünkü 2000 şiiri Sakarya'nın bulanık suları çoktan alıp götürmüştü bile. Bereket ki bunlardan bazıları Kasım'ın cahil dediği o arif insanlar tarafından ezberlenmişti. Ne var ki Molla Kasım sadece bu anlayışı kıt insandan ibaret değil. Molla Kasım aynı zamanda bir sembol. Her devrin Molla Kasım'ı, Molla Kasım'ları var. O Molla Kasım hatasını anladı, tövbe etti ama asırlar sonra takvim 1950'lere yaklaşırken yeni Molla Kasım'lar çıktı. Yunus'un türbesi Eskişehir'in Mihalıççık kazasına bağlı Sarıköy'de hocasının türbesine giden patikanın eşiğinde. Yunus böyle vasiyet etmiş.

Gün gelmiş, Ankara-Eskişehir arasına yapılan demiryolu Yunus'un türbesinin yanından geçmiş. Yorgun insanlar iki yana sallana sallana tren penceresinden uzakları seyrederken birden Hazreti Yunus'un türbesiyle karşılaşınca fatihalar, rahmetler dolayısıyla Cenab-ı Hak hatırlanıyor, kalpler huzurla doluyormuş. Bir gün bir haber çıktı. Ağır yoksulluk şartlarından gülmeyi unutmuş Anadolu insanını bu haber daha da gamlandırdı. Demir yolu genişletileceği için yeni yol üzerinde kalan Yunus Türbesi yıkılıp kaldırılacak. Haber müthişti. Çevre insanların gözleri bulandı. Kalpleri şerha şerha oldu. Ama ses edemediler. Edemezlerdi. Nihayet yeni raylar türbeye kadar vardı. Ertesi gün türbe yıkılacak ve raylar devam edecekti.

0: Ama bu mümkün olmadı. Çünkü o koca koca tren rayları 8 metre öteye atılmıştı. Ertesi gün bunu gören işçi, memur ve bürokratlar dehşete düştüler. Mümin ve mütevekkil halksa olayı gayet tabii karşılamış ve Hazret'in bu yeni kerameti onları hiç de şaşırtmamıştı. Önce rayları halkın söktüğünü zannettilerse de tahminlerinin yanlış olduğunu onlar da kabul etmek mecburiyetinde kaldılar.
1: Efendim.
2: Kardeşim, beni rezil ettiniz. Vekil beyefendi demediğini bırakmadı. Bir yatırı söküp atamadınız.
1: Ne yapabilirim vali bey? Her çareye müracaat edildi.
2: Hadisenin intişar etmesi muhaliflerin ekmeğine yağ sürer ve derhal istismar ederler. O takdirde senin de benim de ne hallere duçar olacağımızı tasavvur et.
1: Evet efendim.
2: İstismar endişesinden dolayı vekil beyefendi, başvekil beyefendinin şu kararını tebliğ buyurdular.
1: Evet efendim.
2: Şimdiki yatırdan 100 metre yukarıya daha şatafatlısı yapılarak kemikler birkaç işçi tarafından oraya nakledilecek. Bu nakil işi gayet gizli tutulacaktır.
1: Emredersiniz efendim.
0: Şimdi sıra Yunus'un yeni türbeye götürülmesine gelmişti. Bu iş için 5 kişi seçildi. Bunlar kimse duymadan bir sabah erkenden kabri açacak ve kemikleri gizlice yeni türbeye taşıyacaklardı. İdari talimat böyleydi. Ama nasılsa insanlar nakil gününden haberdar olmuş, kafile kafile Sarıköy'e akıyorlardı.
3: Selamun aleyküm.
4: Merhaba.
3: Ne yapıyorsunuz siz burada?
4: Kemiklerini nakledeceğiz.
3: Yangından kaçırır gibi.
5: Kemik olduğunu nereden biliyorsun?
3: Utanmıyor musunuz bu yaptığınıza?
5: Çekil kenara, çekil buradan. Hadi, hadi, hadi çekil. Bu işi biz yapacağız. Çekil şuradan.
4: Çekil dedim. Hadi.
0: Binlerce insan toplandı ve binlercesi de akın akın geliyordu. Dini usul ve vecibelere uygun şekilde mezar açıldı.
3: Nerede o kemik taşıyacağız diyenler?
6: Hey mübarek, sanki az evvel uyumuş. Bir eli yüzünde, bir eli kalbinin üstünde. Şimdi hemen kalkacak gibi yatıyor.
3: O demiyor mu? Ölen hayvan olur, İnsan ölesi değil. Yüce Mevlam aşıklarını koruyor. Biz bile sevdiklerimize ne kadar titizleniyoruz.
6: Ya biz bile, biz bile.
3: Ya Rabbi, şükür bize bu hizmeti nasip ettin.
0: Bütün baskılara rağmen Sarıköy'e 30 binden fazla mümin toplanmıştı. Ceset itinayla yerinden alınarak tabuta kondu. Fakat öyle izdiham vardı ki 100 metre öteye eller üzerinde 3 saatte ancak taşınabildi. Yunus Emre rahmetullahi aleyhin bedeni Anadolu'da bir köşede. Ama sevgisi Türkçenin konuşulduğu bütün yerlerdeki müminlerin kalbindedir. Zira sevgiyi Yunus kadar güzel ifade eden kim vardır? Ben gelmedim kavga için. Benim işim

0: sevgi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yapmaya geldim. Derken İslam ahlakının hayat üslubunu dile getirmektedir. Müslüman huzur ve saadetin yayıcısıdır. Müslüman merhametiyle bütün yeryüzünü kucaklar. Müslüman kalp kırmanın kazma kürekle Kabe-i Şerif'i yıkmaktan büyük günah olduğuna iman etmiştir. Çünkü kalp, yani gönül, Yunus'un ifadesiyle dostun evidir. Müslüman hep gönül yapar, gönül yıkmaz. Zira bu ahlakın kurucusu sevgili Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dır. Bazı Efendimiz ne buyuruyorlar? Yumuşak davran. Sertlikten ve çirkin şeyden sakın. Yumuşaklık insanı süsler, çirkinliğini giderir. Bu sebeple Yunus ilahilerinde gül motifini sıkça kullanır. Çünkü gül, güzelliği, güler yüzü, sevgiyi, huzuru ve Resulullah'ı ifade eder.
1: Bugün sohbet bizim oldu. Bize bizim diyen gelsin. Bu aşk zehrin seve seve, içi beni kanan gelsin.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.

0: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, ilk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol, kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et, hiç tanımadığın birine candan bağlan.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Hedef'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: ortak ol. Şimdi reklamlar.
1: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
5: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: Radyo Hedef FM 91.8.
7: Allah'ım, bu vuslatı hicran etme. Aşkın sarhoşlarını nalan etme. Sevgi bahçesini yemyeşil bırak. Bu mestere, bahçelere kastetme. Dalı yaprağa vurma hazan gibi. Halkını başı dönmüş zilel etme. Kuşunun yuvasının ağacını yıkma da kuşlarını pervan etme. Kumunu ve mumunu karıştırma. Düşmanları kör et de şadan etme. Hırsızlar aydınlığın düşmanıdır. Onların işlerini asan etme. İkbal kıblesi yalnız bu halkadır. Umut Kâbesin öyle viran etme. Bu çadır iplerini öyle katma. Çadır senindir.

0: Eya sultan etme. Yok dünyada hicrandan daha acı. Ne istiyorsan et de onu etme.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: kara gözünde, bazen de gülüşün seher yerleri. Zincire vurunca hüzünler seni, şefkatime sığın sarayım yavrum. Şefkatime sığın sarayım, ya, sarayım yavrum.
1: Hedef Radyo size özel, sizinle güzel.

0: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen, en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEB. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve ziynete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, malumunuz Risale-i Nur külliyatından, Zülfikar mecmuasından Kur'an-ı Kerim'in mucizelik cihetlerini anlatan 25. sözü, Kur'an-ı Kerim'in Allah kelamı olduğunu ispat eden 25. sözü, Mucizat-ı Kur'aniye Risalesini sizlerle birlikte işlemeye, mütalaa etmeye devam ediyoruz. Geçen hafta kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Peygamberlerin mucizelerinin Kur'an-ı Kerim'e olan, Kur'an-ı Kerim'in mucize olmasına olan delilleriyle birlikte yaş kuru ne varsa Kur'an'da bulunduğuna dair, buna örnek olarak da bir Kur'an'da anlatılan tarihi hadiselerin buna işaret ettiğini, ikincisi de peygamberlerin mucizelerinde, o mucize yüzlerinde parlayan delillerden bahsetmiştik. Ve peygamber mucizelerinden işte Hazreti Nuh Aleyhisselam'dan, İsa Aleyhisselam'dan, Süleyman Aleyhisselam'dan şimdi devam edeceğiz. İdris Aleyhisselam'dan vesaire, Yusuf Aleyhisselam'ın saat yapması gibi işaretler bulunduğunu, peygamber mucizelerinde beşerin teknik ve teknolojisine, fennine işaretler bulunduğunu, alametler bulunduğunu anlatıyorduk. Evet, Kur'an-ı Kerim'de her şey vardır, ancak belirli makamlarda, belirli derecelerde bulunur. Bazen açık olarak, bazen özet olarak, bazen işareten yahut alameten yahut düstur, kaide şeklinde bulunur diye bahsetmiştik değerli dinleyenler. Bunlardan peygamber mucizeleriyle ilgili olan örnekleri zikrediyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir mucizesi olarak teshir-i havayı beyan eden, havayı itaat ettirme hususunu anlatan Bismillahirrahmanirrahim. Veli Süleyman er-rihe gudûhâ şehru ve revâhuhâ şehr ayeti. Ayet-i kerimede Süleyman'a da rüzgarı boyun eğdirdik. Öyle ki sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü de bir aylık mesafedir. Sebe suresi 12. ayetin mealiydi değerli dinleyenler. Evet, rüzgara havayı Süleyman Aleyhisselam'a itaat ettirdiğini Cenab-ı Hak, gidişinin bir ay, dönüşünün bir aylık mesafe olduğunu bahseden ayeti, Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir günde havada tayaran ile, yani uçarak gidiyordu, İki aylık bir mesafeyi o uçma ile kat etmesidir, gitmiştir diye ayet bize söyler, beyan eder. İşte bunda bir işaret var. İnsanların, beşeriyetin fennine, ilmine, tekniğine, teknolojisine bir işaret var. Şöyle ki, şöyle işaret ediyor ki, beşere, insanlığa yol açıktır. Havada böyle bir mesafeyi kat etsin. Ey insanlar, biz, bize itaat eden bir kulumuza, peygamberimize mucize olarak, peygamberlik delili olarak verdiğimiz mucizede onu iki aylık bir mesafeyi bir günde kat ettiriyoruz. Gidişi bir ay, dönüşü bir ay. Havayı ona musahhar kıldık. Sizin için de yol açıktır. Haydi çalışıp oraya ulaşınız. İşte bugün havada uçan her türlü vasıtayı buna örnek verebiliriz. Öyleyse ey beşer, ey insanlık, madem ki Süleyman Aleyhisselam böyle bir mucize göstermiş, o yolu Cenab-ı Hak bize işaret ederek diyor ki, ey beşer, ey insan, yol açıktır. Öyleyse o yolu takip ediniz. Madem sana yol açıktır, bu mertebeye yetiş ve yanaş. Gelebileceğin mertebe de budur. Cenab-ı Hak şu ayetin lisanıyla, ifadesiyle manen diyor ki, ey insan, bir abdim, bir kulum hevai nefsini terk ettiği için nefsinin arzularını bıraktığından dolayı onu havaya bindirdim. Siz de nefsin tembelliğini bırakıp çalışkanlıkla, çalışmakla bazı kavanine adetimden güzelce istifade etseniz siz de binebilirsiniz havaya diyor. Ve beşer tembelliği bırakmış, çalışmış, Allah-u Teala'nın havada insanın uçmasına, o havayı musahhar kılmasından dolayı
güzelce istifade edebilirsiniz ayetinin işaretiyle havaya binebilmiş uçak gibi, uzay aracı gibi, balon gibi çok çeşitli uçma vasıtalarını elde etmiş. Yine Musa Aleyhisselam'dan bir misal, hem Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bir mucizesini beyan eden, Bismillahirrahmanirrahim. فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا İlahi Lâye. Bu ayet işaret ediyor ki, ayet-i kerimenin meali şu şekilde: asanla taşa vur dedik. Bunun üzerine taşa vurunca ondan 12 pınar fışkırdı. Bakara suresinin 60. ayeti. Musa aleyhisselama Cenab-ı Hak asan ile taşa vur diyor. O vurduğu zaman taştan 12 pınar fışkırıyor. Bu ayet neye işaret ediyor? Bu ayet işaret ediyor ki zemin tahtında, yani yer altında gizli olan rahmet hazinelerinden basit aletlerle istifade edilebilir. Yani bir asa ile bir taştan 12 pınar fışkırtıyorum ben peygamberime mucize olarak. Sizler de o asa gibi basit aletlerle zeminin altında bulunan hazinelerden, Allah'ın rahmet hazinesi olan o sudan yahut başka nimetlerden faydalanabilirsiniz. Hatta taş gibi bir sert yerde bir asa ile ab-ı hayat celbedilebilir. Taşta su varsa, ab-ı hayat olan su, asa gibi bir şeyle o suyu elde edebilirsiniz. Nasıl ki Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Hak bunu lütfetmiş. Peki sadece Musa Aleyhisselam'a mı açık bu yol? Musa Aleyhisselam peygamber olduğu için Cenab-ı Hak ona mucize olarak veriyor. İnsanlara da diyor ki tembelliği bırakınız. Siz de asa gibi basit aletlerle, nasıl şimdi çeşitli ağaçlarla, bakır borularla insanlar yer altındaki suları bulabiliyorlar. Bunun gibi ayet işte diyor ki bulabilirsiniz, çalışınız. İşte şu ayet bu mana ile beşere, insanlığa der ki rahmetin en latif feyzi olan ab-ı hayatı, yani suyu, Allah'ın rahmetinin en hoş, en bereketli bir nimeti ab-ı hayatı, suyu bir asa ile bulabilirsiniz. Öyleyse haydi çalış ve bul. Cenab-ı Hak şu ayetinin lisanı remziyle, yani ince işaretiyle manen diyor ki ey insan, madem bana itimat eden bir abdimin eline öyle bir asa veriyorum ki, o kulum ki, o Musa ki bana itimat ettiğinden, güvendiğinden dolayı ben o kulumun eline bir asa veriyorum. O öyle bir asa ki her istediği yerde ab-ı hayatı onunla çeker, suyu çıkarır onunla. Sen de ey insan, sen de benim kavanini rahmetime istinad etsen, ben rahmetimden dolayı yeryüzünde bazı kanunlar koydum. O kanunlara uysan, bu kainattaki kanunlara, şöyle ona benzer veyahut ona yakın bir aleti elde edebilirsin. Demek insan Allah Teala'nın koyduğu kanunlara riayet ederse, peygamberlerin mucizeleriyle yaptıkları işlere yetişebilir yahut ona benzer işler yapabilir, ona yanaşabilir. Ama mucize olarak değil, esbaptaki sıraya, tertibe riayet ederek. Ama tesir asla sebeplerde değildir, Cenab-ı Hak'tadır. Burada ayet-i kerime, işte Kur'an'da her şeyin bulunduğunu, beşerin fen ve teknolojisine de işaretler ettiğini bizlere peygamber mucizeleriyle aleyhissalatü ve teslimat ayan beyan gösteriyor değerli dinleyenler. Nasıl ki Musa aleyhisselam asasıyla vurduğu yerden suyu çıkarıyordu ki ayet bir taşa vurup 12 pınar fışkırdığından bahsediyor. Bize de manen remzen diyor ki sizler de benim rahmet kanunlarıma riayet ediniz, çalışınız, bu hususta basit aletlerle suyu bulabilirsiniz. O halde madem bunu yapabiliyorsun, haydi çalış. İşte beşer terakkiyatının, insanlığın gelişmesinin, ilerlemesinin mühimlerinden birisi, en önemlilerinden birisi bir aletin icadıdır ki başka bir boyutta yine ayetin işareti var değerli dinleyenler. O da şudur ki ekser yerlerde vurduğu vakit suyu fışkırtıyor. Şimdi sondaj gibi makineler var biliyorsunuz.
basit aletlerle bulunduğu gibi onunla da yer altındaki suyu, hatta petrol gibi başka mayileri de bulup tespit edebiliyor. Şu ayet ondan daha ileri nihayet ve gayet hududunu çizmiştir. İşte ayet-i kerime o beşerin bulduğu, insanlığın Allah'ın rahmetiyle rahmet kanunlarına riayet ederek bulduğu bu teknik ve teknolojinin de çok ilerisindedir. O ileri sınırı peygamberlerin mucizelerinde görüyoruz. Yani insanlık uçakla gidebilir ama rüzgarı kendine musahhar edip Süleyman Aleyhisselam gibi tahtını rüzgarla kolaylıkla bir emirle havalandıramaz. Sebepler tahtında Allah'ın rahmetiyle lütfetmesiyle bir şeyler yapabilir. İnsanlık eline bir asa alıp Musa Aleyhisselam'ın asası misüllü her vurduğu yerden su çıkaramaz ama asayla çubuklarla yerin altındaki su kaynaklarını tespit edebilir veyahut yaptığı cihazlarla sondaj makineleri gibi suyu bulabilir. Ayet-i kerime buna işaret ediyor ama nihayet hududu peygamberlerin mucizelerinin olduğu yer olarak çiziyor. Bunun da üstüne çıkamazsınız. Nasıl ki evvelki ayet şimdiki hali hazır tayyareden çok ileri nihayetlerinin noktalarını tayin etmişse, Süleyman Aleyhisselam'ın bir aylık gidiş bir aylık dönüş mesafesini nasıl kat ettiğini anlatan ayet uçaktan çok çok ileri ise, Musa Aleyhisselam'ın asasıyla su çıkarması da beşerin makinalarından, tekniğinden, teknolojisinden o derece ileridir. Ayetler sınırları çiziyor peygamberlerin mucizelerini anlatarak. Evet, İsa Aleyhisselam'ın mucizeleri var. Hem mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bir mucizesine dair, onlardan birisine dair, Bismillahirrahmanirrahim ve ubriyul ekmehı ve ubriyul ekmehe vel ebrasa ve uhyil mevta biiznillah. Kur'an Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl ahlak-ı ulviyesine, yüce ahlakına ittiba beşeri sarıhan teşvik ediyor, öyle de şu elindeki sanat-ı aliyeye ve tıbb-ı Rabbaniye remzen tergib ediyor. Ayet-i kerimede buyuruluyor ki değerli dinleyenler, mealen Allah'ın izniyle anadan doğma körü ve teni alacalıyı iyi ederim. Ölüleri de diriltirim. Ali İmran suresi 49. ayet. Anadan doğma kör olsa birisi onu iyi ederim diyor ayet-i kerimede İsa Aleyhisselam'ın lisanından ve alaca tenliyi de iyi ederim diye bahsediyor. Ve İsa Aleyhisselam bu mucizeleri göstermiş. Ayet-i kerime buna dikkat çekerek İsa Aleyhisselam nasıl yüksek bir ahlaka sahipse bizi o yüksek ahlaka teşvik ediyor. Bununla birlikte aynı zamanda diyor ki onun nasıl yüce bir ahlakı vardı, onun gibi olunuz ahlaken, ama onun elinde âli yüce bir sanat vardı. Rabbani bir tıbbı biliyordu o. Anadan doğma körleri iyi ediyordu, alaca tenlilere de şifa veriyordu. O halde onun ahlakını taklit edip onun gibi güzel ahlaklı, yüce ahlaklı olmaya çalışmanız gerektiği gibi, ey insanlar, onun tıp sanatındaki o Rabbani şifa vermesindeki hususları da çalışmakla ona benzer işler yapabilirsiniz. Yani körlerin gözünü açabilirsiniz, alaca tenliği iyi edebilirsiniz yahut başka hastalıklara şifalar Allah'ın izniyle bulabilirsiniz diyerek insanlığı teşvik ediyor. Remzen ince bir işaretle tergib ediyor İsa Aleyhisselam gibi madden de manen de onun gibi olunuz diyerek. İşte şu ayet işaretle de diyor ki en müzmin dertlere dahi derman bulunabilir. Anadan doğma bir körün gözü açılabildiğine göre, alaca tenli birinin hastalığına şifa bulunduğuna göre ayet ne diyor? Ne derdiniz olursa olsun, o dert ne kadar müzminleşmiş bulunursa bulunsun, yani iyice yerleşmiş zamanla, bunlara derman bulunabilir. Öyleyse ey insan ve ey musibetse de beni Adem, ey musibete yakalanmış, hastalığa düçar olmuş insanoğlu, ümitsiz olmayınız, meyus olmayınız, her dert ne olursa olsun dermanı mümkündür, derman arayınız. O dermanı arayınız ve bulunuz. Hatta ölüme de muvakkat bir hayat rengi vermek mümkündür. Tıp o derece ilerleyecek ki
nasıl İsa aleyhisselam ölüleri diriltiyordu, insanlık da çalışa çalışa Allah-u Teala'nın kainattaki düsturlarına riayet ederek ölüme geçici bir hayat rengi verebilecek. Şimdi bir takım emareleri var işte. Organ nakilleri gibi, durmuş bir kalbin çalıştırılması gibi ve hakeza. Bu kıyamete doğru daha da ileri gidip ölüme geçici bir hayat rengi vermek mümkündür. Keyfiyeti, niteliği nasıl olacak?

bilemiyoruz. Ama İsa Aleyhisselam'ın mucizesinden anlıyoruz ki ayet-i kerimenin işaretinden böyle bir hususta vuku bulacak. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı işaretiyle işareten manen diyor ki: "Ey insan, benim için dünyayı terk eden bir kuluma, bir abdime iki hediye verdim. Biri manevi dertlerin dermanı, biri de maddi dertlerin ilacı. İşte ölmüş kalpler nur-u hidayetle diriliyor. Ölmüş gibi hastalar dahi onun nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. Sen de benim eczahane-i hikmetimde her derdine deva bulabilirsin. Çalış ve bul. Elbette ararsan bulursun. İşte beşerin, insanlığın tıp cihetindeki, şimdiki terakkiyatında, geldiği noktada, ilerlemesinde çok ilerideki hududunu, en son beşer tıpta ne yapacak, o hududu, sınırı bu ayet çiziyor. Ve ona işaret ediyor ve teşvik yapıyor. Cenab-ı Hak bu ayetin işaretiyle manen bize ne diyormuş değerli dinleyenler? Diyor ki, benim için dünyayı terk eden bir abdime, yani İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. O kuluma iki hediye verdim. Birisi manevi dertlerin dermanıdır, biri de maddi dertlerin ilacıdır. Manevi dertlerden maksat ölmüş kalpler hidayet nuruyla diriliyor. O buna vesile oluyor bir peygamber olarak. Nasıl ki ölmüş kalpler nuru hidayetle diriliyorsa, ölmüş gibi hasta olanlar da İsa Aleyhisselam'ın nefesiyle ve ilacıyla şifa buluyor. O halde ey insan, sen de benim bu kainatı bir eczane-i hikmet, hikmet eczanesi, her bir şeyin hikmetli olmasını nazarına alarak, her bir şeye hastalıkların dermanını, şifasını koyduğumu dikkate alarak çalış ve bu hikmet eczanesi olan kainatta dertlerinin dermanını, hastalıklarının ilacını bul, bulabilirsin, yeter ki çalış diyor. Çalış ve bul ve ararsan elbette her hastalığın dermanını bulabilirsin. Bu ayet bunu anlatmakla birlikte şunu da söylüyor: İnsanlık tıpta hangi seviyeye gelecek? O hududu da çiziyor. Neyle? Yine İsa Aleyhisselam'ın örneğiyle. O nasıl ki ölüleri diriltiyordu nefesiyle ve ilacıyla, sizin tıpta geleceğiniz son noktada ey insanlık, ölüme bir nevi geçici hayat rengi verebilmektir. O halde çalışınız bulunuz diyerek de hem ona işaret hem de teşvik ediyor. Demek ki bakınız, Kur'an-ı Kerim'den hastalıklara tıp cihetinde misal var. Yer altındaki madenlerin, suların, hazinelerin çıkarılmasında, Musa Aleyhisselam'ın asasını vurup taştan su çıkarmasında işaret var. Havada uçak, tayyare, diğer vasıtaların bulunmasında Kur'an-ı Kerim'den işaretler var. Böyle mühim örnekleri burada zikrederek Bismillahirrahmanirrahim ve la ratbin ve la yabisin illa fi kitabin mubin. Yaş, kuru ne varsa her şeyin bu açık kitapta, Kur'an-ı Kerim'de bulunduğuna dair delillerden, peygamber mucizeleriyle ile olan delilleri zikrederek Kur'an-ı Kerim bize maddi manevi hidayet rehberi oluyor değerli dinleyenler. Başka bir peygamberden başka bir misal. Hem mesela Hazreti Davud Aleyhisselam hakkında Bismillahirrahmanirrahim ve enna lehul hadid ve ateynahul hikmete ve faslel hitab. Hazreti Süleyman Aleyhisselam hakkında ve eselna lehu aynel kıtr ayetleri işaret ediyor ki hem Süleyman Aleyhisselam'a hem Davud Aleyhisselam'a bakan ayetlerden örnekler ve bunların nelere işaret ettiğinden bahsedecek değerli dinleyenler. Ayet-i kerimelerin mealini arz edeyim, devam edelim. Demiri ona yumuşattık. Sebe suresi 10. ayet. Ve ona hikmet ve hak ile batılı ayırt edici konuşma kabiliyeti verdik. Sad suresi 20. ayet. Ve erimiş bakırı, bakır menbaını, kaynağını onun için sel gibi akıttık. Sebe suresi

büyük bir peygamberinin fazlını onunla gösteriyor. Evet, telyin-i hadid, yani demirin yumuşatılması, demiri hamur gibi yumuşatmak ve nuhası eritmek, yani bakırın eritilmesinden bahsediyor diye ayet-i kerime, nuhası eritmek ve madenleri bulmak, çıkarmak onları, bütün maddi sanayi-i beşeriyenin aslı ve anasıdır ve esası ve madenidir. İşte şu ayet işaret ediyor ki, şimdi demirin yumuşatılması değerli dinleyenler, Davut Aleyhisselam'ın elinde bunun böyle görülmesi, bakırın adeta bir su gibi akması, bunlar Cenab-ı Hakk'ın büyük bir nimetidir ki, böylece madenlerin bulunması, çıkarılmasına da işaret var. İnsanlığın sanayideki, teknolojideki bütün ilerlemesinin, terakkisinin esasıdır, anasıdır, kaynağıdır. Düşününüz, özellikle demir şimdi olmamış olsa veya erime, yumuşama kabiliyetinde bulunmasa, Cenab-ı Hak bunu insanlara öğretmeseydi. Ve keza bakır da öyle. Medeniyet, teknik, teknoloji bugünkü seviyesine gelebilir miydi? Elektrikten trene kadar, gökyüzü vasıtalarından evlerimizde kullandığımız cihazlara kadar neredeyse tamamı bu. Yani medeniyetin sanayi cihetindeki terakkisinin esası, anası, mayesi, kaynağı olan menbaı demirin ve bakırın yumuşamasının insanlığa öğretilmesidir, ihsan edilmesidir ve o madenlerin ve onunla birlikte diğer madenlerin insanlara verilmesi ve boyun eğdirilmesidir. Şayet o madenlerde bu kabiliyeti Cenab-ı Hak yaratmamış olsa insanlık ne yapabilir? Erimeyen bir demir var, hiçbir işe yaramıyor maden halinde. Ona o kabiliyeti veren kim? Her şekle sokan elbette Cenab-ı Hak. Demek büyük bir nimet-i ilahiyedir. O halde ayet-i kerime işaret ediyor ki, büyük bir rasule, büyük bir peygambere, bir elçime, büyük bir halife-i zemine, yeryüzünde halife kıldığım bir kuluma, peygamberime, büyük bir mucize suretinde, büyük bir nimet olarak telyin-i hadittir, demirin yumuşatılmasıdır. Ve demiri hamur gibi yumuşatmak ve tel gibi inceltmek ve bakırı eritmekle ekser sanayi-i umumiyeyi elde etmek, umumi sanatlara onları medar yapmaktır. İşte bu büyük bir nimetimdir diyor. Madem bir Resul'e, hem halife, yani hem manevi hem maddi bir hakime, Davut Aleyhisselam biliyorsunuz hem maddi hakimdi, kraldı, hem de peygamberdi, manevi hakimdi. Onun elinde demiri yumuşatıp onun kalkan yapmasına, demiri eğip bükmesine, ince tel gibi yapmasına ve hakeza pek çok şeye vesile kıldık. Bakırı eriterek ona ve onun şahsında tüm beşeriyete tekniğin, teknolojinin ilerlemesinde vesile kıldık. Evet, o bizim yeryüzündeki halifemizdi, aynı zamanda kraldı, bir kral yaptık onu, aynı zamanda peygamberdi, maddi ve manevi bir hakimdi o. İşte maddi bir hakime, manevi bir hakime, onun lisanına aynı zamanda hikmet ve eline sanat vermiş. Bir hitabet kuvveti. Avazeyi aleme Davut gibi sal, baki kalan bu kubbede bir hoş sadaymış diye darb-ı mesel olmuş. Yani sözünü, sesini, ifadeni aleme Davut gibi gönder. Çünkü baki kalan bu kubbenin altında bir hoş sadadır. Sesi tok, güzel olana ne denir? Davudi bir ses denir. Ayet-i Kerim ona da işaret ederek ne diyor? Hem ona demiri elinde yumuşattık, hem bakırı erittik, insanların sanatına vesile kıldık, hem de ona onu maddi manevi bir hakim yaparak lisanına, sözüne hikmet verdik. Eline de o sanatları verdik. Lisanındaki hikmete sarihan teşvik ediyor. O halde güzel konuşunuz, güzel hitap ediniz, Davudi bir avaze ile aleme nida ediniz diyerek teşvik ediyor. Demirden ve diğer madenlerden terakkinizde istifade ediniz diyerek de teşvik yapıyor ayet-i kerime. Elbette elindeki sanata dahi tergib ve işareti var. Rağbet ediniz diyor ayet. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı işaretiyle manen diyor ki, ey beni Adem, ey Adem oğullar,

Evamiri teklifiyeme, size teklif ettiğim, sizi imtihan ettiğim emirlerime itaat eden bir kulumun, bir abdimin lisanına ve kalbine öyle bir hikmet verdim ki, her şeyi kemal-i vuzuh ile fasledip hakikatini gösteriyor. Onun lisanına, kalbine öyle bir hikmet verdim ki, her ne mesele varsa, her ne iş varsa, her birisini mükemmel bir açıklıkla ayan beyan, beyan ediyor. Hakla batılın arasını ayırıyor. Doğruyla yanlışın ne olduğunu gösteriyor. Her şeyin hakikatini gösteriyor. Ve eline de o kulumun, o peygamberimin eline de öyle bir sanat verdim ki, elinde bal mumu gibi demiri her şekle çevirir. Halifelik ve padişahlığına mühim kuvvet elde eder. Hem yeryüzünde halife olmasına, hem de padişah olmasına, hem peygamber hem padişahtı ya, demir mucizesiyle onu bal mumu gibi elinde çevirip, yumuşatıp, yoğurup istediği şekle çevirmesiyle hem padişahlığına hem peygamberliğine kuvvet verdik onun diyor elinde. Peki bir peygamber için nefsani arzularını terk eden, benim emirlerime riayet eden bir kulumun eline böyle bir mucize vermekle, bir sanat vermekle bunları elde ettirdim, bu mümkündür, ona veriliyor, hem ehemmiyetlidir, önemlidir, hem içtimai hayatınızda, hayat-ı içtimaiyede, yani cemiyet hayatınızda ona çok muhtaçsınız, demire ve diğer madenlere. O halde siz de evamir-i tekviniyeme itaat etseniz, yaratılış kanunlarına, oraya koyduğum adetlere, maddi manevi itaatınızı gösterseniz, o hikmet ve o sanat size de verilebilir. Misal mi istiyorsunuz? Davut Aleyhisselam diyor manen. Mürur-u zamanla, zamanın geçmesiyle yetişir ve yanaşabilirsiniz. Zaman ilerledikçe, asırlar geçtikçe siz de bu madenden veya diğer madenlerden, özellikle demire işaret var burada açıkça, medeniyetinizde, sanatınızda istifade edebilirsiniz diyor. Peki beşer bugün bundan istifade etmiş mi? Asırlar ettiği gibi yine faydalanıyor, yine istifade ediyor ve etmeye devam edecek. İşte kıymetli dinleyenler, beşerin, insanlığın sanat cihetinde en ileri gitmesi ve maddi kuvveti cihetinde en mühim iktidar elde etmesi ne iledir? Telyin-i hadid iledir. Yani demirin yumuşatılma özelliği iledir. Hem sanat hem iktidar cihetinde. Bugün bütün silahlar demir aksamlı. Arabalar demir aksamlı. Semada tayran eden vasıtalar demir aksamlı. Evimizdeki cihazlar demir aksamlı. Demek o demire, o özelliği Cenab-ı Hak vererek ve peygamberiyle örnek göstererek beşeri sanatta da, fende de, teknik teknolojide de ilerlemek için teşvik ediyor. Hem de muhtaçsınız diyor buna. Ve bu hakikate beşerin dikkatini çekiyor. Ve izabe-i nuhas iledir. Yine aynı zamanda izabe-i nuhas dediği de bakırı eritmek iledir. Onu da örnek vermişti. Ayette nuhas kıtr ile tabir edilmiş. Yani bakırın yerine kıtr tabiri kullanılmış. Şu ayetler umum nev-i beşerin, yani bütün insanlığın nazarını şu hakikate çeviriyor. Ve şu hakikatin ne kadar ehemmiyetli olduğunu takdir etmeyen eski zaman insanlarına ve şimdiki tembellerine şiddetle ihtar ediyor. Siz demirden, bakırdan bütün ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz ve bunlara benzer madenlerden diyerek, üstelik peygamberini örnek göstererek, onunla büyük bir güç elde etmiş, maddi padişah olmuş, manevi halife-i zemin olmuş, siz de böyle olabilirsiniz diyerek, yani hakimiyet mi istiyorsunuz yeryüzünde? O halde madenleri iyi işleyiniz, özellikle demir ve bakırı. Geçmişte bundan istifade etmeyenlerin de dikkatini çekerek diyor, bu zaman insanlarına da, şimdiki tembellere de ayet-i kerime böylece şiddetli bir ihtarda bulunuyor. Yine o son ayette geçen Süleyman Aleyhisselam'la ilgili hususta da, mesela Hazreti Süleyman Aleyhisselam taht-ı Belkıs'ı yanına celbetmek için

vezirlerinden bir alemi ilmi cel dedi. Gözünüzü açıp kapayıncaya kadar sizin yanınızda o tahtı hazır ederim. Olan hadiseyi harikaya. Harika bir hadise daha var. Süleyman Aleyhisselam'ın zamanında cereyan eden celb ilmini bilen bir alim Süleyman Aleyhisselam Belkıs'ın tahtını kim getirecek dediğinde kıssayı hepiniz biliyorsunuz. Hikayesine girmiyoruz uzun uzun. Kim getirecek dediğinde gözünüzü açıp kapayıncaya kadar onu sizin yanınızda hazır ederim dedi. İşte buna delalet eden şu ayet. Bismillahirrahmanirrahim. قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده الاهر ayet. Bu ayet işaret ediyor ki uzak mesafelerden eşyayı aynen veyahut sureten ihsar etmek mümkündür. Bu ayet-i kerimede mealen şöyle deniyor. Yanında kitaptan bir ilim bulunan zat Asaf bin Berhiya senin göz açıp kapaman esnasında henüz nazarın sana dönmeden önce ben onu sana getiririm dedi. Süleyman birden onu o tahtı yanına yerleşivermiş olarak görünce diye devam ediyor ayet. Neml suresinin 40. ayetinden değerli dinleyenler. İşte bu ayet neyi gösteriyor bize? Eşyaların, varlıkların maddi haliyle dahi bir yerden bir yere naklinin mümkün olduğunu, sureten de mümkün olduğunu. Sureten mümkün olması şimdi gerçekleşti. Telefonlarla, televizyonlarla ve hakeza gerçekleşmiş oldu. Ayet buna da işaret ediyordu. Hatta daha ileri bir noktayı gösteriyor. Uzak mesafelerden başka nesneleri, eşyayı aynen yahut sureten hazır etmek, getirmek, yanınıza almak mümkündür. Hem vakidir ki risaletiyle beraber saltanatla müşerref olan Hazreti Süleyman Aleyhisselam hem masumiyetine hem de adaletine medar olmak için pek geniş olan Akdar-ı memleketine bizzat zahmetsiz muttali olmak ve raiyetinin ahvalini görmek ve dertlerini işitmek bir mucize suretinde Cenab-ı Hak ihsan etmiştir. Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü o kadar geniş ki onu nasıl adaletle idare ediyor, nasıl masumluğunu hiçbir zulme fırsat vermeden devam ettiriyor, o pek geniş olan memleketinin her tarafına bizatihi bakınız zatıyla birlikte hem de zahmetsiz olarak nasıl her şeye muttali oluyor, her şeyden haberi oluyor ve müdahale ediyor. Raiyetinin emri altındakilerinin hallerini görüp dertlerini işitiyor. Bunu Cenab-ı Hak Süleyman Aleyhisselam'a mucize olarak ihsan etmiştir. Demek ki Cenab-ı Hakk'a itimat eden Süleyman Aleyhisselam'ın lisanı ismetiyle, ismet günahsızlık diliyle istediği gibi o da lisanı istidad ile Cenab-ı Hak'tan istese ve kavanine adetine ve inayetine tevfik hareket etse Süleyman Aleyhisselam nasıl ki büyük bir padişah olmakla beraber aynı zamanda büyük bir hükümdar idi. Memleketinin ucu bucağı yoktu. Seyahatlerini rüzgara emir verip tahtını onunla yanında adamlarıyla, maiyetiyle, ordusuyla beraber taşıttırarak gidiyordu. Eşyaları bir yerden bir yere celbettirebiliyordu. Hiçbir zulme fırsat vermeden memleketinin her tarafını görüp her bir raiyetinin dertlerini işitip derman olabiliyordu. Bu mümkündür. Cenab-ı Hak günahsızlık sıfatıyla bunu kendisinden isteyen bir peygamberine ihsan ettiği gibi insana da beşerin idarecilerine de bu yolu açmış. Eğer siz adaletle, masumiyetle hareket ederseniz Allah-u Teala'nın adet olarak koymuş olduğu kanunlara riayet ederseniz kabiliyet verdim size diyor. Peygamberlere ismet verdim. Ama sizde ismet yok, kabiliyetlerinizle onların geldiği noktalara yanaşabilirsiniz. O halde kabiliyetlerinizin lisanıyla Cenab-ı Hak'tan isteyiniz. Allah'ın yeryüzüne, kainata koyduğu bütün kanunlara riayet ediniz. Ama yardımı ve muvaffakiyeti Allah'tan isteyerek hareket etseniz

O zaman size de dünya bir şehir hükmüne geçebilir. Tüm dünyayı Süleyman Aleyhisselam'ın o geniş memleketini idare etmesi gibi adaletle idare edebilirsiniz. Demek Taht-ı Belkıs Yemen'de iken Şam'da aynıyla veyahut suretiyle hazır olmuştur, görülmüştür. Nasıl gelmişti? Süleyman Aleyhisselam Şam'daydı. Belkıs'ın memleketi Yemen'deydi. Yemen'den o Belkıs'ın tahtı Şam'da aynıyla yahut suretiyle hazır olmuştur. Bu görüldü, görülmüştür. Elbette taht etrafındaki adamların suretiyle beraber kimler varsa tahtın etrafında o insanların sesleri de işitildi. İşte uzak mesafede celbi surete ve savta, yani çok uzak yerlerden, bakınız daha radyo bulunmadan, televizyon bulunmadan, telsiz icat edilmeden uzak mesafelerden sesin nakledilebileceğine, suretlerin nakledilebileceğine, hatta o varlığın kendisinin bizatihi getirilebileceğine dair ayet-i kerimenin işareti var. Beşer bugün ilk ikisini, yani seslerin ve suretlerin naklini gerçekleştirmiş durumda. Kabiliyetini kullanarak, Allah'ın kainata koyduğu adetlere riayet ederek diğer hususu da yapabilir diye ayet işaret ediyor. Ve manen diyor ki, ey ehli saltanat, aynı zamanda Süleyman Aleyhisselam'ın adaletle idaresinden bahsetmişti. Memleketinin her tarafını zahmetsiz görüyor, biliyor, her bir ferdinin, raiyetinin derdini dinliyor, derman oluyordu. Saltanat sahiplerine, yani hükümet edenlere, devlet başkanlarına, raiyeti altında emrinde kişiler bulunanlara, küçüğünden büyüğüne kadar, en alttan en üste kadar, ayet-i kerime manen şöyle diyor: ey ehli saltanat, adaleti tamme yapmak, tam bir adalet uygulamak isterseniz, Süleyman vari, Süleyman aleyhisselam gibi ruh-i zemini, yeryüzünü etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Ne olup bitiyor? Nasıl tedbirler almalısınız? Neler yapmalısınız? Her tarafı görüp anlamaya çalışınız. Tam bir adalet yapmak istiyorsanız. Çünkü bir hakimi adalet pişe, adaletli hakim, adalet gösteren birisi, bir padişah-ı raiyetperver, raiyetini, emri altındakileri düşünen, halkına düşkün bir padişah, aktar memleketine, memleketinin her tarafına, her istediği vakit muttali olmak, memleketin her tarafında ne oluyorsa her an haberinin olması, derecesine çıkmakla mesuliyeti maneviyeden kurtulabilir. Değil mi ki emrinin altına bu insanlar verilmiş? Yahut onlar seni başlarına getirmişler. Ey saltanat sahipleri, her kimse, aslında her kademedeki idareciye bu uygulanabilir ama en üst memleketlerin idarecilerine daha çok bakar. Çünkü onlar herkesten mesuldür. O halde madem adaletli bir hakim olmak sizin için doğrudur ve raiyetinize düşkünseniz, herkesin derdine derman, meselesine hal yolu bulmak istiyorsanız, tüm ruh-i zemini görmeye, anlamaya çalışınız. Kim gibi? Süleyman Aleyhisselam gibi. O öyle yapıyordu. Ancak böylece tam adalet yapılabilir. Ve ancak böylece o raiyetin manevi mesuliyetinden kurtulursunuz. Adaletsizliklere fırsat vermez, zulmün cezasını o zaman çekmezsiniz. Çünkü zulümü ortadan kaldırmış olursunuz. Onun için burayı bir daha tekrar etmek istiyorum değerli dinleyenler. Önemli. Ey ehli saltanat, adaleti tamme yapmak isterseniz, tam bir adalet yapmak isterseniz, Süleyman vari ruh-i zemini etrafıyla görmeye ve anlamaya çalışınız. Çünkü bir hakime adalet pişe, adaletli hakim, bir padişah-ı raiyetperver, raiyetine düşkün bir padişah, aktar-ı memleketine, memleketinin her yerine her istediği vakit muttali olmak derecesine çıkmakla manevi mesuliyetten ancak böyle kurtulabilir. Veya tam adalet yapabilir. Yoksa yapamaz. Cenab-ı Hak şu ayetin lisan-ı remziyle, ince işaretiyle manen diyor ki: ey beni Adem, ey Adem oğulları, bir abdime, bir kuluma geniş bir mülk ve o geniş mülkünde adaleti tamme yapmak için ahval ve vukuat-ı zemine bizzat ıttıla veriyorum. Süleyman kuluma peygamberlikle beraber geniş bir mülk veriyorum. Bir memleket veriyorum. O mülkünde

tam bir adalet yapması için de memleketinin her yerinde ne olup bitiyorsa her hali, her vukuatı ona bildiriyorum. Ve madem her bir insana fıtraten, yaratılış itibariyle zemine bir halife olmak kabiliyetini vermişim, elbette o kabiliyete göre ruh-i zemini görecek ve bakacak, anlayacak istidadını dahi vermesini hikmetim iktiza ettiğinden vermişim. Yani yeryüzünün bir yerinde hakimseniz yahut tamamında hepsini ve her şeyi görecek bilecek bir kabiliyeti size de ihsan ediyorum ve ettim diyor. Hikmetim bunu gerektirir. Mesela bugün kameralarla bir yerlerin görülebilmesi, hadiselere vakıf olunması kısmen de olsa buna misal getirilebilir. O halde şahsen o noktaya yetişemezse de Süleyman gibi olamazsınız, o en son sınırdır ama neven şahsen bunu yapamazsınız ama insanlık olarak istidatlarınızı ve çalışmalarınızı kullanarak o seviyeye gelebilirsiniz. Yani her yeri görüp bilebilirsiniz Allah'ın koyduğu kanunlarla. Maddeten erişemezse de ehli velayet misullü manen erişilebilir. Maddeten bunu yapamazsanız da, tüm rayetin her haline vakıf olamazsanız da bir veli gibi, evliya gibi manen o makama erişebilirsiniz. O halde adaletli olunuz. Öyleyse şu azim nimetten istifade edebilirsiniz. Haydi göreyim sizi. Vazife-i ubudiyetinizi, kulluk vazifenizi unutmamak şartıyla kulluğunuzu yapınız. Onunla birlikte, o şart ile birlikte öyle çalışınız ki ruh-i zemini, yeryüzünü, her tarafı her birinize görülen ve her köşesindeki sesleri size işittiren bir bahçeye çeviriniz. Kendi bahçeniz gibi olsun. İdareciliğiniz kendi bahçenizi idare ediyor gibi. Yeryüzünün her tarafını görünüz ve biliniz. Her bir raiyetinizin derdini dinleyiniz. Hiçbir zulme fırsat vermeyiniz. Adaletle idare yapınız. Bu maddeten de mümkün olabilir. Maddeten tamamen olmasa da manen olabilir diyerek ayet-i kerime misal veriyor. Bismillahirrahmanirrahim. Huvellezî ceale lekumul arda zelûlen femşû fî menâkibihâ ve kulû min rızıkıhî ve ileyhin nüşûr'daki ferman-ı rahmaniyi dinleyiniz. Bu ayet-i kerimede de buyuruluyor ki değerli dinleyenler, o yeri sizin için itaatkar kılandır. Artık onun omuzlarında yeryüzünde yürüyün ve Allah'ın rızkından yiyin. Dönüş ise ancak onadır. Mülk suresi 15. ayette böyle buyuruluyor. İşte beşerin, insanlığın nazik sanatlarından olan celbi suret, suretleri celbetmek ve sesleri celbetmek, bunun çok çok ilerisindeki bir hududu şu ayet remzen gösteriyor ve teşviki işmam ediyor. Yani sadece seslere, görüntülere değil, suretlere değil, her yeri görmek, bilmek noktasında ayet-i kerime teşvik ediyor bizi. Oraya çalışınız diyor. Evet kıymetli dinleyenler, yine misaller devam ediyor peygamberlerden örneklerle. Süleyman Aleyhisselam'dan bir misal var. Fakat süremiz bu hafta itibariyle de bu kadardı. Tamamlamış olduk elhamdülillah. Cenab-ı Hak azami derecede istifade eden kullarından eylesin. Demek ki Kur'an-ı Kerim'de her şey var ama derecesine göre işaret edilmiş, belirtilmiş, anlatılmış. Buna en güzel örneklerden biri de peygamberlerin mucizeleridir. Bugün birkaç tanesini sizlere arz etmeye çalıştım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i hayatımızda rehberimiz eylesin. Kabrimizde, mahşerde bize nur ve şefaatçi eylesin. İnşallah azami derecede istifade etmeyi bizlere nasip etsin. Bilmeyen dinleyicilerimiz de bir an önce Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, manalarına vakıf olmak için gayrete çalışmaya girişsinler inşallah. Allah'a emanet olunuz efendim.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun.

0: burdahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
3: Zorunlu yayın.
4: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
3: Zorunlu yayın.
5: Radyo Hedef.
6: Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizler.
5: Radyo Hedef FM 91.8.

insanlığa son sığınak Can Muhammed Mustafa'dır. Dört bir yanda bayrak bayrak Şan Muhammed Mustafa'dır.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Allah Teala kulu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi vahiy ile görevlendirmiş ve Mekke'deki azgın cahiliye toplumunu karanlıktan aydınlığa çıkarmak, kıyamete kadar da bütün insanlığa ışık olmak üzere vazifelendirmişti. Çünkü Mekke şirk toplumu putlara tapıyor, yetim malı yiyor, zayıfı itip kakıyor, kız çocuklarını dipdiri toprağa gömüyor, kadınlara insan gözüyle bile bakmıyordu. Azgınlıkları son haddine ulaşmıştı. Her millete onları sapkınlıklardan kurtarmak ve onlara doğru yolu göstermek için bir uyarıcı gönderildiği gibi, bu cehalet toplumuna da Abdülmuttalib'in torunu Abdullah ve Amine'nin oğlu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmişti. Cebrail aleyhisselamın 40'lı yaşlarda ona Hira Nur mağarasındaki inziva esnasında oku emriyle başlayan vahyi indirmesiyle görev omuzlarına binmiş oldu. Mekke şirk toplumunun önderleri ise gelişmelerden endişe ediyorlardı. Vahyi duydukça engellemeye çalışıyorlar. Duymamak için de kulaklarını tıkıyorlardı. Onların bu tavırları Allah'ın nurunu söndürmeye yetmedi. Önce yakın akrabalar olmak üzere Mekke yavaş yavaş yeni dine kucak açtı. Vahyi duyan temiz gönüller adeta yitiklerini bulmuş gibi sevinirken, gönülleri kapalı olan gafiller çıldırıyorlardı. Çılgınlıkları onlara her türlü azgınlığı yaptırıyordu. En yakınlarına bile işkence etmekten geri durmuyorlardı. Zulmün her çeşidini inananlara uyguluyorlardı. Kimini kızgın kumlara yatırıp susuz bırakırken, kimini de kırbaçlarla bayılana kadar dövüyorlar ve hapsediyorlardı. Müslümanların sayısı arttıkça zulüm de katmerleniyordu. Nihayet mazlum ve mahzun Müslümanlar önderlerinin müsaadesiyle önce Habeşi

Arabistan'a, daha sonra da Medine'ye hicret ettiler. Onların ardından Allahu Teala'nın son elçisi, yüce insan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de yakın dostu ve sırdaşı Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'la birlikte yola koyuldular. Allah'ın kendileriyle birlikte olduğu bu kutlu insanlar, büyük zorluklarla başlayan yolculuklarının sonunda mükafata kavuşacaklardı.

Hicret sırasında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gece yarısı gözleri önünde Mekke'den çıkıp Medine'ye doğru yola çıkması müşrikleri çileden çıkarmıştı. Ne yapıp etmeli? Peygamberimiz de Hazreti Ebubekir'i Medine'ye girmeden bulmalı, vücutlarını ortadan kaldırmalıydılar. Hemen harekete geçtiler. Çeşitli yerlere dağılarak birkaç koldan aramaya başladılar. Ayrıca meseleyi kesinleştirmek için onları diri veya ölü getirene 100 deve vaat ettiler. Bu haber o havalide oturan hemen bütün kabilelere ulaştı. Herkes Kureyş'in ortaya koyduğu bu mükafatı almak istiyordu. İşte kahramanımız Büreyde bin Husayb da bu mükafat avcılarından biriydi. Büreyde Sehmoğullarının reisiydi. Yanına 80 kadar adam alarak peygamberimizi aramaya başladı. Nihayet Anim mevkiinde onları buldu. Onların kendilerine doğru geldiğini gördü fakat hiç telaşlanmadı. Çünkü o bütün kalbiyle Allah'a tevekkül etmişti. Büreyde'ye sen kimsin diye sordu. Büreyde'yim cevabını alınca Hazreti Ebubekir'e içimiz serinledi ve düzeldi buyurdu. Sonra Büreyde'ye kimlerden olduğunu sordu. Büreyde Eslem kabilesinden cevabını verdi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eslem'in hangi kolundansın diye sorunca Büreyde Sehmoğullarından cevabını verdi. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam her şeyi hayra yorardı. Büreyde'nin ismini, kabilesini, mensup olduğu kolu da hayra yordu. Kendilerine bir zarar vermeyeceklerini düşündü. Çünkü Büreyde serinlik, Eslem kurtuluş manalarını hatırlatıyordu. Büreyde konuştuğu zatın kim olduğunu bilmiyordu. Fakat onun metanetine, cesaretine ve konuşmasına hayran kalmıştı. Tanımak istedi, kim olduğunu sordu. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, ben Abdülmuttalib'in oğlu Abdullah'ın oğlu Muhammed'im cevabını verdi. Sonra da onu Müslüman olmaya davet etti. Büreyde'nin kalbinde iman meşalesi yanmaya, yüzü iman nuruyla aydınlanmaya başlamıştı. Hemen kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Yanındakiler de kendisine tabi oldular. Bu, peygamberimizi öldürmek için gelip de iman nuruna kavuşanlarının ne ilki ne de sonuncusuydu. Peygamber Efendimiz geceyi burada geçirdiler. Sabahleyin Büreyde radıyallahu an peygamberimize gelerek, ya Resulallah, yanınızda bir bayrak olmadan Medine'ye girmeniz doğru olmaz dedi. Sonra da sarığını çıkarıp mızrağının ucuna bağladı. Medine'ye girinceye kadar peygamberimizin yanında taşıyarak yürüdü. Hazreti Büreyde bir müddet Medine'de kaldıktan sonra tekrar memleketine döndü. Büreyde radıyallahu an hicretin 6. senesinde Medine'ye hicret etti. Bu sebeple Bedir, Uhud ve Hendek savaşlarına katılamamıştı. Hudeybiye sülhüne iştirak etti. Ridvan biatında bulundu. Hayber'in ve Mekke'nin fethine de katıldı. Daha sonra Hazreti Halid'in ve Hazreti Ali'nin maiyetinde bazı seriyelerde bulundu.
Peygamberimizle birlikte diğer bütün savaşlara da iştirak etti. Büreyde bin Husayb radıyallahu an fazilet sahibi bir sahabiydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme her hususta itaat ederdi. Allah Resulü'nün yanında onun ayrı bir yeri vardı. Peygamberimizin huzuruna teklifsizce girip çıkabilenlerdendi. Peygamberimizin vefatına kadar Medine'de ikamet eden Hazreti Büreyde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra diğer sahabiler gibi Medine'den ayrıldı, Basra'ya yerleşti. Sevgililer sevgilisini bu dünyada kaybedince Medine onlara dar gelmeye başladı. Orada bulunmaları, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle olan hatıralarını canlandırıyor, bir kat daha acılarının artmasına vesile oluyordu. Onunla sohbet eden, onunla aynı mekanları paylaşan, onun güzel tenine dokunabilen sahabiler, ölümünden sonra bu imkanlardan mahrum kalınca farklı çarelere yöneldiler. Emri bil maruf ve nehy anil münker vazifesine kendini verip Medine'nin dışında başka bir bölgede yeni Müslüman olan insanlara dini öğretmek pek çok sahabenin başvurduğu yöntem oldu. Bilal-i Habeşi radıyallahu an ve diğer pek çok sahabi gibi Büreyde bin Husayb radıyallahu an da bu yöntemi tercih etmişti. Basra'ya yerleşerek irşat vazifesine orada devam etti. Kendini tarif ederken Hazreti Büreyde, "Benim damarlarımda cihat kanı akmaktadır. Hayatım at sırtında geçer." diyordu. Bu sebeple halifeler devrinde de fetih ordularındaki yerini aldı. Çok büyük kahramanlıklar gösterdi. Hicretin 63. senesinde vefat eden Hazreti Büreyde bin Husayb radıyallahu an, Peygamberimizden 164 tane hadis rivayet etti. Bu hadislerden ikisi şu mealdedir: münafıklara efendimiz demeyiniz, çünkü onlar efendi olur, başkalarından üstün sayılırlarsa Cenab-ı Hakk'ın gazabını celbetmiş olursunuz. Bir diğer hadis-i şerifte, emaneti hıyanet eden kadını kocası aleyhine ve köleyi de efendisi aleyhine kışkırtan bizden değildir şeklindedir. Allah Büreyde bin Husayb radıyallahu anh'tan ve onun gibilerden razı olsun. Amin.

0: Seher Yeri. Seher Yeri. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz.

0: radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
2: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Efendimiz aleyhissalatu vesselam, din nasihattir, din samimiyettir buyurur. Samimi anlatımıyla bugünlerde nasihatlarına ihtiyaç duyduğumuz Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi'nin Kapı Camii sohbetleri her cuma saat 12 ile 13 saatleri arasında sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri başlıyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin vel akıbetü lil müttakîn. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina ve şefi'ina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen derslerimizde Rabbimiz tarafından lütfedilen manevi ilahi nimetlerin başında İslam gelir dedik. Bütün varlığımızla hamd ediyoruz. İnsanız ve Müslümanız elhamdülillahi teala. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Adem'den bu

güne kadar tevhide gönül veren, vahdaniyeti ilahiye inanan, yüce yaratıcısına bağlı olan, itaat eden fertler, aileler ve cemiyetler mes'ud olmuşlardır. Dünya nimetlerine nail ve mazhar bulunmuşlardır. Düşmanlarına karşı galip gelmişlerdir. Onlar için dünya nimetlerle dolu bir seyrangah olmuştur. Değişmeyen ölçü ve kaide, Allah'a kul olanlar, Mevla'nın dinine sülük edenler, arştan uzanan ele sımsıkı sarılanlar, hangi peygamberin ümmetinden ve hangi zaman ve devirde olursa olsun aziz olmuşlardır. Çünkü izzet Allah'ındır, izzet Resulünündür, izzet inanan insanlarındır. Muvakkaten, muhterem Müslümanlar, muvakkaten Cenab-ı Hak galibiyeti karşı tarafa verdiği olmuştur. Bu müminler için bir imtihanı ilahidir. Geçen derslerimizde bunu ifade ettik. Kur'an-ı Kerim bu manayı وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ayetiyle ifade ediyor. Biz birçok günlerde insanlar arasında galibiyeti ve mağlubiyeti değiştiririz. نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Son 100-150 senedir İslam aleminde bir inkıraz, bir inhitat, bir tereddi, bir gerileme var muhterem Müslümanlar. Tabii yine Müslümanların kendi dalgınlık, kendi gaflet, kendi tembelliklerinden neşet etmekle beraber bu bir cilve-i Rabbani'dir. 1300 sene zaferden zafere koşan İslam alemi son 100 yıl içerisinde de imtihana tabi tutuluyor. وَتِلْكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Muhterem Müslümanlar, bu gerçeğe ve bu manaya şunu da ilave ediyorum. Hangi devirde insanoğlu isyan etmiştir? Hangi devirde tevhidi haktan ayrılmıştır? Hangi devirde ilahi dinlere yan bakmıştır? Hangi devirde nefsine ve şeytana uyulmuştur? Cenab-ı Hak o kavimlere hayal ürpertici belalar ve sıkıntılar vermiştir, afetler vermiştir. İsterseniz siz Hazreti Nuh kavminden başlayınız muhterem müminler. Kur'an-ı Kerim'de birçok surelerde لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ Cenab-ı Hak لِنُثَبِّتَ بِهِ فُعَادَكَ kalbini nübüvvet ve risalet mücadelesinde hak çizgide sabit kılmak için Muhammed'in geçmiş ümmetlerin hadiselerini ve kıssalarını da sana naklediyoruz ki levhayı ibret olsun diye muhterem müminler. Hazreti Nuh aleyhisselamın kavmi ne korkunç akıbete uğradılar muhterem Müslümanlar. Ya 950 sene kavmini dine davet etti. Kur'an, Cenab-ı Nuh aleyhisselam 950 sene kavmini dine davet etti. Ey kavmim, gelin yapmayın, etmeyin. Kudretullah'a kimse karşı gelemez. Yarınınız bugününüzden çok korkunç olacaktır. Size azami merhamet ediyorum. Ruhumla kucaklıyorum. Gelin hakikati imaniyeyi kabul edin dedi. Etmediler muhterem Müslümanlar. Ya Hazreti Nuh Aleyhisselam'a Şeyhül Murselin denilir. Mursel olan, risalet sahibi olan peygamberlerin şeyhi. Ülül Azm 6 peygamberden biridir. Rabbimiz şefaatine mazhar kılsın inşallahü teala. Sonunda ne oldu muhterem müminler? Asilerin akıbeti ne oldu? Semadan, ecdadımızın tabiriyle bardaktan dökülürcesine arzdan fışkıran sular. Hani bazı yerde tabii kaynaklarda böyle 100-300 metre fışkıran sular oluyor ya muhterem Müslümanlar.
kaynayan sular.

da filan zaman zaman gazetelerde bile görüyoruz, volkanlar patlar gibi böyle sular fışkırdı. Ya o üç gün evvelki Allah'a karşı gelen zalimcikler fasulye kabuğu gibi, fasulye kabuğu gibi tufan suları üzerinde gark olup mahvolup yıkılıp gittiler vesaire. Müslümanlar, aynı dünya, tamam mı? Kapı Camii'nin muhterem cemaati, aynı dünya, aynı alemlerin Rabbi, aynı halk ve insanlık. Eğer itaat edersek, eğer Allah'a yönelirsek, eğer Halık-ı Zülcelal'imizin emirlerini tutar, nehilerinden kaçarsak, mahfuz kalırız, inayette oluruz, hıfz-ı ilahi bizi bütün felaketlerden korur. Eğer aksini yapacak olursak, Salih Aleyhisselam'ın kavminde ne oldu muhterem müminler? Cenab-ı Salih Aleyhisselam, adı da Salih zaten, dualar, davetler, inayetler, tebliğler ve irşatlar. Gelin ey kavim, tuğyanı ve isyanı bırakın, Rabbinize itaat edin, putlarınızı bırakın, alemlerin yüce Rabbine muti olun, söz dinleyin. Dinlemediler muhterem Müslümanlar. فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَذِرِ Cenab-ı Hak onlara öyle bir sayha verdi ki, ya alevler dolu bulutların içerisinden öyle bir sayha verdi ki, bu sayhayla bütün kafirler, Salih Aleyhisselam ve ona inananlar böyle bir afat ve beladan zerre kadar ürperti bile almadılar. İnayeti ilahi içerisindeler. Kavmi bırakıp çıktılar tabii işlerinden. Muhterem müminler, biliyorsunuz ya Salih, bize bir mucize göster falan dediler. Cenab-ı Salih Aleyhisselam'a Mevla dağdan daylağıyla beraber, ami tabir, dedemizin tabiri, yavrusuyla beraber dağdan bir deve çıka geldi. İşte size mucize. Dağ deve doğurur mu? Efendim, Müslümanlar, dağ deve doğurur mu? Doğurdu işte, mucize diye buna diyoruz. Ya aklın anın da karşısında iflas ettiği harikulade tecelli, peygamberin elinde olursa mucize diyoruz. Peygamberden sonra bir velinin elinde olursa ne diyoruz? Keramet. Ya veli filan tanınmamış bir müminin elinde zuhur ederse meunet diyoruz. Bir deccal tavırlı hainin elinde bir şey zuhur ederse istidraç diyoruz ona da muhterem Müslümanlar. İstidraç. Bazen Cenab-ı Hak Firavun'a da böyle bir şey veriveriyor. Ya papaza, hahın başına da böyle bir şey veriveriyor. Buna da istidraç diyoruz. Aynı tehlikedir, aynı felakettir Mevla korusun. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri ganiyyün anil alemin olduğu için düşmanına da bazen hadi bu al bakalım diye veriyor. Evet muhterem Müslümanlar, buna da istidraç diyoruz. Salih Aleyhisselam, ey kavim dedi, bu deve sizin için müthiş bir imtihandır. Buna dokunmayacaksınız. Şu gölün suyunu bir gün o içecek, bir gün siz su alacaksınız. Muhterem Müslümanlar, mucize dedik ya, bir gölün suyunu içiyor, bir göl kadar da süt veriyordu deve. Şaşırdınız değil mi? Ya deve bir gölün suyunu içiyor, bir gölün suyu kadar da süt veriyordu o kavme. Ben size Mevlana'dan misal vereceğim demiştim. Kul gece kalkar, teheccüdünü kılar, sabah namazına kadar Allah, Allah, Allah, Allah dermiş. Aradan bayağı seneler geçmiş. Bu kul diyor, Hazreti Pir, aşk eri böyle diyor. Bu kul bu haline devam etti diyor. Her gece kalkar teheccüdünü kılar ve sabaha kadar zikrullah'a devam eder. Şeytan bir kul bir gün, şeytan bir gün bu kulu azdırmak için yanına sokulur. Rabbim şerrinden muhafaza buyursun. Ya Allah, hani ecdadımızın duası muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak şeytan şerrinden korusun derler ya.

Tehlikeli. Enbiya masum olduğu için onlara dokunamıyor. Veli, alim, abid, zahit, hafız, hoca, imam, hatip, vaiz, Allah korumazsa Müslümanlar, velev la fadlullahi aleykum ve rahmetuhu ma zeka minkum min ahadin velakinallaha yuzekki men yeşa. Bak bak, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, bak Allah Kur'an'ında ne diyor? Eğer üzerinize Allah'ın fazlı ve rahmeti olmasaydı, kelamullah, eğer üzerinizde Allah'ın fazlı ve rahmeti, yani hıfzı hidayet ve tevfik ve inayeti olmasaydı, ma zeka minkum min ahadin, içinizden bir taneniz dahi şerrinden kurtulamazdınız onun. Velakinallaha yuzekki men yeşa, fakat Allah dilediğiniz temiz tutar, temiz kılar, hıfız, eman ve tevfik ve hidayetiyle muhafaza eder. Onun için muhterem Müslümanlar, ben sohbetlerimde, Medine sohbetlerimde, Mekke sohbetlerimde, Türkiye sohbetlerimde dostlarıma devamlı olarak böyle tavsiye ediyorum. Garikın ve harikın duası gibi Allah'a dua edeceğiz. Bir de soruyorum, hadi bakalım, Medine sohbetlerimde bilhassa talebe-i ulum bulunuyor, fakülteye devam eden talebeler bulunuyor. Garikın ve harikın duası gibi dua edeceğiz. Ne demekmiş söyleyin bakayım diye onları imtihan ediyorum bazen muhterem Müslümanlar. Cevap versinler vermesinler, arkasından ben hemen söylüyorum. Garikın duası demek, batmak üzere olan bir kişi hemen kık kık gidiyor, batacak. O anda sahildekine nasıl yalvarırsa beni kurtar diye, can kaygısı çünkü, Allah'ımıza böyle dua edeceğiz Müslümanlar. Ah Müslümanlar, ah. Hani Müslümanın biri kalkıp da diyor ki, hocam diyor, televizyon kalplerimizde rikkat mı bıraktı, gözümüzde yaş mı bıraktı televizyon diyor. Ne varsa aldı götürdü diyor. Ya Müslümanlar ya. Yapma hocam ya, şu televizyonumuza çatma yine bizim. Ya nasıl söylemeyeyim Müslümanlar, sizler benim göz bebeğim, ruhum ve kalbim mesabesindesiniz. Ya bundan 40 sene, 45 sene evvel muhterem Müslümanlar, Akşehirli Hacı Ahmet Efendi hocamız, kabri cennet olsun, biliyorsunuz Konya'mızın en yaşlı hocasıydı, en güzel konuşan hocasıydı. Kimseden sözünü çekmeyen, çünkü çok ihtiyar bir zattı. Kürsi'de bir gün öyle diyor. Evinden camiye gelirken pencereler açık, radyoların ilk neşriyata başladığı seneler muhterem Müslümanlar. Evin kızı babayı evden çıkarıyor tabii. O günleri ben çok iyi hatırlarım. Evin kızı babayı evden çıkardı mı? Radyoyu köküne kadar açıyor, pencereleri açıyor. Evet, evde hem süpürge süpürüyor, toz alıyor, bir taraftan da yalelli havaları, zil zurnalar mahalleyi kaldırıyor adeta. Akşehirli Hoca Efendi Hazretleri böyle derdi. Efendiler, deveyi oynatır o, deveyi oynatır derdi. Vallahi ya, Akşehirli Hoca'nın devri sadece radyo vardı ve sesini pencereden duyuyor Hoca Efendi Hazretleri, böyle diyor. Efendiler, o deveyi oynatır o deveyi. Kaldı ki kızı kazıl kadını yerli uçurdu, ayağa kaldırdı demektir manasına. Ah hocam, şimdi gel de gör dünyayı. Gel de gör dünyayı. Hacamca çok rahat. Ya. Niye hacamca diyorum? Çünkü o bir taraftaki delikanlı zaten belli. Hacamca, hocamca, müfti amca, vaaz amca, imam efendi diyorum ya muhterem Müslümanlar. Açıyor. Ya. Uryan. Karşısına binler toplanmış, elinde mikrofon. Aman nasıl böyle naz dağıtıyor, neler okuyor neler. Halbuki Akşehirli Hoca bundan 45 sene evvel, ya pencereden gelen ses için söylüyordu bunu. Deveyi oynatır efendiler diye. Şimdi 80 yaşında hacamcamızı şakır şakır oynatıyor.
Gel de gör dünyayı. Müminler, ben size 50 defa söyledim. 50 defa söyledim. Ben televizyonun tahtasına, tarabasına, düğmesine, ekranına, camına, çerçevesine muhalif değilim. Bir alet ne için kullanılırsa ona göre mana kazanır, netice ona göredir. Evet, radyosu da, televizyonu da, ilerisi de, gerisi de hayra hizmet ederse mahzı hayırdır. Hayra hizmet ederse mahzı hayırdır. Ben size hiç çekinmeden açıkça söylüyorum. Bugün cuma, şimdi bakın. Bir yakinimden, bir akrabam veya varsa yani, bir dostumdan televizyonu eve getirtiyorum. Şu konuştuğum, size konuştuğum dersi cemaatime ne söyledim acaba diye dinliyorum, geri gönderiyorum. Hocam yahu niye böyle yapıyorsun? Maddi durumun müsait. Al bir tane eve koy, dolaba kitle. Dersleri dinle, hayırlı şeyler dinle, sonra yine kapat. Ben onu oğlum Abdurrahman'la istişare ettim de, baba dedi, belki nefsimize sahip olamayız, sizden biz de çıkarız dedi. Ya. Kuzum bu iş başka şey. Bu Tahir Hoca falan dinlemez. Allah Mevlana tabiriyle nefsin tepmesinden muhafaza buyursun. Ya. Muhterem müminler. Evet, buraya da bu kadar bir şey söylemek kafi diyorum ve geçiyorum. Şeytan aleyhillâne o zikreden zata sokuluyor. Hatırladınız değil mi muhterem Müslümanlar? Mevlana'dan naklediyordum. Adamcağız senelerce Allah, Allah, Allah, Allah dedi diyor. Mevlana'mız ağzına da tat geldi diyor. Tabir aynen böyle. Ağzına da tat geldi. Allah dedikçe içi lezzetle ve zevkle doluyordu diyor. Şeytan aleyhillâne sokuldu. Kalbinin sol kulağına. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz öyle buyuruyorlar. İnne fil kalbi lemmeten. Kalbe iki hatıra gelir. Sağ taraftan melek hayır ve marifet ilka eder. Sol tarafından şeytan şehvet ve gaflet ilka eder. Siz şimdi kalbinize bir bakayım Müslümanlar. Efendim? Siz şimdi kalbinize bir bakayım. Eğer gönlünüze kötü şeyler geliyorsa kalbin sol kulağından giriyor, şeytan hortumu atıyor. Burada şöyle bir ilaç tarif edeyim size. Fahri Kainat öyle buyuruyorlar. İnne şeytane vâzu'un hurtûmehu alâ kalbi ibni âdem. İzâ zekerallâhe hanese inde ve izâ nesiyallâhe iltekame kalbe. Müslümanlar sesimi duyuyorsunuz değil mi? Ademoğlunun kalbi Allah'ı zikrettikçe, ya kalbin Allah'ı zikri. Bu sözü dervişler daha iyi anlarlar. Muhterem Müslümanlar, hani umumi manada dil Allah'ı zikreder. Allah, Allah der. Ama hususi manada zikir dilden kalbe iner. Kalp uyurken de, artık o kişi uyurken de Allah'ı zikreder. Ya adamcağız bakıyorsunuz horul horul uyuyor, kulak veriyorsunuz, kalbi Allah'ı zikrediyor. Allah Allah. Kalp sadrinde Allah Allah Allah Allah diyor. Hatta isterseniz bugün dersimiz biraz manevi yüklü oldu muhterem Müslümanlar tabii. Sevki ilahi. Hocam Hacı İsa Efendi Hazretleri, ders okuyorum. Sene 45-46'lar Hacı İsa Ruhi Bulay hocamızda ders okuyorum. Yalnız başına tekli olarak okuyorum. Saatçi Şeyh Mehmet Efendi'nin, Saatçi Şeyh tabir edilirdi, vefat ettiler tabii kendisi de babası da. İçinizde Saatçi Şeyh Mehmet Efendi'yi tanıyanlarınız var muhterem Müslümanlar. Sağ olup tanıyanlarınız vardır. Saatçi Şeyh'in pederi Bergamalı Hacı Halil İbrahim Efendi Hazretleri. Pederi Bergama'da oturur Hacı Halil İbrahim Efendi Hazretleri. Ta Şerefşir'in arkasından Hadimi'nin ve Hacı İsa Ruhi Bolay hocamızın evlerinin yanındaydı evleri. Şerafettin'in arkasından gelir. Bu pamukçular, hallaçlar çarşısından girer. Hükümetin önünden, kalabalık yerden geçtiğini gören yok muhterem Müslümanlar.
Cübbesinin böyle yakası da

genişti biraz, kaldırır. Sadece pabucunun burnuna bakar. Namazı kapı camiinde öğle yıkılar gider, ikindiyi kılar gider. Halil, Hacı Halil İbrahim Efendi Hazretleri. Şöyle derlerdi. Deliği zincirle getirirlermiş Bergama'da. Deliği zincirle getirirlermiş. Halil İbrahim Efendi Hazretleri önüne oturtur, okur, zincirlerini çözerler, el öper, aslan gibi, yiğit gibi mümin olarak döner gidermiş. Derse Hacı İsa hocama, o gün biraz geç varmıştım. Hocam dedi ki, Tahir dedi, bir fırsatı kaçırdın dedi. Hocam hayrola dedim. Bugün dedi, Halil İbrahim Efendi oğlu Mehmet Efendi ile beraber iki de misafirle bende kahvaltıda vardı dedi. Şurada karşıda oturuyordu. Ben de burada karşısında oturuyordum. Kütüphanesi Hoca Efendimizin ders okuduğumuz kapının arkasında hariciyesi vardı. Evine gidenler, eski evini bilenler bilirler muhterem Müslümanlar. Karşımda oturuyordu. Kalbinin Allah, Allah, Allah dediğini ben ta burada kulağımla duydum dedi. Olsaydın sen de duyacaktın dedi. Muhterem müminler, şeytan sokuluyor. Mevlana'mızı konuşuyorum tekrar. Şeytan sokuluyor ve pek yüzlü adam diyor. Zikredene, dervişe. Ve pek yüzlü adam diyor. Senelerdir sen Allah dedin. Allah'ın da bir defa sana kulum dediğini duydun mu diyor. Şu halinden sıkılmıyor musun diyor. Bu durumundan utanmıyor musun diyor. Eğer gerçekten de senin Allah demeyin sana bir faydası olsaydı, Allah da sana kulum diye seslenirdi diyor. Duydun mu böyle bir şey diyor. Muhterem Müslümanlar, ya Rabbim zaafımızı kuvvete tebdil et ya Rabbi. Korkunç desiyse, korkunç desiyse. Hoca Efendi kardeşim, Suretül Hacc'ı aç, Suretül Hacc'ı. Sonuna doğru Allahu Alem 3 sayfa bu tarafta, sayfanın sol sayfanın tam ortasında. Enbiyaya vahiy geldiğinde bile şeytan, enbiyaya vahiy geldiğinde bile şeytan hortumunu atıp bir şeyler ika etmek ister. Fakat onun ikaatını biz söker alır. Sümme yuhkimallahu ayati. Sonra Allah enbiyanın lisanı ve kalbinde ayetlerini tahkim eder. Ya, ya, masum oldukları halde. Heh hocam be, şimdi anladık. Meğer İslam'ın aleyhinde tepilenlerin bu ilhamı nereden aldıkları şimdi anlaşıldı. Adamların elinde değil, kalplerinin sol kulağına şeytan devamlı böyle üfürüyor demek. Ha göreyim sizi aslanlarım. Ya, ya. İslam için, Kur'an için ne geliyorsa her şeyin aleyhinde. Hadi bakayım. Yüce Rabbim iman ve iman hakikatlerini gönlümüzde daim ve sabit kıl diyoruz. Muhterem Müslümanlar, kıymetli kardeşlerim, Mevlana'mız diyor ki, derviş tesbihi attı, seccadeyi dürdü bir kenara koydu ve gitti yattı diyor. Aşk eri devam ediyor. Fakat Allah çekilen emeği boşa götürür mü hiç diyor. Allah yıllarca seherlerde kalkan kulunu hiç şeytana bırakıverir mi diyor. Rüyasına hemen Hızır'ını gönderdi diyor. Ya rüyasına o kulun hemen Hızır'ını gönderdi. Hızır Aleyhisselam ay parçası gibi rüyasında vardı diyor. Niye yattın dedi diyor. Ey, bugüne kadar ben hep Allah dedim, Rabbimden de bir cevap almadım. Onun için içime yeis geldi, yattım diyor. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Pir böyle diyor. Hızır Aleyhisselam Cenab-ı Hak canibinden hitap ederek, ey kulum, senin Allah demen benim kulum dememin aynıdır. Cahilin canına, fasık ve zalimin diline müsaade yok ki Allah diye. Eğer bir kimseye Allah demeye müsaade etmişsek, o kimseye evvelinden kulum demişizdir, yoluna devam et diyor. Derviş bir kalkıyor ki evin içi misk ve gül yağı kokularıyla dolmuş. Gözyaşlarıyla secdeye kapanıyor, gözyaşlarıyla. Ondan sonra tesbihini alıyor. Ömrünün sonuna kadar Allah, Allah, Allah, Allah demeye devam ediyor.

İslam için şerh ederse, İslam ile şerh eder, açarsa, o Rabbisinden bir nur üzerinedir dedikten sonra devam ediyor. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrinden dolayı kalbine kasvet gelenler korkunç bir felaket ve helak içerisindedirler. اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Onlar açık bir dalalet içerisindedirler. Şu halde muhterem Müslümanlar, zikirden firar eden, Allah isminden istikrah eden, İslam denince midesi bulanan, şeriat ve Kur'an denince rengi kaçan, gazabı yükselen adamlar, اُولَٰئِكَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Onlar çok açık bir dalalet üzerinedirler. Muhterem Müslümanlar, bu ayet-i cellede İslam'ın nuruyla kalbinin inşirahı meselesi geçince sahabe Peygamber Efendimiz'e sordular. Keyfe inşirahu sadr ya Resulallah? Ya Resulallah, sadrin inşirahı nasıl olur? Kur'an'da Cenab-ı Hak inşirahı sadrdan bahsediyor. Bunu bize biraz açar mısınız? Peygamber Efendimiz buyurdular ki İzâ dehalen nurul kalbe inşaraha ve enfesaha. İzâ dehalen nurul kalbe inşaraha ve enfesaha. Allah'ın nuru, Kelamullah'ın nuru, zikrin nuru, İslam'ın nuru, Hazreti Muhammed'in nuru, sünnetinin nuru kalbe girdi mi? İnşaraha, sadir ve kalp genişler ve enfesaha, açılır, açılır, açılır. Muhterem Müslümanlar, o kadar açılır ki, bakın latife diyorum size, kalp o zaman o kadar açılır ki, Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükerremeden bakar, Mescid-i Aksa ve Kudüs'ü olduğu gibi görür ve tarif eder. Ya Peygamber Efendimiz Mekke'yi mükerremeden bakar, Miraç gecesinin sonunda Mescid-i Aksa ve Kudüs-ü Şerif'i evvelce sefer etmemiş, Miraç gecesinde de مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَى فَهْوَاسِنْجَ gözü Rabbisinin cemal ve ruhiyet aşkıyla tek noktada ve çizgideydi. Yoldan sapmadı ve şaşmadı, etrafına bakmadı da. Öyle olduğu halde Cenab-ı Cibril işte Kudüs'ün anahtarları buyurun ya Resulallah demesiyle Kudüs-ü Şerif karşımda, Mescid-i Aksa önümdeydi diyor. Bunu gören ne muhterem Müslümanlar? Peygamber Efendimiz'in sadri alileri, kalbi Muhammedileri, yani gönül gözü muhterem Müslümanlar. Ya gönül gözü ya. Bazen mesabihi şerif, emri bil maruf nehyanil münker bahsi, hocaefendi kardeşim eve dönünce bakarsın, mesabihi şerif, emri bil maruf nehyanil münker bahsi, ravi hadis Cenab-ı Huzeyfe radıyallahu anh hazretleri, Peygamber Efendimiz bir gün sabah namazı minbere çıktılar diyor. Üç ayaklıydı minberleri malum, üç basamaklı çıktılar, öğleye kadar konuştular, namazı kıldırdılar, ikindiye kadar konuştular. Namazı kıldırdılar, konuşmaya devam ettiler. Güneş Medine hurmalıklarının gerisine doğru yıkılmıştı. Konuştular, konuştular Peygamber Efendimiz, konuştular. Mâ kân ve mâ seyekûn. Hazreti Adem'den gününe kadar ve gününden sabahı haşre kadar bütün hadisatı konuştular diyor. Bizden hıfzedenler hıfzetti, unutanlar unuttular diyor. Bu arada emri bil maruf için de geçen cümleler vardı. Cenab-ı Huzeyfe o bahiste onu naklediyor. Hatta muhterem Müslümanlar, o gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. Dünyanızın kalan ömrü, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, o gün Peygamber Efendimiz şöyle buyurdular. En sonunda hutbeyi alilerinin, dünyanızın kalan kısmı gününüzün kalanı kadardır diyor. O gün güneş hurmalıkların arkasına yıkılmıştı, batmak üzereydi ya. Dünyanızın kalan ömrü gününüzün kalanı kadardır. Kıyametin en büyük alameti nedir muhterem Müslümanlar? Kim söyleyecek, hadi bakalım. Bir sual size. Dünyanın, kıyametin alametlerinin en büyüğü nedir? Peygamber Efendimizin gelişi. Niye? Ahir zaman peygamberi. Öyle mi? Müslümanlar öyle biliyorsunuz değil mi? Peygamber Efendimiz'den sonra peygamber gelecek mi? Kur'an'dan sonra Kur'an inecek mi?
İslam'dan başka kıyamet sabahına kadar başka bir din var mı?

Şu halde Peygamber Zişan Efendimizin gelişi zaten bütün meseleyi kökünden hallediyor. Yüce Rabbim mahşere hazır olan kulların zümresine bizi de ilhak eyle diyoruz. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Zişan'a sordular. Ya Resulallah, keyfe inşirahu sadir? Sadır nasıl inşirah eder ya Resulallah? Allah Resulü'nün cevabı böyle oldu. İzâ dehale nurul kalbe inşiraha ve enfesaha. Kalbe nuru İslam girdi mi açılır, açılır, açılır. Ve öyle olunca da nur, surur ve huzurla dolar. O müminin iç alemi bir cennettir artık ebediyetlere kadar. O müminin iç alemi bir cennettir. قَالُوا فَمَا عَلَامَتُهَا يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Bu inşirah-ı sadrin görüntüsü, alameti nedir ya Resulallah? Böyle sordular Peygamber Efendimiz'e. Yani bir zatın bu halde olduğunu dıştan görünüşüyle nasıl bileceğiz? Alameti, işareti, emaresi, görüntüsü nedir ya Resulallah? Peygamber Efendimiz üç şey buyuruyorlar. Muhterem cemaat, ben de size duyurmuş oluyorum. Hadi bakalım. Üç şey. El inabetu ila daril hulud ve tecafi min daril gurur vel istidadu lil mevti kable nüzulihi. Üç şey vardır ki kalbin inşirahının, kalbin nurla dolmasının, sadrin İslam ile açılmasının görüntüsüdür. Üç şey. Biri ebedi dar olan ahirete meyildir. Ya ahiretlik insan. Kapı Camii'nin muhterem cemaati, her halinde hangi tarafından baksanız işini Allah rızası ve ebedi hayat için yapan insan. Yani hocam ahiretlik deyince evine çekilir, hep Sübhanallah mı çeker manasına? Hayır. Cephedeki cihadından evindeki yavrusuna, baba hanımına, kocalığına varıncaya kadar her işte ahiretlik ameli, ahiretlik irşadı, ahiretlik fazaili tercih eder. Hangi yönünden baksanız mümin böyle olacak dersiniz. Allahümme ec'alna minhum vahşurna fî zümratihim yevmel kıyâme. Dua ediyorum Müslümanlar. Ya Rabbi bizi böyle mümin kıl. Mahşerde de onlarla kucaklaşıp haşrolmayı nasip et Allah'ım. Ya. Cephede cihat saflarında Allah'lıktır. Geride vatan ve memleket hizmetinde Allah'lıktır. Evinde ailesi ve yavrularıyla Allah'lıktır. Çarşıda alışverişinde minare gibi doğru Allah'lıktır. Vatan ve devlet ve millet hizmetinde Allah'lıktır. Yaptığı her işte melek haslet pırıl pırıl insandır. Ve hakeze ve hakeze. Ve tecafi min daril gurur. Gurur darı olan, hani ve mel hayatü dünya illa meta'ul gurur diye ayet okumuştuk ya, dünya hayatı ancak gurur meta'ıdır buyuruyor Cenab-ı Hak. Dünyalık şeylerden, dünyalık şehvetlerden, dünyalık kötü iş ve amellerden, dünyayı kucaklamaktan da azami derecede çekinir o kimse. Kendisine baktığınız zaman dünyalık şeyler ya. Şimdi vay müminlerim, vay vay Allah'ın kulları, vay ya. Avrupa'ya köleliği, Amerika'ya kuyruk olmayı, 1,5 milyara efendi olmaya tercih ediyor. İslam gelmesin de bu köleliğin devamına razıyım diyor. Hayır. Biz de diyoruz ki Bediüzzaman'ın yarım dünyanın koca mürşidin dediği gibi, muhterem Müslümanlar, müstakbelde en gür sada İslam'ın olacaktır. En yüksek ses Kur'an'a ait olacaktır diyor muhterem müminler. O günleri görüp öyle ölmek istiyoruz. Evet, dünya işleri, bakma dünya işidir Müslüman. Şair öyle diyor. Bakma dünya işidir, viran gelir viran gider. Kime vefa etmiş ki? Hadiminin Eyyuhel Veled Risalesine, Gazali'nin Eyyuhel Veled Risalesine Hadimi'nin şerhi var.

0: ki bir sel bir kabrin üzerinden toprağı aldı diyor. Altından bir lahit çıktı. Lahdin kabrin taşı üzerinde böyle yazılıydı diyor. Bin defa mücadeleye, mübarezeye girdim. Bin defa zaferle döndüm. Bin tane bakire kızla evlendim. Sonra gördüğün gibi nihayet toprak oldum diyor. Var mı başka diyeceğin? Müslüman kardeşim, var mı başka diyeceğin? Yani neticede toprak olmaktan başa gidecek yer var mı? Aa, hocam senin bilmediğin bir şey olabilir. Gerçek mümin, Allah'lık insan için ölüm yoktur, ebedi hayattadır o. Kabre gitse de diridir ve haydır, ebedi dirilişle Mevlasına kuldur o. Hatta onun cesedini toprağa bile Cenab-ı Hak haram kılmıştır. Üzerinden asırlar geçiyor, açtığınız zaman kabrini, kefeni sararmamış olarak çıkarıyorsunuz. Her adam değil ama bu er adamdır. Sözü kesiyorum, ezanımız okundu muhterem Müslümanlar. Üç şey inşirah-ı sadrin görüntüsüdür. Tabii ders kaldı ama ne yapalım? Gelecek cuma inşallah Teala. Muhterem müminler. Üçüncüsü vel istidadu lil mevti kable nuzulihi. Darul huluda ebedi hayata hazırlık, darul gurur olan dünyaya taabbütten uzak olmak. Üçüncüsü vel istidadu lil mevti kable nuzulihi. Ölüm gelmezden evvel azami gayretle ölüm saati için hazır olmak. Muhterem müminler. Ve ben size 50 defa söyledim. Aşk erimiz öyle diyor Mevlana Hazretleri. Kişilerin en bahtiyarı, Kapı Camii'nde 3-4 bin kişi namaz kılıyoruz. Özellikle ben dışarılarla beraber 5 bin kişi diyorum muhterem Müslümanlar. İçimizde en bahtiyar insan kimdir biliyor musunuz? Tahir Hoca. Hayır. Benim öyle bir iddiam yok. Rabbime garikın ve harikın duasıyla dua ediyorum ya Rabbi, akıbetimizi hayra getir diye. Amin. En bahtiyar insan içimizde kim biliyor musunuz? Azrail geldiği zaman Mevlana'da olduğu gibi gülerek karşılayan insandır. Gel ey Allah'ın memur meleği, ömür boyu aşkıyla yandığım yüce maşukuma artık uçmak istiyorum, al beni götür diyor. Muhterem müminler, eğer böyle bir neşeye sahip isek, şu 5000 kişinin, Konya'daki 1 milyonun, Türkiye'deki 65 milyonun en bahtiyarıyız inşallahü teala. Onun için son söz olarak ben söylüyorum size, müminler, muhterem kardeşlerim, ölüm anına hazır mısınız? Hazırız hocam diyorsanız, tuğba lekum, sümme tuğba lekum. Cenab-ı Halik-i Zülcelal sonumuzu bugünümüzden hayırlı kılsın inşallah. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun, aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize şene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ittibak, batılı batıl bilip batıldan iştinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyle. Şeriatı garra-i ahmediye-i Muhammediye temessük ve ihtibalarımızı yevmen feyevma müzdad eyle. Bize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyle. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Tahir Büyükkörükçü Hoca Efendi ile Kapı Camii sohbetleri sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Kur'an-ı Kerim tilavet.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kur'an-ı Kerim Tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve rasulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi, sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 11. Cüz. Okuyan Fatih Çollak.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

0: tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
2: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

gibi boğar. Çok kalmadı an gibi, sabah gelir gün doğar. Hasret yağmuru yağar, yağıp bu zulmü boğar. Çok kalmadı an gibi, sabah gelir gün doğar. Akar alından

Durma hele fikir et, her bir güne şükür et. Bakarsın birdenbire dalgalanır hürriyet. Durma hele fikir et, her bir güne şükür et. Bakarsın birdenbire dalgalanır hürriyet. Akar alından terler, gün gelir sesler gürler. Akar alından terler.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmışsa ondan ötesi yok. Ne yapmışsa en güzelini yapmış. En kamil olanı ortaya koymuş. Usvetün hasene de budur, hulukun azim de budur.

0: yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmayacak.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve...
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Muhteşem Ahlak. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Kıymetli kardeşlerim, bir cumartesi gecesinde mühim bir konunun başındayız. Allah istifade edebilmeyi hepimize kolaylaştırsın inşallah. Temel bir meselemizi konuşacağız. Olmazsa olmaz bir meselemizi konuşacağız. Kulluğumuzun en önemli kodunu konuşacağız. Ve iman meselesini Allah inşallah ne kadar bize bu konuda imkan verir, ne kadar önümüzü açar bilmiyorum. Bir miktar olsun bile bazı hakikatleri anlamaya ve beraberce kavramaya çalışacağız. Abdullah İbni Revaha'nın bir sözü geliyor aklıma. O büyük insan sahabeden başkalarını gördüğü zaman "Taale nu'min sa'aten" diyormuş. Gelin oturalım bir saat iman edelim. Tam da böyledir karşılığı. Tabi sahabe efendilerimizin bazıları tepki gösteriyorlar. Abdullah diyorlar, biz iman etmemiş miyiz, sen bizi imana çağırıyorsun. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselama şikayete gidiyorlar. Diyorlar ki Abdullah bize böyle böyle söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da tebessüm ediyor. Sizi hakikate çağırmış diyor Abdullah. Oturacaksınız, iman hakikatlerini konuşacaksınız. İmanın sizden istediklerini sorgulayacaksınız. Bu manada kulluğunuza yeniden bir seviye, bir kalite kazandıracaksınız. İnşallah bu iman ahlakı derslerinde biz biraz bunu yapmaya çalışacağız. Yani eksik kalan, eksik bıraktığımız, biraz hatırlanınca farklı noktalara çekilecek olan meseleleri beraberce inşallah irdeleyeceğiz, anlamaya, kavramaya ve inşallah hep beraber hayatlarımıza taşımaya çalışacağız. İmanın ahlakı olur mu? Soruya bir soru soralım. Ahlaksız iman olur mu? Budur. Bunun cevabı çok net aslında. Neden imanın ahlakı olur mu sorusunun cevabı böyledir? Çünkü ahlak deyince biz hep bilinen anlama sıkıştırdığımız için o kavramı, bazen bize böyle bir ifade ya da böyle bir soru itici gelebilir. Ancak ahlak dediğimiz şey eğer bir işin seciyesi ise, tabiatı ise, ahlaksız hiçbir şey yok. Her şeyin aslında kendine özgü bir ahlakı var. İmanın da kendine özgü bir ahlakı var. Burada aslında bulunması gereken soru, İmanın ahlakı nedir sorusudur. Çünkü onu tespit ettiğimiz zaman belli şeyleri hayatımızda inşallah muhasebe etmeye çalışacağız. İmanın ahlakı nedir sorusuna cevap verebilmek için bir sözlüklere gitmemiz lazım. İman kelimesinin kökü em. Em köküne nasıl bir anlam verirler? Aslında ilk verdikleri anlam da imanın ahlakıdır. Mesela bu konuda elimizde çok önemli eserler var biliyorsunuz. Ara ara burada derslerde yeri geldikçe ben size hem eserlerden bahsediyorum hem de bazı alıntılar yapıyorum eserlerden. Ragıp el-İsfahani'nin müfredatı mesela. İbn-i Manzur'un Lisanul Arabı mesela. İbn-i Faris'in Mekayisul Lugası mesela ve diğerleri. Bunların hepsinde kelimelere, kavramlara bir şekliyle manalar verilir. Bir şekliyle kökü de irdelenir ve kelimenin hangi zemin üzerine oturduğu konusunda bize bilgiler de verilir. Ragıp el-İsfahani'nin ve İbn-i Manzur'un en köküne verdiği mana şöyle. Dikkat edin ilk kelimeye. Güvenmek, korku ve endişeden emin olmak, nefsin bir şeyle sükunet bulması. O güvenmek kelimesinin altını bir çizelim. Onun da işimiz var. Aslında söyleyeyim hadi. İmanın ahlakı nedir sorusunun cevabı da odur. İmanın ahlakı güvenmektir. Güvendir. Eğer o olmazsa bir şekliyle iman o zeminden başka noktalara doğru kaymıştır. Allah korusun. İşte biz onun için meseleyi güven düzleminde ele almak durumundayız. Zaten sözlüklerimizde o köke anlam verirlerken en başa güven yazmaları da bundan kaynaklanır. Megayis-i Luga sahibi İbn Faris ve başkaları eşya zıttıyla bilinir ya, oradan yola çıkarak şöyle bir tanım veriyorlar. Korkunun zıttı olan emniyet, hıyanetin zıttı olan emanet, şüphenin zıttı olan güven, inkarın zıttı olan imandır. Neymiş emn? Bir daha tekrar edelim. Çok güzel çünkü. Korkunun zıttı olan emniyet, hıyanetin zıttı olan emanet, şüphenin zıttı olan güven, inkarın zıttı olan imandır. İstilahi anlamda imanın tarifini biliyorsunuz. Bir daha sadece zihinlerde tekrar edelim ki canlansın. El iman et tasdik bil cenan. Kalp ile tasdik ve ikrar bil lisan, dil ile ikrar vel amel bil erkan, erkanıyla da amel etmek. Yani uzuvlarıyla, bedenle de amel etmek. Üç tane basamaktan bahsedilir marifet dışında burada. Çünkü marifet zaten zemindedir. O bilgi olacak ki tasdik olsun. Tasdik olunca ikrar ve amel de arkasından gelecek. Biz meseleyi güven düzleminde ele alsak ki öyle almak durumundayız. Bazı şeyler söyleyeceğim ama asıl meselemiz güven olduğu için güven üzerinde yoğunlaşacağım. Biz de yine bu sözlük sahiplerimizin yaptığı gibi zıtlar üzerinden meseleye bakalım ki birkaç tane iman tarifi elde edelim buradan ve iman tarifinin üzerinde biraz tefekkür edelim, yoğunlaşalım. İnkar ve iman, iki uç. Nasıl anlarız bunları? İnkar, bahaneler ileri sürmek, iman, verilen nimetleri hatırlamaktır. İnkar, ön yargıların kurbanı olmak, iman, ön bilgilerle hakikate ulaşmaktır. İnkar, nefretle hareket etmek, iman, muhabbeti, hayatın azığı edinmektir. İnkar, hakikatin üstünü örtmek, iman, hakikati hatırlamak ve hatırlatmaktır.

İnkar savrulmak, iman sebat ve istikamet üzere dimdik durmaktır. Çok şey söyleriz aslında bu konuda. İnkar haddi aşmak, iman haddini bilmektir. İnkar nankörlük etmek, iman şükrü kuşanmaktır. İnkar itimatsızlık, iman emniyettir. İnkar şüphe, iman meraktır. İnkar acaba demek, iman ne demek? İman amenna demektir. Aradaki fark budur işte. Ve bu eğer bizim aklımızda, zihnimizde, hayatımızda tam anlamıyla oturursa, iman dediğimiz o büyük nimetin hayatlarımıza yansıması çok daha farklı olacaktır. Hep sorguluyoruz. Hep konuşmaya başlayınca meseleyi o noktaya getiriyoruz ve mukayese yapıyoruz. O mukayesenin arkasından da morallerimiz bozuluyor. Nedir o mesele? Diyoruz ki neden ashab kalitesinde iman edemiyoruz? Neden o anlattığımız ve hayatlarına hayran olduğumuz o insanların elde ettikleri kalite bizlerin hayatlarında yok? Niçin onlar iman hakikatleri uğruna her şeylerini, neleri varsa feda ettiler de biz sadece bu işin dedikodusunu yapıyoruz? Neden onların hayatlarında var olan güzellikler bizlerin hayatlarına taşınmıyor? Bunlar her zaman sorduğumuz sorular. İnin zemine, zemine indiğiniz zaman göreceğiniz şey budur. Sahabe gibi inanma adına o güven meselesi tam anlamıyla tesis edilmediği için yüreklerimizde ve hayatlarımızda, insan güvenmediği şey için niye fedakarlık yapsın? Güvenmediği için niçin bazı şeyleri elinden çıkarsın? Güvenmediği şey için neden bazı şeylere bir şekliyle fedakarlık adına, vefa adına, farklı farklı güzellikler adına adımlar atsın? Bu tamamen aslında güvenle alakalı bir şeydir. Öyle bir güveniyor ki o insanlar, güven noktasında hiçbir şüphe olmadığı için hayatlarında şeyde ortaya çıkan neticede bu şekliyle oluyor. Şimdi aziz kardeşlerim, sizi bir noktaya doğru sevk etmek için önemli bir bahise bir giriş yapmak istiyorum. Bu bahisi eğer anlarsak meselenin birçok noktasını anlayacağız ve farklı bir biçimde de bu meseleden istifade etmenin inşallah imkanlarını bulacağız. Din dediğimiz ilahi sistemin 3 temel esası var. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Yani dinden bahsediyoruz, ilahi bir sistemden 3 tane temel esası var. Nedir bu esaslar? 1. Dinin sahibi ve din gününün sahibi, maliki olan Allah. 2. Dinin kaide ve kurallarını bize anlatan, iman ettiğimiz bir değer olarak kitap, yani Kur'an. 3. O dinin tebliğcisi, talimcisi, tebyincisi olan peygamberler ve elbette ki son peygamber olan sallallahu aleyhi ve sellem. Neden bahsettik? Din dediğimiz sistemin 3 temel esası var. Allah subhanehu ve teala, kitap ve peygamber. Bunun dışında başka şeyden de bahsedemeyiz. Sadece bu 3 şeyden bahsederiz. Çünkü bu iş, bu 3 esas işin özüdür ve esasıdır. Bu 3 tane temel esastan mahiyet itibariyle bize en yakın olan kimdir? Kimdir? Peygamberdir. Neden? Çünkü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz için konuşalım, son peygamber için konuşalım, Hatemen Nebiyyin olarak bizden biridir. Hatırlayın ayeti. Lekad ca'ekum rasulun min enfusikum. Minkum değil, dikkat buyurun. Minkum da dese anlaşılır. Sizden, öyle demiyor ayet. Ne diyor? Min enfusikum diyor. Niçin? Sizin nefislerinizden. Aslında ayet orada çok şey söylüyor.
sizden, siz nasılsanız öyle. Beşeri anlamda neler varsa sizde, onda da aynısı var. Sizden olan birisi ve size çok yakın. Dolayısıyla Rabbul Alemin olan Allah, dinin sahibi, o kitap gönderiyor bize. Kitabı bize ulaştıran peygamber, peygamber de bize o üç esastan en yakın olanı. Güven meselesinde de eğer bu üç basamak bu şekliyle gitmezse iman kamil manada oluşmuyor. Ve şeytan kendisinin kaydığı yerden Ademoğlunun ayağını kaydırıyor. Nereden kaydı kendisi? Şeytan Allah'ı inkar etti mi? Hayır. Allah'ın vahyine karşı geldi mi? Hayır. Nereden kaydı şeytanın ayağı? Elçiye itaat etmedi. Allah dedi ki Adem'e secde et. Ne dedi şeytan? Ben ondan üstünüm dedi. Başladı sorgulamaya. Başladı başka şeyler söylemeye. Böyle olduğu için de elçiye itaat etmemesinin sebebi olarak huzurdan kovuldu. Kıyamete kadar da ona mühlet verildi. O artık iblisliğini yapacak. O gün orada kayan ayağının vesilesiyle Adem oğullarının ayaklarını kaydıracak. Bakın insanlar içerisinde sapanlara, şimdi örnekler vereceğim size. İlk saptıkları alan nübüvvet kurumudur. Az bir şey aklı olan bir insanın Cenab-ı Hak'la işi olmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ı inkar etmez, ona karşı gelmez. Aklı olan adam Cenab-ı Hakk'ı inkar edebilir mi? Allah yoktur demek ben yokum demektir. Şimdi ateist diye geçinenleri şöyle bir uçaktan atın aşağıya. Bakın bakalım ateist mi değil mi? O anda ilk tepkileri nedir? Allah mı diyorlar, başka bir şey mi diyorlar, oradan anlarız. Oturdukları yerde ahkam kesmek kolay. Çünkü inanmak fıtri bir olgudur. İnsan ne kadar söylerse söylesin aslında bir yaratıcıya inanıyor. İnkar ettiğini söylerken bile aslında onun içerisinde iman var. Onun içerisinde bir şekliyle yine imanın ikrarı adına bazı şeyler var. Dolayısıyla Rabbul Alemin olan Allah'a ait o müessesenin, yani din dediğimiz yapının en temel esasında insan bir şey söyleyemiyor. Kitaba gelince Kur'an için konuşalım. Kur'an konusunda da bir şey söylenemiyor. Mucizil beyan olan kitap öyle şeyler söylüyor ki o meydan okumasıyla her şeyiyle o manada da bütün itiraz kapılarını kapatıyor. Nereden geliyor saldırı? Nübüvvet kurumundan. Nereden başlıyor işe? Eşiğinden başlıyor. Önce eşiğini sorguluyor. Eşikten sonra gelecek sıra kulpa, kulptan kapıya, kapıdan bacaya, bacadan salona, oradan oraya. Bir müddet sonra nübüvvet kurumu diye bir şey yok. Bütün o kurum alt üst olmuş. Orada başlayan itimatsızlık, güvensizlik dinin diğer iki esasına doğru da gidiyor aslında. Bakın zaten şöyle tarih boyunca nübüvvetle derdi olan insanların işin nihayetinde vardıkları nokta vahye de Cenab-ı Hakk'a da dil uzatmaktır. Bu öyledir, durmaz çünkü orada bir başladı mı artık halka halka bir noktaya doğru gidecek. Dolayısıyla burada nübüvvet meselesinin, nübüvvet kurumunun, peygamberlik müessesesinin çok iyi anlaşılması ve güven düzleminden hareket etmesi gerekir. Bu manada yapılan yanlışlık bir noktada durmuyor. Allah korusun, Cenab-ı Hak bizleri muhafaza etsin. Böyle hastalıklar içerisinde olanlara da şifalar ihsan etsin. Bu mesele eğer tam anlamıyla istenilen oranda zemini sağlam bir biçimde oturtulmazsa varacağı nokta orası oluyor. Şimdi ben yine size soruyorum. Niye anlatır Kur'an o kadar geniş bir malumatla, yüzlerce ayetle Beni İsrail'den? Aslında Beni İsrail'in hikayesi diyelim hadi, kıssaları diyelim. Bu yönüyle bize imanın güvensizliği noktasında ibretvari bir örnektir. Ve bakın Kur'an'a onların bu manada şeylerini anlatır durur. Ben somut olsun,
akıllarda iyi kalsın, bazı şeyler yerli yerine otursun diye üç alana ait de size örnek vereceğim. Yani Ben İsrail'in Allah'a güvensizlik

0: kitaba güvensizlikleri ve peygambere güvensizlikleri. Ayetler zaten onlarca ayet var bu konuda. Birer numune olsun diye vereceğim ki mesele daha iyi anlaşılsın diye. Allah'a güvensizlikleri. Nasıl anlatıyor Beni İsrail'i? Onlarca ayetle. Ama bir kıssa var ki güvensizliklerinin onları sevk ettikleri noktayı anlayabileceğimiz önemli bir numune. Onlarca mucizeyi görüyor İsrailoğulları. Hazreti Musa gibi bir büyük peygambere ümmet olma şerefine erişiyorlar. Firavun'un zulmünden kurtarıyor Hazreti Musa onları. Giderken Kızıldeniz'in yarılıp kendilerine yol, Firavun'a mezar olduklarına bizzat şahit oluyorlar. Tih çölüne gidiyorlar. Allah Hazreti Musa'nın asasıyla onlara su ikram ediyor zahmetsiz ve gökten kudret helvasıyla bıldırcın eti, men ile selva zahmetsiz bir biçimde her gün onların ayaklarına geliyor. Ne yapıyor bu hastalıklı kavim? Hazreti Musa'nın karşısındalar. Kur'an'dan okuyoruz. Diyorlar ki Musa, Rabbine dua et. Böyle Rabbine dua et. Çünkü Rab onların değil, güvensizlikleri var. Rabbine dua et. Biz tek bir çeşide sabredemiyoruz. Bize toprağın yetiştirdiklerinden versin. Soğanından, sarımsağından, mercimeğinden versin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
6: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz. Ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
7: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
8: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
9: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
10: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
11: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
12: www.radyohedef.com.
11: Tıklayın.
13: Zorunlu yayın.
14: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi.
15: ilk sözcüğü bir şişenin etiketini

0: ceketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
1: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
2: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenlik kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
4: Ya Muzil. Muzilsin. Muzilsin ki seni tanımayan kör, sağır sebeplere dilenci olur. Seni bilmeyen kendi varlığının ağırlığı altında ezilir, kul köle olur.
3: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
6: Nedir mesele? Meselenin özü şu. Beni İsrail'in o gün o itimatsız adamları diyorlar ki zahmetsiz men ile selva geliyor. Peki yarın kalktık, yok. Yok olursa ne olacak halimiz deyip toprağın yetiştirdiklerinden istiyorlar. Sanki toprağın sahibi Allah değilmiş gibi, haşa. Sanki topraktan bitenleri Allah vermiyormuş gibi, haşa. Büyük bir güvensizlikle işlerini güya kendi kafalarına göre garanti altına alma adına böyle bir adım atıyorlar ve talepleri böyle oluyor. Bize toprağın yetiştirdiklerinden ver. Bakın, Allah'a karşı itimatsızlığın, güvensizliğin insanı nerelere getirdiğinin çok acı bir örneği. Gelin kitaba, güvensizliğe. Hazreti Musa'dan önce de Beni İsrail'e vahiy geliyor. Yine gelen peygamberler aracılığıyla. Hazreti Musa'yla beraber de devam ediyor. Ondan sonra da yine Beni İsrail'e gelen peygamberlerin getirdiği vahiler var. Bütün o vahilere karşı daha peygamberler içlerindeyken kurcalama gibi bir durumları var. Allah bir şey söylüyor onlara. Başlıyorlar kurcalanmaya. İşte hepimiz bildiğimiz bir hadisedir Bakara suresindeki o inek kıssası. Allah kesin dedi bir inek, başladılar kurcalamaya. Peygamberler kendi içlerindeyken vahye karşı halleri bu. İkide bir altından bir şey çıkarmaya çalışıyorlar. Peygamberler vefat eder etmez Beni İsrail'in yaptığı şu: ya doğrudan tahrif ediyor, ya kelimeleri yerlerinden ederek tebdil ediyor, ya hakikatin üstünü örterek gizliyor, ya unutturmaya çalışıyor o hakikatleri, ya başka şeyleri

taşıyarak gerçek gündemin üstünü örtüyor ya da insanları bile bile hak yoldan saptırarak batıl noktalara doğru sevk ediyor. Beni İsrail'in tarihinde yaptığı kitapla münasebetlerini bu çerçevede özetleyebiliriz. Bir daha söyleyeyim ki aklınızda kalsın. Metnin bir bölümünü değiştirerek tahrif ediyorlar ya. Kelimeler üzerinde oynayarak tebdil ediyorlar. Hak ve hakikati örterek bir şekliyle üstünü kapatıyorlar. Unutturuyorlar. Hatırlatmak için, hatırlamak için de bir çaba ortaya koymuyorlar. Cenab-ı Hak konuşmamış, peygamberleri de bir şey söylememiş. O boş kalan yerleri güya onlar doldurma adına gayret içerisine giriyorlar. Kitabın söyledikleriyle yetinmiyorlar. Kitabın gayb diye bıraktıklarını gayb diye bırakmıyorlar. İlle o gaybi olanı da müşahade edecekleri, şehadet edecekleri alana kaydırmak için gayret içerisine giriyorlar. Bütün bunların hepsinin altında yatan şey nedir? Kitaba karşı güvensizliktir. Allah'tan geldiklerine iman etseler ve Allah'ın onlara en kamil olanını gönderdiklerine inansa ve güvenseler, kurcalar mı insan Allah'tan gelen vahyi? O vahiy ne diyorsa onunla amel etme adına gayret içerisine girer. Ama bunu ne yazık ki yapmıyorlar. Ya peygamberlere karşı güvensizlikleri, o konuda da onlarca şey okuyoruz. Ama bakın Bakara suresinin 55. ve 56. ayetlere. Onlarca mucize görmüşler kendilerinin karşısında olan peygamberleri Hazreti Musa'dan. Sihirbazların karşısında Hazreti Musa'nın elindeki asanın koca bir yılana dönüştüğünü görmüşler. O yılanın sihirbazların sihirleri yuttuklarına şahit olmuşlar. O asanın Kızıldeniz'i yardığını görmüşler. Yani asa vesile olmuş o mucizeyi bahşeden elbette ki Cenab-ı Hak'tır. Firavun'a mezar olduğunu görmüşler Kızıldeniz'in yine. Biraz önce söylediğim Men ve Selva'yı görmüşler. Görmüşler de görmüşler. Ne diyorlar biliyor musunuz Hazreti Musa'ya? Söz şu: ey Musa, bizler açıkça Allah'ı görmedikçe, şu gözlerle Allah'a bakmadıkça sana kesinlikle iman etmeyeceğiz. Karşılarında Allah'ın peygamberi var, elçisi. Gayipten bahsediyor ayetler, gaybe imandan bahsediyor. Allah'ın bu dünyada bu gözlerle görülmeyeceğini açıkça onlara söylüyor. Ama itimatları yok, güvenleri yok. Allah'a yok, kitaba yok, peygambere yok. Olmadığı için de gelip Hazreti Musa'nın karşısında durup Allah'ı bize göstermedikçe biz sana kesinlikle iman etmeyeceğiz diyorlar. Güvensizliğin yine insanı nereye getirdiğinin çok bariz bir örneğidir bu. Beni İsrail böyle. Allah Hazreti Musa'dan ebeden razı olsun. Ne çekmiş onlardan? İnanın insan o ayetleri okuyunca, o sabrı, o sebatı gördükçe nasıl bir yürek taşıyorlar o insanlar ki bunca şeye rağmen böyle bir azgın kavme karşı bu sabrı gösterebiliyorlar diye merak ediyor. Kur'an'ımız bu bilgileri bize sadece geçmişi anlatmak için vermiyor. Aslında bu bilgiler üzerinden verilen mesaj bellidir. Bakın onlar güvensizliğin neticesinde bu noktaya geldiler. Siz Allah'a güvenin, itimat edin, güven adına bazı şeyleri hayatınızda tesis edin ki aynı yanlışa sapmayasınız, aynı sıkıntıya düşmeyesiniz, aynı şekilde sizler de onların düştüğü o yanlış yollara düşüp de kendinizi de başkalarını da saptırmayasınız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu ayetleri okuyor mu sahabeye? Okuyor. Sahabe bu ayetlerden alacaklarını alıyorlar mı? Alıyorlar. Beni İsrail'i okuduk üç şekilde. Gelin bir de Allah Resulü'nün muhataplarını okuyalım. Yani sahabenin üzerinden de Allah'a iman meselesini, itimat meselesini, onların güvensizliğini ama sahabenin itimadını, güvenini, peygambere ve kitaba güvenlerini de örnekler üzerinde anlamaya çalışalım ki mesele daha iyi anlaşılsın. Niye sahabe üzerinden verdim biliyor musunuz? Efendimiz üzerinden verebilirdim.

Onlarca örneği var peygamberimizin bu manada. Hem Allah'a itimadı, hem Kur'an'a peygamberimizin özellikle bu manada örnekler var, ayetler de var. Hem de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi kendi elçiliğine dair. Namazlarda okuduğumuz, teşehhütte okuduğumuz salli ve bari duaları bile aslında peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir yönüyle kendi peygamberliğine imanıdır. Bu kadarını söyleyeyim, ondan gerisini siz artık tespit edin. Özellikle sahabeden vermemin sebebi şu: talebeler üzerinden muallimin kıymeti daha iyi anlaşılıyor. İkincisi, sahabeler de bize biraz daha yakın. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın konumu biraz farklı. Sahabeler de bize biraz daha yakın. Bize biraz daha yakın olanların dertlerimize derman olması adına söyledikleri şeyler daha önemli. Dolayısıyla özellikle onların üzerinden verilen örnekler bugün hayatımızdaki bazı sıkıntıların çözümüne inşallah derman olacak. Bu manada gelin Allah'a itimat, güven, kitaba güven ve peygambere güven meselesini sahabe üzerinden anlamaya çalışalım. Allah'a güven meselesinde çok örnekler var. Dedim ki 18 yaşında bir delikanlıyı vereyim örnek. Sadece imanla tanışıklığının üzerinden bir yıl geçmiş bir delikanlının üzerinden vereyim örneği. Bakın, bir yıl ne 40 tane kitap okumuş, ne Kur'an'ı hıfzetmiş, Kur'an ayetlerini öyle çok iyi bilen birisi, ne yıllar yılı ilim öğrenmiş, ne farklı farklı şekillerde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle beraber olmuş. Bunların hiçbiri yok. Sadece ve sadece bir yıl boyunca Medine ikliminde kalmış, peygamber aleyhissalatü vesselam'dan La ilahe illallah Muhammedun Resulullah kelime-i tayyibesinin gerçek manada anlamını öğrenmiş. Bu anlamı öğrenen biri olarak Allah'a güven noktasında bir kamet, bir duruş ortaya koymuş. Allah'a güven meselesi. Kimden bahsedeceğim? Haris bin Malik'ten. Ensar'ın gençlerinden bir genç. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam mescide giriyor. Bakıyor ki Haris bin Malik oturmuş. Orada istirahat ediyor. Şöyle ayağıyla hafifçe onu itekliyor uyandırmak için. Uyanır uyanmaz kalkıyor Efendimizin huzuruna. Sallallahu aleyhi ve sellemin sorduğu soru şu: Keyfe esbahte ya Haris? Nasıl sabahladın ey Haris? Nasıl bir cevap gelir buradan? Ben korkarım böyle bir soruya muhatap olmaya. Belki siz benden daha cesursunuz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sorursa inşallah içinizden Haris gibi cevap verenler çıkar. Ama Haris göğsünü gere gere bir şey söylüyor. Gerçek manada bir mümin olarak sabahladım ya Resulallah. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu sözün üzerinden bir soru daha soruyor. Her sözün, her iddianın bir ispatı vardır ey Haris. Senin sözünün ispatı nedir? Haris konuşuyor. Ya Resulallah, gündüzümü oruçla, gecemi kıyamla geçirdim. Şu anda öyle bir ruh haleti içerisindeyim ki cennet ehlinin ve cehennem ehlinin birbirleriyle konuşmalarını duyuyor gibiyim. Ve sanki Rabbimin arşını ellerimle tutuyor gibiyim. Nasıl bir imandır Allah aşkına? Nasıl bir iman ki bu sözleri söylüyor 18 yaşındaki bir delikanlı? Sözdeki ağırlığı anlıyorsunuz değil mi? Neler neler söyleniyor bu sözlerle. Ama burada aslında ona bu sözü söyleten temel mesele önemli. Ne söylemişse peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a iman meselesinde zeminde güçlü bir güven olarak tamamen inanarak bunları kabul etmiş ve hayatına taşımış. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Haris bin Malik'in bu sözlerini duyduğu zaman şunu diyecek: sen nasıl bir gençsin ki tepeden tırnağa iman kesilmişsin?
tepeden tırnağa iman kesilmek. Bu nasıl bir şeyse bunu da Haris bin Malik'te görüyoruz. O gün müdür, arkasından başka günler midir bilmiyoruz. Allah'a güven noktasında burada duran, yani en son noktada duran o genç, o büyük insan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundadır ve şöyle bir şey istemektedir. Ya Resulallah, bir tek şey istiyorum senden. Onun için dua eder misin? Efendimiz ederim diyor. Söyle bakalım nedir? Mal, mülk, 18 yaşında, daha bekar, eş, aş, aklınıza gelir ve bunlar istense bunlarda bir sıkıntı yok. Hepsi meşru, istenebilir. İstense Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ellerini açar, onlar için de dua eder. Hiç önemli değil, etmiştir de. Ama orada Allah'a iman meselesinde güven noktasında en üstte duran o delikanlının isteği şudur. Ya Resulallah, dua et, Allah yolunda şehit olayım. Ve dua ediyor sallallahu aleyhi ve sellem. Aradan bir müddet geçmeden Beytülmal'e ait bazı develeri Medine dışında otlatırken şehadet ona gelip peygamberin şehrinde bazı şakilerin eliyle ulaşıyor. Allah'a iman olursa olacağı budur. Allah'a iman noktasında güven olursa olacağı budur. Başka örnek anlatmayayım dedim ama şu anda zihnimde şöyle bir baskı var. Şeddat İbni Hadd'ı da anlat, onun anlattığını da anlat diye onu da anlatayım. Ben de kendimi rahatlatayım. Bunun üzerinden de biraz düşünelim. O zat anlatıyor, o büyük insan, o da önemli bir sahabi efendimizdir. Nesai'nin Sünen'inde geçen bir rivayet. Bir sefer sırasındayız diyor. Seferin öncesinde bir şekliyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla bir şeyler konuşuldu, ondan sonra sefere çıkıldı. O gün yeni aramıza katılan birisi de var. Sefer oldu ve bir miktar ganimet elde edildi. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ganimeti askerler içerisinde pay etti. O bize yeni katılan, adını söylemiyor. O sahabi efendimize de bir miktar ganimet düştü sallallahu aleyhi ve sellem çağırdı ve onun ellerine bıraktı. Bunlar da senin hakkın dedi. O genç dedi ki ya Resulallah, bunlar nedir? O da dedi ki, Efendimiz aleyhissalatü vesselam da ona dedi ki bunlar bu sefer sırasında ganimetten senin payına düşenler. Bıraktı onlar yere ve şu sözü söyledi. Ya Resulallah, ben buraya dünyalık mal için gelmedim. Beni buraya getiren tek bir şeydi. Dedim ki o sefer sırasında tam şuramdan bir ok isabet eder, ben de şehadet şerbetini içerim, Rabbime öylece yürürüm. Şimdi sen kalkmış bana dünyalıklar veriyorsun. Bırakıyor onları ve gidiyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam arkasından şunu söylüyor. Eğer bu zat doğru söylüyorsa Allah onu tasdikleyecektir. Eğer o sözü gerçekten yürekten söylüyorsa tasdik gelecektir diyor. Ve gerçekten de geliyor. Onun ertesinden o seferin içerisinde tam burasından bir ok yemiş bir biçimde şehadet şerbetini içiyor. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem o zatın, o adını bilmediğimiz o isimsiz kahramanın? Allah'la doğru konuştu, Allah da onu tasdikledi. Allah'la doğru konuşursan tasdik gelir ama o doğruluğun altında böyle bir zemin var. Güven olacak, acaba olmayacak. Allah mı konuşan, bitti. Ne söylediyse, ne söylenmişse mutlak manada itaat. Kurcalamadan, şüpheye kapı açmadan, böyle olsa daha iyi olur, böyle olmasa daha iyi olur, bu çağda aslında şöyle anlaşılmalı, eğip bükmeden Allah dedi, ben de ona teslim oldum diyebilecek bir iman. İşte budur zeminde güven olan bir iman. Allah'a güven konusunda sahabe efendilerimizden çok şey söylenir. Ben bu kadarıyla yetineyim. Kitaba güven. Yine çok şey söyler miyiz? Söyleriz. Ama en güzel örneği vereyim ben size, en güzel örneği. Herhalde siz de benimle aynı fikirde olacaksınız. Bu manada en güzel örneği vereyim size. Rum suresi nazil olmuş.
daha nübüvvetin 6. yılı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan o süreyi duymuş Sıddık-ı Ekber, o büyük insan gelmiş Mekke'de Übey İbni Halef, cahiliye döneminde de onun arkadaşıdır. O anda da o mesele konuşulurken Rum suresindeki o ayetleri okumuş. Ne diyor ayetler? Ayetler o günkü tarihi bir hadiseden bahsediyor. Diyor ki yakın bir yerde, size yakın olan bir yerde Rumlarla Sasaniler, İranlarla Romalılar birbirleriyle savaşmışlar. O savaş sırasında Mecusi olan Sasaniler yani İranlılar ehli kitap olan Rumları, Romalıları yenmişler. Ama ayet ne diyor? Yakın bir zamanda iş tersine dönecek. Bu sefer yeniden Rumlar Sasanileri, İranları yenecekler. Ama görüntü öyle değil. Görünen nasıl? Yerle bir etmiş İranlılar. Yani zahirine baktığınız zaman o büyük darbeden sonra ehli kitap olan Romalıların belini doğrultmaları mümkün değil. Zahiren konuşuyor Übey İbni Halef. Kur'an'dan konuşuyor Hazreti Ebu Bekir. Übey İbni Halef diyor ki ne diyorsun sen? Bir daha mümkün müdür Rumların kalkıp da Sasanileri yenmesi? Gel eğer sen bu sözüne güveniyorsan bahse girelim. Kaç sene? 3 sene. 3 sene zarfında. Eğer Sasaniler bu manada bir daha Rumlara bir şey yapmazlarsa zaten onlar yemişler, bir şey yok. Ama Rumlar eğer tutar da Sasanilere saldırır ve onları yenerlerse 10 deve ben sana veririm. Olmazsa 10 deveni alırım. Bahse böylece giriliyor. Allah'ın kitabını peygamberden duymuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun izahı adına hiçbir şey daha duymamış. Sadece o kitaba olan itimadından dolayı konuşan Allah'ın kelamıysa mutlak doğrudur. Bu manada hiçbir sıkıntı yoktur. Böyle bir imanla Hazreti Ebu Bekir, Ebu Bekir-i Sıddık başımızın tacı öyle bir bahse giriyor. Geliyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanına. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı anlatıyor. Efendimiz ne diyor? İtimat onda da en üst düzeyde. Ebu Bekir diyor çok iyi yapmışsın. Ama dikkat et ayete, ayet ne diyor? Fi bed'i sinin diyor. Fi bed'i sinin 3 ile 9 yıl arasıdır, 3 değil. Git diyor süreyi 3 ile 9 yıl arasına çıkar. 10 deveyi 100 deve yap. Allah Resulü de böyle 10 deveyi 100 deve yap. Konuşan Allah'ın kelamıysa mutlak manada gerçekleşecektir. O manada hiçbir şüphe yok. Dönüp geliyor Hazreti Ebu Bekir. Übey İbni Halef bakıyor ki uzaktan gelen Ebu Bekir'dir. Pişman oldun değil mi diyor. Hayır diyor. Bir şeyi değiştirmeye geldim. Gel develerin sayısını 100'e çıkaralım ama süreyi 3 ile 9 yıl arası yapalım. Ve böylece bir anlaşma yapılıyor. Anlaşma olduktan sonra da yıllar sonra ne zaman? Bedir günlerinde, hicretin 2. yılında tam da Kur'an'ın dediği gibi oluyor. Rumlar yerle bir ediyorlar Sasanileri, İranlıları. Übey İbni Halef ölmüş gitmiş, varisleri var. Varislerinden 100 deve alınıyor, Müslümanlara tasadduk ediliyor. O 100 deve de Müslümanları o günlerde sevindiriyor. Peki Mekke müşriklerinin derdi ne? İranlıları çok mu seviyorlar, böyle bir bahse giriyorlar ve seviniyorlar İranların galip gelmesinden? Dertleri yine Müslümanlar. Buradan da alın bir mesaj. Her zaman için küfür tek millettir. Her zaman için öyledir. Orada da aslında onun bir örneğini görüyoruz. Mekke müşrikleri diyorlar ki Mecusiler herhangi bir kitaba mensup değiller. Ama Hristiyanlar sizin gibi ehli kitap. Nasıl ki bugün Mecusiler ehli kitap olan Hristiyanları yerle bir ettiler, biz de yakın bir zamanda sizi yerle bir edeceğiz. Yani oradan da yine Müslümanlara bir yönüyle tehditler savuruyorlar. Onun için Sasanilerin o manadaki galibiyeti onları biraz sevindiriyor.
Ama özel olarak buradan siz alın alacağınız.

Gelin üçüncü alana, peygambere karşı güvene. Sahabe ve peygambere karşı güven. Kaç tane söyleriz bu manada rivayet? Onlarca. Siyerin sayfaları bunlarla dolu. Öyle şeyler söyleriz ki bu konuda inanın insanın aklını durduracak kadar da önemli şeyler söylenir bize. Ama ben sizi bir Bedir'e götüreyim. Bedir'de bir tablo üzerinden vereyim mesajı. Orada konuşulanlar sahabenin peygamber sallallahu aleyhi ve selleme karşı duydukları güvenin boyutunu anlamamız açısından önemli bir örnek bizim için. Hazreti Bilal alelacele insanları çağırıyor Bedir'e. 313 yiğit çıkıyor bunlar yola. 74'ü muhacir, 239'u ensar. İlk kez Medineliler bu kadar yoğunlukta bir ordu içerisine dahil oluyorlar. Ve Bedir Medine'den 160 kilometre uzaklıktadır. Kervanı vurmak için yola çıkıyorlar. Ama kervan kaçmış elden. Karşıda güçlü bir ordu var. Allah Resulü de ashabını almış önüne, onlarla istişare ediyor. Ey Müslümanlar diyor, biz buraya başka bir iş için geldik. Ama Allah önümüze bunları çıkardı. Ne diyorsunuz? Mekkelilerle savaşalım mı, geri mi dönelim? Sözü kim alıyor sahabeden? Her zaman için olması gereken isim alıyor. Yine Sıddık-ı Ekber alıyor ve o konuşuyor. Ya Resulallah diyor, bize niye soruyorsun ki? Biz sana teslim olmuşuz. Ne dersen yürü de arkanda yürüyelim. Kal de kalalım. Ne dersen söz senindir. Bize düşen o söze uymaktır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir'in bu sözünden memnun oluyor. Bir daha soruyor, Müslümanlar diyor, ne diyorsunuz? Hazreti Ömer ayağa kalkıyor. Ömer, Ömerce konuşuyor. Bakın nasıl konuşuyor. Ya Resulallah diyor, bizler senin elinde çekilmiş kılıçlar gibiyiz. İstersen o kılıçları kullanırsın, istersen kınına koyarsın. Sen ne yaparsan bizi bu konuda teslim üzere, teslimiyet üzere bulacaksın. Biz başka hiçbir şey yapmayız. Senin söylediğin söz neyse ona güvenir, itimat eder, gereğini de yerine getiririz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bundan da memnun oluyor. Ama bir daha soru soruluyor. Ey Müslümanlar diyor, ne diyorsunuz? Yine muhacirlerden İslam'ın süvarisi olan o büyük insan, tarih döndükçe, var oldukça onun o büyük duasını unutmayacak. O duanın sahibidir. Neydi onun duası? Allah'ım, aziz olan bu dinin kıyamete kadar aziz olsun. Eğer İslam izzetinden bir şey kaybeder de ben yaşarsam, yaşamayı ne yapayım? Dinin aziz olsun ama ben öleyim, ben ölmeye razıyım. Büyük bir İhsan ruhuyla söylenmiş bir sözdür bu. Ve Miktat İbni Amr'dan bahsediyorum. O büyük insan şu anda o meydanda üçüncü isim olarak, üçüncü konuşan olarak Allah Resulü'nün karşısında. O gün yolda Bedir'e doğru gelirlerken Beni İsrail ile alakalı ayetler inmiş Bakara suresinden. Ayetler ne diyor biliyor musunuz? İsrail oğulları yine Hazreti Musa'nın karşısında şöyle bir şey söylüyorlar. Bizi savaşa falan sevk etme, git senle Rabbin savaş, biz burada bekliyoruz diyorlar. Bu ayetleri biliyorlar ve şimdi Miktat İbni Amr konuşuyor. Yine Kur'an'dan konuşuyor. Kur'an'dan ilham alarak Allah Resulüne şunu söylüyor. Ya Resulallah, asla biz Beni İsrail'in peygamberleri Musa'ya dediği gibi demeyeceğiz. Hani onlar demişler ya Musa'ya, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz buradayız. Hayır ya Resulallah, sen yürü, bizi arkanda göreceksin. Arkandaysak arkanda, öne çık deseniz öne, sağındaysak sağında, solundaysak solunda. Sen bizi nerede konuşlandırırsan orada olacağız ve sen ne dersen o olacak. Allah Resulü ondan da memnun oluyor. Ama bir daha soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Çünkü Efendimizin derdi başka. Ney derdi?

Kızıldeniz gözüküyor. Sen bize desen ki yürüyün denize doğru. Vallahi bir tekimiz geride kalmadan denizin içerisine dalıverir. Sen yürü, biz de senin arkandayız. Öyle bir seviniyor ki sallallahu aleyhi ve sellem. O gün sahabe o sözleri söylediği için Sa'd bin Muaz'ı gelip tebrik ediyorlar. Sen ki böyle bir meydanda peygamberimizi güldürdün, tebessüm ettirdin diye. Sözlerden anlıyorsunuz değil mi peygambere itimatı? Öyledir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kal dedi, kaldılar. Yürü dedi, yürüdüler. Öl dedi, öldüler. Ne dediyse sallallahu aleyhi ve sellem vallahi onu yaptılar. Bir kez olsun biri iki etmediler. Hatırlıyorsunuz değil mi Hayber'i? Uzun bir hikayesi var Hayber'de sancağın Hazreti Ali'ye verilmesini. Oralara girmeyeyim. Çağırıyor Ali'yi, sancağı emanet ediyor. Ali sancağı alınca durur mu? Hastadır da o gün, biraz da iyileşmiştir. Efendimizin duasıyla coşkusu o biçimdir. Şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Ben savaş meydanlarının Haydar-ı Kerrarıyım. Şöyle keserim, şöyle biçerim. Ali bir şeyler söylüyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, yavaş ol ey Ali diyor. Senin elinle bir tek insanın hidayet ile buluşması, üzerinde güneşin doğup battığı bütün toprakların fethinden daha hayırlıdır. Bir başka rivayet, 100 kızıl tüylü deveden al bu sancağı ve yürü diyor. Alıyor ve yürüyor. Yürüyor ama bir şey soracak. Dönüp geriye sormuyor. Dikkat buyurun. Allah Resulü ne dedi? Al ve yürü dedi. Al ve yürü ya, ama bir şey de sorması gerekiyor. Rivayetler diyor ki Ali yürüyerek bir şey soruyor Allah Resulüne. Dönüp bakmayı bile o itimata, o güvene bir zede olarak görüyor. Ya Resulallah, ne adına savaşayım? Onlarla Allah'ın yüce olan kelimesi adına savaş diyor. Allah Resulünden aldığı o kelimelerle Hayber'in kalelerine doğru yürüyor. Budur. Halimiz, konuşalım mı halimizi? Hiç konuşmayalım. Allah Resulünden bir şey söylüyorsun. İnsanların rengi değişiyor. Geçen hafta buradan bir hadis aktardım size. Buhari hadisi, Müslim hadisi. Korkar adam o lafları söylemeye. Neydi sallallahu aleyhi ve sellem dediği? Peygamberlerin ortak bir sözü. Utanmıyorsan dilediğini yap. Yazmış birisi bana mesaj. Bu sözün peygambere ait olduğundan şüpheliyim. Hay maşallah. Niye şüphelisin? Aklıyla başka şeyler söylüyor. Bu mudur? Bu hale mi girmeliydik biz? Bu kadar şeyi konuşan insanlar olarak bizim halimiz bu mu olmalıydı? Böyle olduğumuz için işte halimiz böyle. Bakın, her meseleyi konuştuğumuz için, her meseleyi irdelediğimiz için, her meseleye kendi yanımızda itirazlar olduğu için hayatlarımızda amel adına bir şey yok. O az bilen çok iş yapan adamlar var ortada. Bir de bizim gibi çok bildiğini zanneden ama hayatlarında amel adına bir şey olmayan adamlar var hayatımızda. Allah bizi yine o az bilenlerin yolundan ayırmasın. İnanın, ümmilik güzel bir şey. Ümmilik cahil olmak demek değil. Ümmilik anadan doğduğun gibi saf ve temiz olmaktır. Bir şeyi karıştırmamaktır. Hele hele güveni, itimadı asla sarsmamaktır. Allah bu manada hepimize yardım eylesin. Kıymetli kardeşlerim, üç şey söyledim. Üç şeye binaen üç şey daha söylüyorum. Ne dedim? Allah'a güven, kitaba güven, peygambere güven. Bir, Allah'a güven duyan aleme güven verir. İki, kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar. 3. Peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Bir daha söylüyorum. Allah'a güven duyan aleme güven verir. Vallahi böyledir. Allah'a bu manada güven duyuran birisi hakiki imanı elde etmiş olur. Hakiki imanı elde eden de kainata meydan okur. Bu böyledir zaten.

Bu manada bizim hayatlarımızda şu anda o eksik olduğu için belki ilerleyen derslerin konusu, belki bir dahaki dersin konusu, bilmiyorum, bir takdim tehir yapabilirim. İmanın tadı diye bir şeyden bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. O tat yok bizde. Niye yok? Güven yok. Güvenin olmadığı yerde tat olmaz. İmanın tadına varmanın en önemli yolu da budur. Onu elde eden de aleme o manada bir şeyler yansıtır. İki, kitaba güven duyan dertlerine dermanı orada arar. Eğer biz kitabımıza güven duysak, Allah'ın bize gönderdiği mesajın mükemmel olduğundan hiçbir şüphe duymasak, din kemale erdi, nimet üzerimizde tamamlandı. Buna iman etsek, kitabımızda bu manada her şeyin çözümünün, yoluna dair belli bilgilerin var olduğunun bilincinde olsak, böyle büyük bir sermaye elimizde dururken başka kapılarda ne işimiz olur bizim? Kitabımıza iman ederiz ve güven duyarız, bütün dertlerimize dermanı da orada ararız. Üçüncüsü de peygambere güven duyan bahanelere kapıyı kapatır. Bahane üretmez. Şöyle miydi, böyle miydi demez. Hükümleri kurcalamaz. Allah ne diyor, peygamberi ne diyor, bunu belli eder, tespit eder, gereğini de yerine getirir. Allah hepimize böyle bir ufuk, böyle bir güven, böyle bir bilinç nasip eylesin. Aziz kardeşlerim, şimdi sizi bir tabloya götüreceğim. Sözlerimi de toparlayacağım. İbni Kesir güzel bir tefsirin sahibidir. Biliyorsunuz tarihi alanda da çok güzel kitapları var. Bakara suresinin 3. ayetini. Ellezine yu'minunel bil gayb. Onlar gaybe inanırlar. Müminin vasfı. Gaybe iman da güvenle alakalı bir şey. O ayeti tefsir ederken bir örnek veriyor Asr-ı Saadet'ten. Birçok örnek veriyor da özellikle bir örneği sizin dikkatlerinize vereceğim. İbni Kesir'in orada aktardığı bu rivayetin, bu hadisin Hakim'in Müstedrek'inde, Ebu Ya'la'nın Müsned'inde de görüyoruz. Oraya da müracaat ettiğiniz zaman bu rivayeti göreceksiniz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle oturmuş sahabeyle bir şeyler konuşuyor. Biliyorsunuz Efendimizin talim metotlarından bir tanesi de cemaate soru sormaktır. Biz de bazen yapıyoruz o sünneti ihya etmek için. Ve Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle bir soru soruyor cemaate. Ey ashabım, söyler misiniz kimlerin imanı, iman edişleri sizi hayrete düşürür? Kimin imanı size ilginç gelir? Böyle bir soru soruyor. Sahabe biraz duraksıyor. İçlerinden biri kalkıyor ve şöyle bir cevap veriyor. Ya Resulallah, bize en fazla meleklerin imanı ilginç geliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam diyor ki, meleklerin imanında ne var? Onlar zaten Allah'ın öyle yaratılmış kulları. Allah onları kulluk için yaratmış. İrade adına da bu manada bir şeyleri yok. Onlar Cenab-ı Hakk'ı gördükleri için, Cenab-ı Hakk'ın birçok ayetine bizzat şahit oldukları için iman ediyorlar. Onların imanlarında bizi hayrete düşürecek bir şey yok. Söyleyin bakalım, melekler dışında kimlerin imanı sizi hayrete düşürür? Yine bir sessizlik oluyor. Ashabtan biri kalkıyor. Ya Resulallah diyor, peygamberlerin. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam peygamberlerin imanı cevabını da kabul etmiyor. Peygamberlerin imanı niye size ilginç gelsin? Onlar her gün Allah'tan vahiy alıyorlar. Vahyin emin meleği Cebrail'le karşılaşıyorlar. Cebrail'le karşılaşan ve bizzat vahiy alan, Allah'ın ayetlerine şahit olan, bunları bizatihi ilk muhatabı olan birisinin imanı niye size garip gelsin? O da ilginç değil diyor. Sahabeye bir daha soruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ashabtan biri diyor ki, herhalde biz. Öyle ya, melekler olmadı, peygamberler de olmadı, herhalde doğru cevap biziz.

Ve o anda cesaretini topluyor, diyor ki ya Resulallah, bizim imanımız bana çok garip geliyor. Çok ilgincime gidiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem yine diyor ki hayır diyor. Siz diyor vahyin sağanak sağanak üzerinize yağdığı bir zamanda yaşıyorsunuz. Cebrail'e sizler de şahit olmadınız mı? Ben de sizin aranızdayım. Ben sizin aranızda olmama rağmen iman etmeniz size ilginç mi gelecek? Sizin için bu kolay değil midir? Bu kadar ayeti, bu kadar mucizeyi görmenize rağmen. Artık Efendimiz sormuyor, cevabı veriyor. Size söyleyeyim, kimlerin imanı bana ilginç geliyor? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisi cevap veriyor. Diyor ki onların imanları bana ilginç gelir ki onlar benden sonra gelecekler. Ellerinde Kur'an dışında hiçbir şey olmadığı halde bana iman edecekler. Kuşaklar içinde imanları en ilginç ve en harika olanlar işte onlardır. Kimmiş? İnşallah biziz. O devreyi, o zamanı yaşamamış olanlar olarak biziz. Peygamberi görmeden peygambere iman edenler olarak biziz inşallah. Böyle bir kameti, böyle bir güzelliği sallallahu aleyhi ve sellem bize böyle bir müjdeyle aslında söylüyor. İmanlarının ilginç gelmesi aslında imanlarının değerine ait de gönderilmiş bir haberdir. Sallallahu aleyhi ve sellem bir yönüyle onun müjdesini, haberini de bize veriyor. Zaten bize kardeşlerim dediği o meşhur rivayette de aynı şeyleri söylemedi mi? Kardeşlerim onlardır ki beni görmedikleri halde bana iman ettiler. Sesimi işitmedikleri halde davetime koştular. Benimle aynı zamanı, aynı mekanı paylaşmamalarına rağmen sanki ben içlerinde yaşıyormuşum gibi benimle beraber yaşadılar. Ben o kardeşlerimi özledim diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Vallahi bizim özlemimiz daha fazla. Allah o özlemden de bizi ayırmasın. Amin. Son nefesimize kadar o özlemle bizi yanıp tutuşanlardan etsin. Amin. Orada, o meydanda sallallahu aleyhi ve sellem defaatle size aktardım ama her aktarışımda kalbim yerinden çıkacakmış gibi olan o önemli şeyi söyleyerek sözlerimi bitireceğim. Ben kardeşlerimi tanıyacağım diyor. Sahabe diyor ki ya Resulallah, son veda haccında seni dinleyen sahabi sayısı bile yüz binleri aştı. Kıyamete kadar gelecek olan, seni görmediği halde sana iman edecek olanların sayısı belki milyar olacak, trilyon olacak. Nasıl tanıyacaksın sen o kardeşlerini? Örnek veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin bir sürü atınız olsa, atlarınızın alınlarında ve ayaklarında sekilik olsa, yani beyazlık bulunsa, siz o atları başka at sürüleri içerisine salıverseniz, sonra şöyle yüksek bir yere çıksanız, kendi atlarınızı o at sürüsü içerisinde tanır mısınız, tanımaz mısınız? Tanırız ya Resulallah diyorlar. Ben de bana iman eden o iman kardeşlerimi alınlarındaki ve ayaklarındaki abdest izlerinden tanıyacağım. Şimdi kalkar bir aklı evvel der ki peygamber bize at demiş, yapacak bir şey yok. O öyle anlıyorsa anlasın, ne yapalım? Ben peygamberin atı olmaya bile razıyım. Ama orada verilen mesaj bellidir zaten. Sallallahu aleyhi ve sellem bir örnek getiriyor. Yüzler parlayacak pırıl pırıl o gün. Abdestle, namazla araları iyi olanlar sallallahu aleyhi ve sellem de gel diyecek, huzuruna çağıracak ve kendi elleriyle bir bardak su ikram edecek. Allah bizi de o bahtiyarlardan kılsın. Bitmiyor. Efendimiz tam o anda ellerini açıyor ve bir dua ediyor bize. Yani iman eden kardeşlerine, görmediği halde iman eden kardeşlerine. Allah'ım diyor, sen beni görmedikleri halde bana iman eden iman kardeşlerimin yaptıkları bir iyiliği 10 katıyla sevaplandır. Bir yapsın, 10 kazansınlar. İnşallah o biri yaptırsın Allah bize. İmanlarımıza derin

0: güvenlik versin, güven versin. İtimatsızlık adına ne varsa hayatlarımızdan söküp atsın. Şüphe adına ne varsa hayatlarımızdan söküp atsın. Hakiki imanı elde edenlerden etsin bizi. Bizleri şüphenin değil, merakın sevdalısı yapsın. Ondan ne gelmişse, kitabında ne varsa, Rabbimiz bize neyi iletmişse, zorumuza gitse bile, aklımız şu an için almasa bile, amenna ve saddakna diyebilecek bir imanı bizlere nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her Perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her Perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal, yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Hoş geldiniz ya Resulallah. Şeref verdiniz. Buraya en yakın ev benim evim. Sizi misafir etmenin verdiği mutluluğu kelimelerle ifade edemem. Müsaade edin, yüklerinizi taşıyayım.
2: Ya Resulallah, bu araziyi de, etrafındaki yerleri de mescit için hibe ediyoruz.
3: Hatta evlerimizi de yıkıp bu arsayı genişletebiliriz.
4: Peygamberimiz, evlerinizde hayırlı oturun diye teşekkür ettikten sonra Esad bin Zürare'nin yardımıyla fiyat belirleyip bu araziyi satın aldı. Burası Mescid-i Nebevi'nin temellerinin atılacağı yerdi.
5: Ya Resulallah, biz de erkekler gibi sana inandık ve gönülden bağlandık.
6: Sana bağlılığımızı göstermeye geldik. Bizden ne istersen emret, sana söz verelim.
7: Söyle, biz ne dersen itaat etmek üzere geldik.
8: Hadi Ensar, görelim sizi.
2: Muhacirler arı gibi çalışıyor.
8: Baksanıza, Resulullah da hiç dinlenmiyor.
9: O çalışırken bize dinlenmek yakışmaz.
1: Hadi, Allah'ın evini imar edenler Allah'ın rızasını kazanır.
10: Resulullah'ın mescidini inşa etmek gibi büyük bir şeref var mı?
0: 32. Bölüm.
4: Medineliler, muhacirlerin ilk geldiği günden itibaren evlerinde ağırlamak için birbirleriyle adeta yarışıyorlardı. Hatta ilk gelen muhacirleri kimin misafir edeceğinde anlaşamadıkları için aralarında kura çekerek muhacirleri paylaşmışlardı. Peygamberimizi misafir etme hususundaki istekleri ise daha büyüktü. Ancak Peygamberimiz de devesinin durduğu yere en yakın olan eve, yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin evine misafir olmuştu. Muhacirlerin kendilerine bir düzen kurmaları için desteğe ihtiyaçları vardı. Peygamberimiz, Müslümanları birbirine yaklaştırmak için muhacirlerden her birini Ensardan biriyle kardeş ilan etti. Ensar, dünya tarihinde benzeri görülmemiş bir fedakarlık örneği yaşatıyordu. Muhacirlerden Abdurrahman bin Af ile Ensardan Sa'd bin Rebi kardeş olmuşlardı.
11: Abdurrahman, biraz konuşalım mı?
12: Tabii.
11: Benimle gelir misin? Sana göstereceklerim var. Bak, burası benim hurmalığım. Geçimimi bu bahçeden elde ettiğim ürünlerle sağlıyorum. Bu seneki kazancım da burada. Bunların yarısı senin. Bu bahçenin de yarısı senin.
12: Kardeşim, Allah senden razı olsun. Yaptığınız fedakarlığı unutamam. Ama bu malları alamam. Allah bahçeni de, kazancını da sana mübarek eylesin. Zaten evinde kalıyorum. Yiyecek içeceğimi sen temin ediyorsun.
11: Allah bana pek çok mal verdi. Hamdolsun Medine'nin en zenginlerindenim. Ama asıl zenginliğim Peygamberimizin yanımızda olması. Sizler rahatınızı, evinizi, barkınızı bıraktınız. İşlerinizi ve geçim kaynaklarınızı kaybettiniz. Bunu sırf Allah rızası için yaptınız. Bizim yaptığımız çok mu?
12: Siz bize kucak açmasaydınız ne yapardık? Allah ikram ettiklerinizin misliyle size ihsanda bulunsun. Sen bana çarşının yolunu göster. Ben ticaret konusunda tecrübeliyim. Allah'ın izniyle darda kalmam.
4: Abdurrahman bin Avf dediği gibi ticarete başladı. Çok geçmeden epeyce kazanç sağladı. Hatta bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden oldu. Kazancındaki bereketi anlatırken, "Taşa uzansam, altında ya altına ya gümüşe rastlardım," derdi. Muhacir hanımlar da Ensar hanımlarıyla tanışmış, kaynaşmıştı.
13: Sana yardım edeyim, çok yoruldun.
14: Beraber yaptık. Sen de benim kadar çalıştın.
13: Aa,

0: size nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Kaç gündür evinizdeyiz. Kaç boğaz daha eklendi sofranıza.
1: O nasıl söz? Biz size misafir olsaydık sen böyle mi düşünecektin?
0: Tabii ki hayır.
1: O zaman?
0: Allah sizden razı olsun, ne diyeyim?
1: Sizden de. Hem sizin gelişiniz Medine'de sükunete sağladı, biliyor musun?
0: Nasıl yani?
1: Biz aslında iki kardeş kabileyiz. Evs ve Hazreç iki kardeşmiş. Onların soyundan gelenler bu iki kabileyi oluşturuyor. Ama zamanında ne olmuşsa araya düşmanlık girmiş. Biri diğerinden bir adamı öldürmüş. Sonra da bir kan davası başlamış.
0: Kan davalarını bilmez miyim? Mekke'de az mı insan öldü bu yüzden?
1: Ben kendimi bildim bileli bu savaş sürüyor. Hatta yakın zamanda bu az savaşları yaşandı. Onlarca insan öldü. Onlarcası yaralandı.
0: Kimse bu iki kabilenin arasını bulmaya çalışmadı mı?
1: Bu durum şehirdeki Yahudilerin işine geliyordu. Hazreçlilerle müttefik oldular. Onları Evslilere karşı kışkırttılar. Onlar da Kureyş'i arkalarına almayı planladılar.
0: Sonra?
1: Sonra peygamberimizle tanıştık. Dünyanın ve ahiretin hayrı bize verildi.
0: Hamdolsun. Peki hiç güçlerini birleştirmek akıllarına gelmedi mi? Gördüğüm kadarıyla şehirde en zengin olanlar Yahudiler.
1: Evet. Onlar bizi birbirimize kırdırarak güçlerini artırdılar. Kaynuka Yahudileri kuyumcudurlar. Nadir Yahudileri ziraatte başarılıdır. Kurayza'nın ise tabakladıkları deriler meşhurdur.
0: Evlerini ve hisarlarını gördüm. Çok gösterişliydi.
1: Evet, öyledir. Her iki kabilenin de bilge kişileri bu kardeş savaşlarına son vermek istediler. Hatta bir başkan seçelim dediler. Ama başkan da iki kabileden birine mensup olacaktı. Bu yüzden diğeri kabullenmeyecekti bu durumu.
0: Abdullah bin Übey'i mi düşünüyorlardı?
1: Evet. O Medine'nin lideri olmayı planlıyordu. Ta ki peygamberimiz gelene kadar.
0: Ondan dolayı peygamberimize itibar etmiyor desene.
1: Evet. Peygamberimizin liderliği onun planlarını bozdu. Ama bizim aramızdaki düşmanlığı sona erdirdi. Hamdolsun. Artık ne bir Evsli Hazreçli'ye ne de bir Hazreçli Evsli'ye düşmanlık ediyor. Siz gelmeden önce birbirimizin mahallesine giremiyorduk. Bu barış İslam sayesinde geldi. Başka hiçbir kuvvet bunu sağlayamazdı.
0: Hamdolsun.
1: İşte o yüzden diyorum sizin gelişiniz bu şehre sükunet ve selamet getirdi diye. Sen zahmet oldu diyorsun ama bize rahmet oldunuz.
0: Ne güzel insanlarsınız.
2: Resulullah'ı evlerinde ağırlayamayan müminler ona çeşitli hediyeler takdim ediyorlardı. Elindeki imkanlara göre herkesin bir hediyesi vardı. Mesela Esad bin Zürare bir yatak hediye etmişti. Kimisi elinde bir tabak yemekle geliyordu, kimisi bir giysiyle. Ümmü Süleym'in hediyesi ise hepsinden farklıydı.
3: Ya Resulallah, Ümmü Süleym oğlu Enes'le gelmiş. Müsaitseniz sizi görmek istiyor.
2: Peygamberimizin içeriye buyur ettiği Ümmü Süleym cesur ve gözü pek bir kadındı. Elinden tuttuğu oğlu Enes henüz 10 yaşlarında çok zeki bir çocuktu. Resulullah'ın yanına girdiğinde hayranlık dolu gözlerle ona bakıyordu. Ümmü Süleym konuşmaya başladı.
3: Ya Resulallah, Ensar erkek ve kadınlarından sana hediye vermeyen kalmadı. Ben bu oğlumdan başka sana hediye edebilecek bir şeye malik değilim. Enes'i yanına al, sana hizmet etsin. Akıllı bir çocuktur, öğrettiklerini hızlı kavrar.
2: Resulullah'ı sevmek, insanın ciğer paresini dahi ona adaması demekti. Resulullah'ı sevmek, hayattaki hiçbir şeyin ondan daha sevgili olmaması demekti. Enes'cik böylece Resulullah'a verilen en güzel hediye oldu. O yaşından sonra peygamberimizden hiç ayrılmadı. Aslında Ümmü Süleym oğluna da en büyük hediyeyi vermiş oluyordu.

Muhacirler ne kadar iyi ağırlansalar da Mekke'ye özlem duymaktaydılar. Kâbe'ye, Hira'ya, Hacerül Esved'e.

0: Araplara yetiştikleri şehir olan Mekke'nin hasretiyle Hazreti Bilal'in dudaklarından dökülen dizeler hasretin boyutunu gözler önüne seriyordu.
1: Ah, ne olur bir gece bile olsa Mekke'de bulunsam, sümbüller bezeli bir dere kenarında uykuya dalsam, bir gün Mecenne pınarına varıp suya kansam, Şame ve Tafil dağlarına doya doya baksam.
0: Muhacirler Medine'ye geldiklerinde yaşadıkları hasretin yanı sıra Medine'nin havasına da uzun süre alışamamışlardı. Bilal-i Habeşi'nin bu şiiri söylerken olduğu gibi Hazreti Ebu Bekir de yüksek ateşli bir hastalığa yakalanmıştı. Bu duruma son derece üzülen Peygamberimiz, "Allah'ım, Mekke'yi sevdiğimiz gibi ya da ondan daha fazla bize Medine'yi sevdir. Allah'ım, ölçü ve tartımıza bereket ihsan eyle. Medine'nin suyunu ve havasını bizim için ıslah et," diye dua etti ve şöyle dedi: "Ümmetimden kim Medine'nin sıkıntı ve zorluğuna katlanırsa, ben kıyamet günü muhakkak onun için şefaatçi veya şahit olacağım." Muhacirlerle aralarında kurulan kardeşlik gereği Ensar, muhacir kardeşlerinin hasretlerini hafifletmek istiyorlardı. Ensardan bazıları Resulullah'a başvurarak şöyle dediler:
2: "Ya Resulallah, kardeşlerimizin geçimlerini temin etmeleri için sermayeye ihtiyaçları var. Bizim hurmalıklarımızı aramızda paylaştırsan da rahat etseler."
0: Allah'ın Resulü böyle bir fedakarlık yerine hurmalıkların bakımını muhacirlerin üstlenmesi şartıyla ürünlerini onlarla paylaşmalarını uygun buldu. Şehirde iki farklı grup vardı: Araplar ve Yahudiler. Arapları oluşturan Evs ve Hazreç'in büyük çoğunluğu iman etmişti. Dolayısıyla Peygamberimizi lider olarak kabul ediyorlardı. Bunların dışında bir grup insan daha türemişti: münafıklar. Yani inanmadığı halde inanır gibi görünenler. Bunlar alenen söylenmese de diğerlerinin arasından seçiliyordu. Fakat inandıklarını söyledikleri için farklı bir muamele görmüyor, Müslümanlarla beraber yaşıyorlardı. Peygamberimizin Medine ile ilgili ilk düzenlemelerinden biri orayı harem ilan etmek oldu. Medine artık büyük bir hürmete sahipti. Medine'nin etrafındaki 12 millik alanı da güvenli alan tayin etmişti. Bu sınırlarla ilgili hükümler insanlara duyuruldu:
3: "Ey insanlar, iyi dinleyiniz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbrahim aleyhisselam Mekke'yi haram ilan etti ve onun için dua etti. Tıpkı İbrahim'in Mekke'yi haram ilan ettiği gibi ben de Medine'yi haram ilan ettim ve tıpkı İbrahim'in Mekke için dua ettiği gibi ben de Medine'nin ölçü ve tartısı için bereket dileyerek dua ettim. Evet, Peygamber Efendimiz böyle buyurmuştur."
4: Bu ne anlama geliyor yani?
3: "Bundan sonra Medine'de değil insanlara yerde biten ota bile zarar verilemez. Bu hususta Medine'nin Mekke'den farkı yoktur. Allah Mekke'yi daha gökleri ve yeri yarattığı gün harem, yani dokunulmaz kılmıştır. Orada savaş yapılmaz, kan dökülmez, Mekke'nin otu koparılmaz, ağacı kesilmez, sahibine ulaştırma kastı olmaksızın yitiğine el sürülmez, hayvanı ürkütülmez. Bundan sonra Medine de böyle kutsaldır ve dokunulmazdır."
5: "Doğru.
6: Doğru söylüyor.
5: Evet, doğru söylüyor."
0: Artık İslam devletinin temeli atılıyordu. Mescid-i Nebevi tamamlanmak üzereydi. Duvarları kerpiçten, direkleri hurma kütüğünden ve tavanı hurma dallarından oluşan mütevazı bir yapı ortaya çıkmıştı. Bu mescit şehrin kalbi konumundaydı. Şimdi sıra diğer din mensuplarıyla ilişkilerin düzenlenmesine gelmişti.
7: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
8: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
7: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
9: Abdurrahman bin Avf ile Sa'd bin Errabi arasında kardeşlik kurulması. Hazreti Peygamber muhacir olarak Medine'ye gelen Abdurrahman bin Avf ile Ensardan Sa'd bin Errabi arasında kardeşlik tesis etti. Sa'd Abdurrahman'a, "Ey kardeşim, ben Medine'nin en zenginlerinden biriyim. Malımın yarısını sana veriyorum. Ayrıca iki de hanımım vardır. Bunlardan birini beğen, ben de onu boşayayım," dedi. Abdurrahman ise, "Allah malını da hanımlarını da sana mübarek kılsın," dedi ve sonra oradakilerden

o bir hurma çekirdeği kadar altın verdiğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, bir koyunla da olsa düğün yemeği ver buyurdular. Daha sonra Abdurrahman o zamanı anlatırken şöyle derdi. Hala aklımdadır. Hangi taşı kaldırsam altında gümüş ya da altın bulacağımı zannediyordum. Ensarla muhacirlerin birbirlerinden miras almaları. Hazreti Peygamber Mekke'den gelen muhacirlerle Medineli Ensar arasında kardeşlik kurmuştu. Öyle ki Ensardan biri öldüğünde malı akrabalarına değil, Hazreti Peygamber'in aralarında kardeşlik kurduğu muhacire kalıyordu. Bu durum Nisa suresinin 33. ayet-i kerimesi nazil olana kadar böyle devam etti. Bu ayetten sonra bu uygulamaya son verildi. Anne babanın ve hısımların bıraktıklarından her birine mirasçılar kaldık. Bir başka rivayete göre de bu uygulama Enfal suresinin 75. ayeti olan Allah'ın kitabına göre aralarında kan bağı bulunan akrabalar birbirlerine daha yakındır ayetiyle kaldırılmıştır. Ensar'ın mallarını muhacirlerle bölüşmeleri. Ensar, Hazreti Peygamber'e gelerek hurmalıklarımızı muhacir kardeşlerimizle bizim aramızda pay et dediler. Hazreti Peygamber de olmaz dedi. Muhacirler de Ensar'a peki ürünü bizimle paylaşacak fakat bize herhangi bir külfet yüklemeyecek misiniz diye sordular. Ensar da evet aynen öyle dediler. Hazreti Peygamber Ensar'a muhacir kardeşleriniz size mallarını ve çocuklarını bırakarak gelmişlerdir buyurdu. Ensar da mallarımızı onlarla paylaşalım dediler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber bunu başka bir şekilde yapamaz mısınız dedi. Ensar peki nasıl diye sordular. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. Onlar bu tür bir çalışmayı bilmezler. Gelin bağlarınızda, bahçelerinizde siz kendiniz çalışın, ancak elde ettiğiniz mahsulü onlarla paylaşınız dedi. Ensar da bunu kabul etti. Muhacirler Hazreti Peygamber'e gelerek şöyle dediler. Ey Allah'ın Resulü! Biz bu Medineli kardeşlerimiz kadar iyi insanlar görmedik. Gelirleri az olmasına rağmen onu bizlerle paylaşıyorlar. Bol ürün aldıklarında ise payımızın kat kat fazlasını veriyorlar. Vallahi bize sevap bırakmamalarından korkuyoruz. Hazreti Peygamber ise şöyle buyurdular. Siz onlara teşekkür edip onlar için Allah'a dua ettiğiniz müddetçe sizin için de sevap verilecektir. Ensar, hurma toplama zamanı geldiğinde topladıkları hurmaları biri küçük, diğeri ise ondan daha büyük olmak üzere iki öbek haline getirirler ve sonra küçük olanın üzerine hurma dallarını da eklerlerdi. Bundan sonra ise muhacirleri çağırıp hangisini istiyorsanız alınız derlerdi. Muhacirler büyük olan kısmı alırlar, ensarsa dalları için küçük olanı alırlardı. Bu Hayber'in fethine kadar böylece devam etti. Hayber'in fethinden sonra Hazreti Peygamber Ensar'a eğer isterseniz Hayber'den size hisse vermeyeyim. Buna karşılık da hurmalıklarınız yalnızca kendinize kalsın dedi. Ensar buna şöyle cevap verdiler. Ey Allah'ın Resulü! Sen bize bazı görevler verdin ve bir takım şartlar öne sürdün. Bizse bütün bunlara karşılık senden cenneti istedik. Eğer bu şartımızı kabul ediyorsanız sizin dediğiniz gibi olsun. Hazreti Peygamber de, evet, şartınızı kabul ediyorum buyurdular. Hazreti Peygamber, kendilerine Bahreyn'den pay vermek üzere Ensar'ı çağırdı. Onlar da, bize verdiğin kadar muhacir kardeşlerimize de vermezsen bunu kabul etmeyiz dediler. Hazreti Peygamber de, bu durumda kıyamet günü beni görünceye dek sabredin. Mükafatınızı orada alırsınız buyurdu. Yahudi Ka'b bin Eşref'in Hazreti Peygamber'in isteğiyle öldürülmesi. Hazreti Peygamber bir gün şu Ka'b bin Eşref denen adam Allah'a ve onun Resulüne eziyet etmektedir. Bizi ondan kim kurtaracak dedi. Muhammed bin Mesleme kalkarak ey Allah'ın Resulü onu öldürmemi ister misiniz diye

vardı. Hazreti Peygamber de evet dediler. Bunun üzerine Muhammed bin Mesleme, o halde bana müsaade et de ona yalan söyleyeyim dedi. Hazreti Peygamber ona bu konuda izin verdi. Bundan sonra Muhammed bin Mesleme, Kâb'a giderek, bu adamın aldığı sadakalar bizi zayıf düşürdü. Senden borç istemeye geldim dedi. Kâb da, yemin ederim ki o sizi usandıracaktır dedi. Muhammed de, biz ona bir kere bağlanmış olduk. Sonucun ne olacağını görmeden de bırakmak istemiyoruz. Peki sen bize borç olarak bir veya iki yük hurma verebilir misin? Dedi. Kâb, sana borç verebilirim ama rehin olarak ne bırakacaksın? Dedi. Sahabiler, sen ne istiyorsan onu söyle dediler. Kâb da, rehin olarak hanımlarınızı bırakınız dedi. Sahabiler, hayır, hanımlarımızı sana rehin olarak bırakamayız. Çünkü sen Arapların en güzelisin dediler. Kâb da, o halde çocuklarınızı rehin olarak bırakın dedi. Bunun üzerine sahabiler, hayır, çocuklarımızı da bırakamayız. Çünkü büyüdüklerinde iki yük hurma karşılığında rehin bırakılan değil misin diye küçümsenecekler ve bu da bizim için bir utanç olacaktır. Fakat sana zırhlarımızı bırakabiliriz dediler. Muhammed bin Mesleme gece geleceğini söyleyerek oradan ayrıldı. Geceliğin yanında Ebu Nail'e olduğu halde geldi. Ebu Nail'e Kâb'ın süt kardeşiydi. Kâb, onları yukarıya davet ettiyse de onlar çıkmayıp kendisinin aşağı gelmesini istediler. Bunun üzerine karısı, ''Ne olursun gitme, ben bu sesten kan kokusu alıyorum.'' dedi. Kâb da, ''Korkma, bunlar Muhammed bin Mesleme ile kardeşim Ebu Nail'edir. Onlardan bana bir zarar gelmez. Kaldı ki kerim bir kimse, geceliğin kavgaya bile çağrılsa icabet eder.'' dedi. Muhammed bin Mesleme, Ebu Abs bin Cebr, Haris bin Evs ve Abbad bin Bişri de beraberinde getirmişti. Onlara, Kâb bizim yanımıza geldiğinde ben onun saçlarını tutup koklayacağım. Onu sıkıca tuttuğumu anladığınızda üzerine çullarıp ona vurunuz dedi. Kâb süslü elbiseler giyip güzel kokular süründükten sonra aşağı indi. Onun aşağıya inmesiyle etrafı güzel bir koku kapladı. Muhammed bin Mesleme Kâb'a, ''Ömrümde bu kadar güzel bir koku görmedim.'' dedi. Kâb da, ''Benim yanımda bundan çok daha güzeli vardır. O da Arapların en güzeli ve onların en güzel kokanı olan karımdır.'' dedi. Muhammed bin Mesleme, ''Saçlarını koklamama izin verir misin?'' dedi. O da, ''Tabii ki koklayabilirsin.'' dedi. Muhammed bin Mesleme onun saçlarını kokladı ve arkadaşlarına da koklattı. Bunun üzerine Muhammed ikinci kez koklayıp koklayamayacağını sordu. Kâb olumlu cevap verdi. Koklayabilmesi için de başını hafifçe eğdiğinde Muhammed onu saçlarından sıkıca yakaladı ve arkadaşlarına ''Haydi onu öldürünüz.'' dedi. Hep birden saldırarak Kâb'ın işini bitirdiler ve sonra da Hazreti Peygamber'e giderek durumu ona haber verdiler. İbni Ebil Hukayk'ın öldürülmesi. Allah Teala'nın peygamberine yaptığı iyilik ve yardımlarından biri de şuydu. Ensardan olan Evs ve Hazreç kabileleri tıpkı iki koçun çekişmesi gibi birbirleriyle yarış halindeydiler. Şöyle ki her ne zaman Evs Hazreti Peygamber için bir şeyler yapacak olsa Hazreçliler ''Vallahi bu fazilet hususunda bizi geçemeyeceksiniz. Çünkü bunun bir benzerini de biz yapacağız.'' derler ve gerçekten de onların yaptığına benzer bir şey yapmadıkça rahatlayamazlardı. Diğer taraftan bu durum aynıyla Evs kabilesi için de geçerliydi. Onlar da Hazreçlilerin yaptığının benzerini yapmadıkça rahat edemezlerdi. Evs kabilesi, Hazreti Peygamber'e olan düşmanlığından dolayı Kâb bin Eşref'i öldürdüklerinde Hazreç mensupları, ''Allah'a yemin ederiz ki fazilet yönünden bizi geçmenize müsaade etmeyeceğiz.'' dediler ve Hazreti Peygamber'e düşmanlık hususunda Kâb bin Eşref'e denk birisini aramaya koyuldular. Sonunda İbni Ebil Hukayk üzerinde karar kıldılar. Bu kişi Hayber'de oturmaktaydı. Hazreçliler onu öldürmek için Hazreti Peygamber'den izin istediler. Kendilerine izin verildi. Bunun üzerine Hazreç'in Beni Selime kabilesinden 4 ve onların yeminlilerinden olan

Zem kabilesinden de bir kişi olmak üzere bu iş için 5 kişi seçildi. Bunlar Abdullah bin Atik, Mes'ud bin Sinan, Abdullah bin Üneys, Ebu Katade el-Haris bin Rib'i ve Huzai bin Esved'di. Bu sonuncusu Eslem'den olan bir kişidir. Hazreti Peygamber içlerinden Abdullah bin Atik'i onlara başkan yaptı ve kendilerine "Sakın kadınlarla çocuklara dokunmayınız" diye de sıkı sıkı tembihte bulundu. Bu 5 kişi Hayber'e doğru yola çıkıp geceliğin oraya vardılar. İbni Ebil Hukayk'ın evini bulup içeri girdiler. Evdeki bütün odaların kapılarını içeridekilerin üzerine kilitlediler. Sonra da İbni Ebil Hukayk'ın kendisi için yaptırmış olduğu yüksek köşke yöneldiler. Yukarı çıktılar, kapıyı vurup girmek için izin istediler. Kapıya İbni Ebil Hukayk'ın karısı çıktı ve ne istediklerini sordu. Onlar da, "Biz Arap tüccarlarız, gıda maddeleri satın almak istiyoruz," dediler. Bunun üzerine kadın, "Buyurun, kocam içeridedir," dedi. Onlar da içeri girdiler. Bundan sonrasını Abdullah ve arkadaşları şöyle anlatıyor. "Biz içeri girdik ve aramızda bir mücadele olur da kaçabilir korkusuyla kapıyı arkamızdan kilitledik. Hanımı bizim bu hareketimizden şüphelenerek bağırıp çığlıklar atmaya başladı. Hiç vakit kaybetmeden yatağında yatmakta olan İbni Ebil Hukayk'a saldırdık ve kılıçlarımızla ona vurmaya başladık. Onu ancak parlamakta olan gece elbisesi sayesinde fark edebiliyorduk. O yatağında Mısır'da yapılan ince beyaz elbiseler gibi parlıyordu. Hanımı ise çığlık çığlığa onunla bizim aramıza girmeye çalışıyordu. İçimizden biri onu öldürmek için kılıcını kaldırıyorsa da Hazreti Peygamber'in "Sakın kadınları ve çocukları öldürmeyiniz" tembihini hatırlayarak bundan vazgeçiyordu. Eğer o kadın olmasaydı orada onu öldürmeden bırakmazdık. Fakat biz karanlıkta ona rastgele vurduk. Sonunda Abdullah bin Üneys kılıcını onun karnına sapladı. Bu arada İbni Ebil Hukayk, "Yeter artık, beni öldürdüğünüz" gibi şeyler mırıldanıyordu. Daha sonra onları öylece bırakarak çıktık. Abdullah bin Atik renk körü olup geceleri de pek iyi göremezdi. Aceleyle kaçarken merdivenden yuvarlandı ve elini fena halde incitti. Biz de onu sırtımıza alarak kaleye su getiren kanallara kadar taşıdık ve suyun kaleye girmekte olduğu delikten dışarı çıktık. Yahudiler her tarafta ateşler yakarak bizleri sıkı bir şekilde aradılar. Bizi bulmaktan ümitleri kesilince de aramaktan vazgeçip kaleye döndüler ve halen yaşamakta olan İbni Ebil Hukayk'ın başına toplandılar. Biz kendi aramızda onun ölüp ölmediğini merak ettik. Sonra içimizden biri, "Ben gider bu meseleyi tam olarak öğrenirim" dedi ve gitti. Döndüğünde bize şunları anlattı. "Oraya vardığımda Yahudi erkeklerinin onun başına toplanmış olduklarını gördüm. Karısı da elinde bir çıra olduğu halde şöyle diyordu. Yemin ederim ki Atik'in oğlunun sesini duyar gibi oldum. Fakat sonra kendi kendime hayal görüyorsun. Onun buralarda ne işi var?" dedim. Daha sonra kadın çırayı yerde yatmakta olan kocasının yüzüne yaklaştırdı ve "Öldü. Yahudilerin ilahına yemin ederim ki o öldü" diye bağırdı. Hayatımda bu kadar hoşlandığım bir söz işitmemiştim. Bunu öğrendiğimde orada daha fazla oyalanmaya gerek görmedim ve size haber verebilmek için hemen geldim. Bunun üzerine biz Atik oğlunu sırtımıza alarak Medine'ye döndük ve Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkıp ona düşmanının öldürüldüğünü haber verdik. Fakat onu hangimizin öldürdüğüne dair ihtilafa düştük. Her birimiz "Onu ben öldürdüm" diyorduk. Hazreti Peygamber "Kılıçlarınızı getiriniz" dedi. Onları yokladıktan sonra Abdullah bin Üneys'in kılıcını göstererek "İşte onu bu kılıç öldürmüştür. Çünkü bu kılıcın üzerinde yemek izleri görüyorum" buyurdular. İbn Şeybe el-Yahudi'nin öldürülmesi. Binti Muhayyisa şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber,
Yahudi erkeklerinden kimi yakalarsanız

0: öldürünüz buyurdu. Bu emir üzerine babam Muhayyisa Yahudi tüccarlarından biri olan İbn-i Şeybe'nin üzerine atılarak onu öldürdü. Bu adam babamla alışveriş ederdi. O sırada amcam Huveyyisa henüz Müslüman olmamıştı ve kendisi babamdan da yaşça büyüktü. Bu olay sırasında amcam Huveyyisa babama arkadan vuruyor, "Onu öldürdün ey Allah'ın düşmanı. Yemin ederim ki vücudundaki yağların çoğu onun malındandır." Bunun üzerine babam amcama dönerek, "Allah'a yemin ederim ki eğer Hazreti Peygamber emretmiş olsaydı Selim bin'e boynunu vururdum." Bu olay ve babamın kendisine söylediği sözler amcamın Müslümanlığa ilk adımı atmasına sebep oldu. O babama, "Demek Muhammed öldürülmemi emretseydi benim de boynumu vuracaktın öyle mi?" dedi. Babam da, "Evet, yemin ederim ki aynen öyledir," dedi. Amcamsa hayretler içerisinde, "O halde ben de yemin ederim ki bu derecelere gelen bir din artık yenilmez," dedi. Ensar'ın sahip oldukları dini yüceliklerle iftihar etmeleri. Evs ve Hazreç birbirlerine karşı kendi insanlarıyla iftihar ettiler. Evsliler şöyle dediler: "Meleklerin yıkadığı Hanzale bin Errahip bizdendir. Kendisi için Allah'ın arşının titremiş olduğu kişi de bizdendir. O Sa'd bin Muaz'dır. Bal arıları tarafından korunan Asım bin Sabit bin Evil Aklah da bizden çıkmıştır. Yine içimizden Huzeyme bin Sabit çıkmıştır ki onun şahitliği de iki kişinin şahitliği yerine geçmektedir." Buna Hazreçliler şu karşılığı vermişlerdir: "Hazreti Peygamber zamanında Kur'an'ı toplayan dört kişi de bizden çıkmıştır ki bunlar Zeyd bin Sabit, Übey bin Ka'b, Muaz bin Cebel ve Ebu Zeyd'dir. Allah bunlardan da razı olsun."
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Mümitsin sen. Ölümü verirsin. Mümitsin ki ölümü verişin de sanatlı ve hikmetlidir. Her ölen rahmetinin gölgesinde konaklar. Sen mümit, ölümümü ebedi hayatla süslersin. Kabrimden bana sonsuzluk kapıları açarsın.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
3: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
9: Zorunlu yayın.
10: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
9: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
11: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
7: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da siz.

0: derle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef. İhsan Çen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillahi ve ba'd. Sebe suresinden devam ediyoruz. 31. ayet-i kerimede onlar ahirette kendi aralarında tartışıyorlar. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ Yani birbirlerine sözü atıyorlar, münakaşa ediyorlar. Cidal var aralarında. Yani biri diyor ki dalaletime sen sebep oldun. Öteki de diyor ki yani sen kendi yerinde dursaydın لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ O aşağıda olanlar, mustazaf olan kadro, onlar kendini büyük zannedenler diyecekler ki لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ Olmasaydınız biz kendi yolumuzda giderdik, fıtratımızı korurduk diyecekler. Peki o büyüklenenler, müstekbir olanlar, onların cevabı nasıl olacak? قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدِ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِم۪ينَ Yani قَالَ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Büyüklenenler, kendini büyük zannedenler, topluma yön vermeye çalışanlar, toplum mühendisleri, onlar لِلَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا Aşağıdakilere, o ayak takımına, ezilenlere, onlara diyecekler ki اَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ Biz mi sizi çevirdik? Biz mi size engel olduk? عَنِ الْهُدَى Yani hidayetten sizi alıkoyan biz miydik? بَعْدِ اِذِ جَاءَكُمْ Geldikten sonra İslam geldi. Sonrasında biz sizi elimizde tuttuk. Hidayet yolundan zorla mı aldık? بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِم۪ينَ Bilakis siz kendiniz istiyordunuz. Kendiniz kafir oldunuz. Kendiniz müşrik oldunuz. Kendiniz mücrim oldunuz. بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِم۪ينَ Peki... وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا Bu defa mustazaflar cevap veriyorlar. Yani neden bu konuşma olacak ahirette? Acaba buradan bir taraf kurtulabilir mi? Müstekbirler bir dalaletin, bir de başkalarının dalaleti sürüklemenin cezasını görecekler. Peki mustazaflar da bunlar bizi aldatmışlardı. Dolayısıyla bunların aldatmaları vesilesiyle biz bu yola düşmüştük. Acaba biz bu halimizle kurtulabilir miyiz? Onun gayreti içindeler. Yani Allah Teala gitmeden bunu anlatıyor. Şimdi iki tane yol var. Bir Allah'ın yolu var. Bir de şeytanın adamlarının yolu var. Ulaike yed'une ilennâr vallahu yed'u ilel cennâ. Yani onlar nara, cehenneme davet ediyorlar. Allah Azze ve Celle halifeler vasıtasıyla o da sizi cennetine çağırıyor. Peki eğer siz o cehennem yoluna uyarsanız, o adamlarına kulak verirseniz, ahirette böyle bir kendinizi kurtarmak için gayretiniz olacak ama kurtaramazsınız. وَقَالَ الَّذ۪ينَ وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا O ezilenler, büyüklenenlere, kendini büyük zannedenlere diyecekler ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكُرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Bilakis sizin gece gündüz devam eden bir mekriniz vardı, tuzağınız vardı, propaganda vasıtanız vardı, propaganda. Üstad diyor ki İslam'ı anlatmak eğer tebliğ ise, tebliğ gibi ulvi bir ameliyeyi propaganda gibi basit bir kelimeyle ifade edemeyiz. Propaganda kimde var? Onlarda var. Propaganda da karşı tarafı zehirleyip de kendinize çekmek var. Ama tebliğ de onun kalbindeki düğümleri çözmek var. Onun için Müslüman'ın daveti, Müslüman'ın tebliği propaganda kelimesiyle ifade edilemez. Bel mekru leyli ve nehar. Burada mekir kelimesi nereye isnat ediyor? Gündüz ve geceye isnat ediyor. Gündüz ve geceye isnat ediyor. İsnadı mecazi var burada. Yani bununla Cenab-ı Hak şuna işaret ediyor. Tabi onların konuşmaları Allah Teala onlardan naklediyor. Yani o mustazaf aşağıdaki kadro, aldanan kadro, onlar diyecekler ki gecemizi, gündüzümüzü bu ideolojiyle doldurmuştunuz. Ya yazardık, ya okurduk, ya çizerdik, ya nümayiş yapardık, ya sloganımız vardı, ya afiş asardık. Yani bütün zamanımızı bizim bu yola adadınız, dağa çıkardınız, bayra çıkardınız. Orada bizi böyle dinsiz yaptınız. Bel mekrul leyli ve nehar. İz te'murûnena en nekfura billahi, bize Allah'ı inkar etmeyi emrediyordunuz. Hatırlayın diyor. Kim diyor? O aşağıdakiler, büyüklenenlere. İz te'murûnena en nekfura billahi ve nec'ale lehu endâda. Nid çoğulu endâd. Allah Teala'ya benzer ilahlar yapmamız noktasında bize talimatlar veriyordunuz, eğitim veriyordunuz, kampı alıyordunuz. Bunları yapıyordunuz, unuttunuz mu? Ve nec'ale lehu lillahi endada. Ve eserun nedamete lemma ra'ul azab. İki tarafta da bir nedamet, yani pişmanlık hali. Ne zaman? Lemma ra'ul azabe. Cehennemi gördüğü zaman lider kadroda, onlara tabi olanlarda, iki tarafta da bir nedamet, pişmanlık hali olacak. Eserre kelimesi ezdattan. Hem izhar anlamı var, hem izmar anlamı var. Yani eserru, o işlerindeki pişmanlığı yüreklerin dağlayacaklar, saklayacaklar içeride veya onu izhar edecekler. Ve eserrun nedamete lemma ra'ul azabe ve ce'alna el-aghlala fi a'naqi'l-ladina keferu. Peki madem ki siz lider kadronuz boyunduruğu şeytana aitti, onun boynunda şeytana ait bir boyunduruk vardı, şeytan markalı, imalat şeytan tarafından olmuş. Peki ezilenlerde de yukarıda o büyüklenenlere ait boyunduruk vardı, onlara teslim etmiştiniz, aklınızı onlara kiraya vermiştiniz. Yani Marx düşünüyor, yüz binler akılların, ruhlarını ona kiraya vermişlerdi. Madem böyle siz dünyada boyunduruk altına girmiştiniz, şimdi وَجَعَلْنَا الْاَغْلَالَ, o halkalar neredeler? فِي عَنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Dünyada iken kulluğu reddeden, inkar edenlerin boyunlarında efendilerinin mühürlerini taşıyan halkalar takarız. Hel yudzevne illa ma kanu ya'melun. Peki neden bu halkalar var? Neden cehennem var? Neden bu azabı görecekler? Hel yudzevne illa ma kanu ya'melun. Yaptıklarının karşılığında bu cezayı görüyorlar. Daha fazlası yok. Bunu dünyadaki hak etmişlerdi. Şimdi bu üst kadrodan bahsediyor. Üst kadro o kâlellezîne istekberû, müstekbirler, büyüklenenler, direnenler. Olayı daha çok onlar yönetirler. Onlar idare ederler. Onlar toplarlar milleti. Onlar ölüm emirlerini verirler. Ve mâ erselnâ fî qaryetin min nezîrin illâ kâle mutrafûhâ innâ bimâ ursiltum bihî kâfirûn. Ve mâ erselnâ fî qaryetin, hangi bir ülkeye, şehre, beldeye bir peygamber, bir minnezihirin, bir uyarıcı göndermeyelim ki illa kale mutrafuha, oranın Allah Teala'nın nimetlerinden en fazla istifade eden kesimi, topluluğu, mütref, yani refah düzeyi yüksek olanlar. Refah düzeyi yüksek olanlar daha fazla şükretmeleri gerekir ama onlar isyan ediyorlar. Mutrafuha ha, o kariye yani. O kariyenin yaşam standardı yüksek olanları, onlar derler ki inna bima ursiltum bihi kafirun. Yani sizinle birlikte gönderilen o İslam'ı inkar ediyoruz, tanımıyoruz. Kafirun, inkar etmek, tanımıyoruz. Böyle bir din bu asırda, bu zamanda olmaz dediler. Baktığınız zaman hep öyledir. Mütref kadro, toplum mühendisleri yukarıdan şekil verirler. Son yüzyıllık tarihe bakınız, hep bir mütref kadro var. O bir kadro vardı, bir kadro dergisi vardı bir zamanlar. O kadro dergisi, onun etrafında toplananlar, milletin işine girmeyenler, camide, cemaatte, köyde, sokakta, bu milletin duygusu, iman nedir ondan haberi olmayanlar, yukarıdan emir talimatla ey halk siz cahilsiniz.

Bizim talimatlarımıza göre siz yönünüzü belirleyeceksiniz. Böyle görmüşlerdi. Hala öyle görüyorlardı. Öyle diyorlardı ya, birkaç yıl önce bir tane bedenini arz ederek millet içerisinde itibar bulmaya çalışan bir kadın. Köydeki kim ki diyordu çoban, onunla benim pozisyonum bir olacak. Yani vatandaşlık noktasında diyordu, onunla benim pozisyonum bir olacak. Benim gibi o düşünebilir mi diyor. Ben ki bu kadar bir kadınım, kaç tane dünyada yatak odası tanırım ben. O köydeki çoban benimle aynı seviyede nasıl olur diyordu. Peki öyle diyorlar yine. Onlar oradadırlar Ebu Cehil'den beri. Bunlar kendilerini ilah yerine koyarlar. Onlar düşünecek. Millet emir komutayla onları yerine getirecek. Askerde öyledir. Sağa dön, istikamet sağınız der, gideceksin. Sol, istikamet sol, istikamet orası, dur diyene kadar gider asker arkadan bir komut verdiğinde. Bunlar da böyle ister. Müstekbir olan kadro bizim komutlarımızla millet hayatını devam ettirsin. وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالَوْا اَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ der ki onlar, وَقَالُوا نَحْنُ biz اَكْثَرُ اَمْوَالَوْا اَوْلَادًا malımız çok, evladımız çok. Peki bunları kim verdi? Eğer Allah var diyorsanız, işte bizim malımız çoksa, bizi zengin yaptıysa, rahat yaşıyorsak, o zaman Allah katında bizim bir itibarımız var. وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالَوْا اَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ. Yani bu şeriatla amel etmediğimiz takdirde cehennem var diyorsunuz. Peki şöyle düşünmüyor musunuz diyor. Madem ki dünyada bu kadar nimeti Allah Teala bize verdi. Eğer varsa diyorlar muhal farz Allah. O zaman ahirette de varsa o ahiret, o zaman orada da bize verir. Yani neye güveniyor? Malına, evladına. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ fitne. Mal ve evlat imtihan vasıtası. İnsan ona bakıyor, gururlanıyor, kibirleniyor. Etrafında böyle ne kadar çok adam olursa o kadar mağrur olur diyordu ya Harun Reşit. Kime demişti? Behlül'e. Çok mağrur oldum. Her tarafımda ordu var. Baktığım zaman ötesini göremiyorum. Sağını solunu göremiyorum ordunun bittiğini. Bu kadar büyük bir ordu, bu kadar büyük bir devlete hükmediyorum. Gurur, kibir var bende dediğinde, bunu nasıl tedavi edeyim, ne yapayım dediğinde Behlül-i Dane Hazretleri ne demişti ona? Şu pencereden bak. Baktı, ne vardı orada? Hâzihi kusûruhum. Senden önce yaşayan devlet başkanların sarayları. Onların da orduları vardı, sarayları vardı. Hükmediyorlardı dünyaya. Şimdi buradan bak. Hâzihi kubûruhum. Bunlar da onların kabirleri. Şimdi 2 metrelik bir yerdeler, orada duruyorlar. İnsanlardan bir Müslüman gelir, bize Fatiha okur mu diye onu bekliyorlar. Dünyanın fotoğrafı bu. Ama وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثَرُوا اَمْوَالَوْا اَوْلَادًا. Kur'an-ı Kerim terbiye etmeyince mal ve evlat üzerinden insan böyle bir mağruriyet çukuruna savrulabilir. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ. Peki şimdi ayet-i kerime mal ve evladın kıymet derecesini açıklıyor. Neden Allah Teala birine çok mal verir? Eğer çok mal vermesi onun daha akıllı olduğuna delalet etse inekler aç kalırdı. Kocaman karınları var ama doyuyorlar. Sahibi olmasa bile vahşi hayvanlar ormanda yalnız başına yaşıyorlar, hayatlarına devam ediyorlar. Demek ki İnsanların, hayvanların, mahlukatın hayatta kalmasında, beslenmesinde, yemesinde, içmesinde akıldan öte daha farklı bir şey varmış. Takdir eden bir güç var. İnna külle şeyin halaknahu bi kader. Her şeyi bir nizama bağlayan bir merkez var. O merkezden rızıklar ona göre tayin ediliyor. Kul inna rabbi yebsudur rizka limen yeşâ'u ve yakdir. Söyle ki benim Rabbim, mürebbim olan Allah Azze ve Celle yebsudur rizka. Kimisine rızkı eğer. Rızık diyor tabi kafirin ki de bunun işine girer. Kafirin yediği o da rızıktır değil mi? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْكُهَا.
yeryüzünde debelenen her şeyin rızkı Allah Teala ait dediğine göre, o zaman kafirin yediği de rızıktır ama helal yoldan değil. Yani onu da Allah Teala veriyor, ona da Ehl-i Sünnet akidesine göre rızık diyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak yaşayan bütün varlıkların rızkını kendisi tekaffül ediyor, öyle haber veriyor. Kul inne rabbi, de ki ey insanlar, çok malımız var diye Allah'ın sevgili kuluyuz, öyle düşünmeyin. Kul inne rabbi yebsudur rızka, kimine genişletiyor, yuvasi'u, çok veriyor, limen yeşâ'u ve yakdir, yani ve yakdiru limen yeşâ, kimine de daraltıyor, kimine de az veriyor. وَلَاكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, fakat gel gör ki اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ الْحِكْمَةِ, yani bu hikmeti göremiyor. Neden Allah Teala birine çok veriyor, birine az veriyor, anlayamıyor. Peki nedir bu hikmet? İnsanlar mallarıyla mağrur oluyorlardı ama Allah Teala buyuruyor ki ben birisine az, bir gruba fazla veririm. Neden? Bunu bilmiyor insanlar. Nedir o? Zengine diyor ki ben seni kendi adıma bu malı dağıtmakla sorumlu tuttum. Acaba dağıtacak mısın? Verecek misin? Seni malla imtihan ediyorum. Fukaraya da diyor ki sen de bu haline sabredecek misin? Birini malla imtihan ediyor zenginlikle, ötekini sabırla imtihan ediyor. Dolayısıyla bu dünyada herkesin imtihan şekil ve sureti birbirinden farklı. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى, o وَمَا أَمْوَالُكُمْ, sizin mallarınız, وَلَا أَوْلَادُكُمْ, ve sizin çocuklarınız değildir. Ne değildir? O elletinin sıfatı mahzuf. Yani وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالْأُمُورِ الَّتِي, şöyle şu meselelerden değildir. تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى, yani sizi bizim katımıza yaklaştıran vasıtalardan değildir. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى. Zülfa kelimesi mef'ul-i mutlak, mana itibariyle nedir manası? Kurbe. Yani Allah Teala'ya yaklaştıran vasıta değil. Peki mal ve evlat insanı Allah'a yaklaştırmaz mı? Yaklaştırır. Ama yaklaştırmanın ölçüsü nedir? İlla men amene ve amile saliha. Eğer iman eder, ameli salih olursa, ameli salih olursa, o zaman verdiği mal Allah yolundadır, onu Allah'a yaklaştırır. Ama bir adam bale kursuna veriyor, dans kursuna veriyor, bu tür yerlere veriyorsa, onu cehenneme yaklaştırır. O mal cehenneme yaklaştırır, Allah Teala'ya değil. İlla men amene ve amile saliha. Çocuğu vardı, kızı vardı, onları İslam edep ve ahlakına göre yetiştirdiyse, o kız çocukları onu, babalarını Allah Azze ve Celle'ye yaklaştırır. فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ, kim için? O لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, ya da لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, iman edip ameli salih işleyenler için. فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا, yaptıklarının kat be katı mükafat vardır. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا, kim bir ameli salih yaparsa en az onu 10 karşılığını alacak, 700'e kadar çıkar, daha fazlası da olur. Dolayısıyla malını Allah yolunda harcayan, çocuğunu Allah yolunda yetiştiren, فَاُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا, peki bu kat kat onlara Allah Teala mükafat verecek, daha somut olarak bunların hali ne olacak? وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ, غُرُفَات yani cennetin odalarında. وَهُمْ فِي غُرُفَاتِ مَنَازِلِ الْجَنَّةِ, cennetin evlerinin odalarında ne olacaklar? Aminun, her türlü kederden, sıkıntıda uzak. Orada, eğer burada o malları Allah yolunda harcayabildilerse, ömürlerini harcayabildilerse, yarın ahiret onları bu şekilde bir gelecek bekliyor. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ
ulaike fil azabi muhdarun. Bir de şunlar vardı. Kimdi onlar? Yarışıyorlardı. Gazetesi

0: mecmuası, canı, malı, her şeyini ortaya koymuştu onlar. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا فِي آيَاتِنَا فِي اِبْطَالِ آيَاتِنَا Ayetlerimizin hükümlerini cemiyetten ve yüreklerden onlar iptal edebilmek için bunlar uğraşacaklar. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا Nasıl bir halde uğraşacaklar? مُعَاجِز۪ينَ Birbirlerini aciz düşürecek şekilde birbirleriyle yarışacaklar. Hayır diyecek. Allah'ın nurunu ben söndüreceğim, yok öteki ben söndüreceğim. Müslümanlar iftiralarla ben çökerteceğim, yok öteki ben çökerteceğim. İsrail diyecek ki en büyük zulmü Müslümanlara ben yaparım, yok Tayland diyecek ki yok ben yaparım. Öteki Bangladeş diyecek ki ben yaparım, yok öteki hayır Amerika ben yaparım. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ Yani halleri bu, مُعَاجِز۪ينَ hal vav'dan. Bu Yesavune'deki peki böyle bir onların çalışmaları olacak batılı tahkim edebilmek için ulaike işte onlar nerededirler fil azabi muhzarun ey Allah'ın ezilen biçare mazlum kulları muzdarip Müslümanlar onların ahiretteki dar ağaçlarına bakın gidecekleri yere Cehenneme bakın, fotoğrafın sonu orası, Allah Teala onlara bu şekilde bir ceza verecek, onunla siz de teselli olun. Ulaike fil azabi muhzarun, orada terk edilecekler, hazır hale getirilecekler, sonra orada terk edilecekler. Nerede? Fil azabi, azabın içinde, azap onları kuşatacak. Sanki azap bir çukur, o çukurun içerisinde kafirler, oradan bir daha çıkma imkanları olmayacak. Kul inna rabbi yebsudur rizqa limen yeşa'u min ibadihi ve yakdiru leh. Kul inna rabbi tekrar o malla alakalı kıymet derecesini bir daha getiriyor. Çünkü önemli. İnsanlar mala bakar, mülke bakar, makama bakar. Onun üzerinden bir kıymet ve itibar verirler. Kul inna rabbi de ki benim Rabbim yebsudur rizka limen yeşa'u min ibadihi kullarından dilediğine rızkını yayar, genişletir. Ve yakdiru le dilediğine de onu az verir. Ama bütün bunlar bir hikmet dairesinde. Fakat siz ister Allah Teala'nın rızkı az verenlerden olun, ister çok verenlerden, ister fukaradan, ister ağniyadan, zenginlerden olun. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ Yani ne infak ederseniz Allah yolunda, ister o bir kalem olsun, defter olsun, bir yetime verdiğiniz birkaç kuruş para olsun, başka ev olsun, Allah yolunda verdiğiniz araba olsun, ne verdiyseniz. وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فَهُوَ اللّٰهُ Allah sözüdür bu. Allah'ın vaadidir bu. فَهُوَ يُخْلِفُهُ Allah onun bedelini size verecek. Onun bedelini alacaksınız. فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Çünkü o rızık verenlerin en hayırlısıdır. O verir rızkı. Rızkın merkezinde o vardır. Gerisi bütün insanlar onlar aracı vasıtadır. Allah sözü bu. Allah'ın vaadi varsa o zaman ey Müslümanlar mallarınızı ne kadar sahipse neden en azından bir kısmını Allah yolunda vermiyorsunuz, infak etmiyorsunuz onu söylüyor. Çünkü mal vermek zordur, zordur. Onun için iki defa burada o noktaya işaret ediyor Kur'an-ı Kerim. Bir kul inna rabbi yefsudur rizke limen yeşâ'u ve yaktir. Bir de aşağıda kul inna rabbi yefsudur rizke limen yeşâ'u min ibadihi ve yaktiru leh buyurmuştu. Peki Allah Teala onun yolunda nefeslerimizi tüketmeyi, mallarımızı onun yolunda harcamayı, infak etmeyi, o ruha ulaşmayı ihsan buyursun. Estağfurullah ve etûb ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Radyo Hedef FM 91.8

şüphe diyor, buradan bakın diyor, mala buradan bir kıymet verir. O da nedir? Kul inna rabbi yebsudu rızka limen yeşâ'u min ibadihi ve yakdiru le. Yani Allah Teala kullarından kimisine dilediğine rızkı bol verir, kimisine az verir. Bütün bu hallerde kullar imtihan ediliyor. Ama onlar ne diyorlardı? وَقَالُوا نَحْنُ اَكْثَرُ اَمْوَالًا وَاَوْلَادًا. Mallarının, çocuklarının çok olmasıyla bununla iftihar ediyorlar. وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّب۪ينَ. Madem bunlar bizde, o halde biz azap görmeyiz diyorlardı. Peki bunların ahiret halleri nasıl olacak? وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ. Allah Azze ve Celle onları haşredecek, bir araya getirecek. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهَاُولَٰئِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ. Sonra dönecek Allah Azze ve Celle ya da melekler vasıtasıyla يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ, meleklere diyecek ki اَهَاُولَٰئِ, bunlar mı اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ, size bunlar mı ibadet ediyorlardı? Yani Arap darbu meseli اِيَّاكِ اَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَ. Yani اِيَّاكِ اَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَ. Sana söylüyorum ama sen işit ey komşum, sen dinle. Kızım sana söylüyorum, gelinim sen işit. Türkçe belki bunun daha farklı bir tercümesi olabilir. اِيَّاكِ اَعْنِي وَاسْمَعِي يَا جَارَ. Allah Teala meleklerle konuşuyor ama burada takri var, takri var, azarlama var, tevbih var. Kime? Müşriklere. ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اَهَاُولَا اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ. Onlar diyecekler ki ya Rabbi seni tenzih ederiz, tesbih ederiz. Bizler nasıl olur ki bunların bize ibadet etmelerini onlara söyleyebiliriz? اَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ. Sen bizim Mevlamız, sen velimiz, sen bizim sahibimizsin. مِنْ دُونِهِمْ. Onlarla bizim alakamız yok. Onlardan uzağız ya Rabbi. Bel kanu ya'budunel cinne. Onlar cinne ibadet ediyorlardı ya da putları vardı. Putların içinde cinler vardı. Onlara böyle onu teşvik ediyordu veya şeytana ibadet ediyorlardı. Bel kanu ya'budunel cinne. Çünkü şeytan da cindir biliyorsunuz. Ekseruhum bihim mu'minun. Yani ekseruhum bihim bil cinni. Onların çoğunluğu cinne inanıyorlardı. İlah yerine koyuyorlardı. Şeytan ne diyorsa, onun talimatları neyse onu yerine getiriyorlardı. Peki Allah Teala orada hüküm Cenab-ı Hakk'a ait. Peki meleklerin bu şekilde cevap vermesi karşısında Allah Teala'nın hükmü nasıl olacak? فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ. Yani bugün بَعْضُكُمْ, sizin bir kısmınız, لِبَعْضٍ, bir kısmına نَفْعًا وَلَا ضَرًّا, ne fayda verebilir ne de bir zarar varsa onu reddedebilir. Peki بَعْضُكُمْ kim? Yani mabutlar, kendilerine ilah, ibadet edilenler. لِبَعْضٍ, o da kim? İbadet edenler. Yani ibadet edenler, edilenlere orada bir fayda veremezler. Ve nekulu lillezine zalemu, orada zalimlere zuku azaben narilleti kuntum biha tukezzibun, deriz ki o zalimlere zuku azaben narilleti kuntum biha tukezzibun, yalanlamış olduğunuz bu azabı şimdi burada tadın, onlara böyle deriz. Peki bu ahiretle alakalı onların konumuydu. Ahiretteki konuşmalar, hüküm bu şekilde karara bağlanacak. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَسُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاكُمْ. Onlar وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, بَيِّنَاتٍ وَاضِحَاتٍ, açık ayetlerimiz herkesin anlayacağı şekilde. Herkesin anlayacağı şekilde demek, yani Peygamber aleyhissalatü vesselam ifade ve izahıyla anlaşılacak şekilde. Yani mutlak olarak değil tabi. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ, onlara ayetlerimiz okunduğunda قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ.

yuridu. Dediler ki bu mahada, Resulullah'ı kastediyorlar hada ile, bu değildir illa raculun, bir adamdır ki yuridu en yasuddukum, sizi alıkoymak istiyor, sizi çevirmek, engellemek istiyor, en yasuddukum amma kane ya'budu abaukum, babalarınızın ibadet etmiş olduğu o yoldan, dinden sizi uzaklaştırmak, alıkoymak istiyor. Yani eğer bir toplumda siz İslam'ı anlatıyorsanız, oranın hakim gücü vardır. Onlar insanları size karşı provoka ederler. Ettikleri gibi ediyorlar. Yani bir yerde Müslümanlar varsa ya öldürüyor onları, ya avamı kışkırtıyor farklı açıdan, diyor ki bunlar falanlar adına çalışıyorlar diye. Böyle provoka ederler. Efendimiz Aleyhisselam'a karşı da Mekke'yi kışkırtırken böyle ifade kullanıyorlar. وَقَالُوا مَا هَذَا اِلَّا اِفْكُمْ مُفْتَرًا. Buradaki hâzâ ne? Kur'an-ı Kerim. وَقَالُوا مَا هَذَا, bu değildir. اِلَّا اِفْكُمْ مُفْتَرًا, uydurulmuş bir yalandır dediler. وَقَالُوا مَا هَذَا اِلَّا اِفْكُمْ مُفْتَرًا. Peki Kur'an-ı Kerim'e böyle bir bakış açıları var. Allah Resulü Aleyhisselam'a o toplumu karıştıran, kaosa sürükleyen birisi olarak öyle bakıyorlar ve öyle insanlara bakın diyorlar. Bir algı müdahalesi yapıyorlar. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينَ. O kafirler, yani Kur'an-ı Kerim'e karşı adaveti olanlar, inkarı olanlar, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ, hak ne? Kur'an-ı Kerim ya da Resulullah Aleyhisselam, ikisi de olur, hak, çünkü Resulullah da hakikati anlatıyor. Onlar hak için, Kur'an-ı Kerim için dediler ki وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَمَّا جَاءَهُمْ, ne zaman? Onlara geldiğinde, gelip de Kur'an onları susturduğunda, Kur'an-ı Kerim onları aciz bıraktığında, Kur'an-ı Kerim karşısına çıkamadığında, وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا, nafiye burada, اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ, dediler ki bu apaçık bir sihirdir. Apaçık bir sihirdir. Peki aslında neyi söylüyorlar? Hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, اِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا, beyanda ne var? Sihir var. Yani beyanın sihir özelliği var. Eğer çok etkili konuşursanız karşı tarafı etkilersiniz. Sanki sihirlemiş gibi olursunuz. Kur'an-ı Kerim'in sihir olduğunu söyleyerek şunu teslim ediyorlar. Kur'an'ın karşısında duramıyoruz. Çocuklarımızı, kızlarımızı, ailemizi, şehrimizi bu Kur'an sanki bir sihir gibi alıyor elimizden. Alıyor ve değiştiriyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Hakim'in icazını da o in hâzâ illâ sihrun mubîn diyerek teslim etmiş oluyorlar. Peki وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا. Allah Teala buyuruyor ki nereden bunları uyduruyorsunuz? Kur'an'a böyle diyorsunuz, Resulullah'a bunları söylüyorsunuz. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا. Biz onlara kitap vermedik ki, وَمَا آتَيْنَاهُمْ, onlara, o müşriklere, Kur'an'a, Resulullah'a saldıranlara, مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا, يَدْرُسُونَهَا يَقْرَعُونَهَا, okudukları ellerinde semadan indirilen bir kitap yok ki. Yani Kur'an-ı Kerim'in içinde ne var? Haşır var, neşir var, kabir var, yeryüzünde insanlar Allah Teala'yı nasıl bulacaklar, o amal-i salihanın esasları var. Peki bunları insanlar nerede alabilirler? Ancak vahiy yoluyla alabilirler. Peki bunlara vahiy mi geldi? Böyle bir kitap mı var ellerinde? Yok. وَمَا أَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذ۪يرٍ. Yani وَمَا أَرْسَلْنَا اِلَيْهِمْ, onlara قَبْلَكَ, senden önce, مِنْ نَذ۪يرٍ, uyarıcı da göndermedik. Dolayısıyla tamamen kendi hevalar, heveslerine göre Allah'ın ayetlerine saldırıyorlar. Peygamber Aleyhisselam Kur'an-ı Kerim'e sihir diyerek bir anlamda aziyetlerini de ortaya koymuş oluyorlar. Peki bu kadro Allah'ın nurunu söndürebilir mi? Bunlar engel olabilirler mi?
Yani bu kadro ki

Kur'an-ı Kerim'e uydurma diyor. Resulullah Efendimiz'i o toplumu kaosa, kargaşaya sürükleyen biri olarak anlatıyorlar. Bunlar başarılı olabilirler mi? Önceden nasıldı? Önceden bunlar gibi olanlar var mıydı? وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا أَتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُل۪ي فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlardan önce de Allah'ın ayetlerini reddedenler, yalanlayanlar vardı. Mekke müşriklerinden önce مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَبْلِ اَهْلِ مَكَّةِ Ehli Mekke'den önce. Peki onlar ne yaptılar? وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ Onlar مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ Onlara verdiğimiz, yani öncekilere verdiğimiz dünyalıkların, servetin, iktidarın onda birine bile ulaşamadılar. Onda birine bile ulaşamadılar. Madem bunlardan çok daha güçlü devletlere sahip olanlar, daha büyük servetlere malik olanlar, onlar durduramadılarsa, onların peygamberlerle alakalı, kitaplarla alakalı menfi propagandaları, Müslümanların yürüyüşüne engel olamadıysa bunlar olabilir mi? Elbette olamaz. Çünkü bunlar onlar ancak kâbına gelebilirler. Fekezzebû rusulî. Yani rusulî ileyhim. Onlara olan peygamberlerimi, gönderdiğim rasulleri öncekiler yalanladılar. Fekeyfe kâne nekîr. Bir düşün bakalım. Onlara Allah'ın azabı nasıl olmuştur? Nasıl dünya ve ahiretleri felaket oldu? Şimdi bunlar da aynı yolda küfrün menheci üzerine giriyor. Bir Allah yolu var, küfür yolu var. Küfür yolunun şubeleri var tabi. Nifak şubesi var, şirk şubesi var. Ayrı ayrı kolları var. Peki Efendimiz Aleyhisselam'a ve bütün davetçilere Kur'an-ı Kerim'e böyle arızalı bir akılla bakan idrak yolları hastalığı var değil mi bunlarda? Kul innemâ اَعِذُكُمْ بِوَاحِدَ Efendimiz Aleyhisselam'a dön. İdrak yollarını bunların aç, tedavi et. Oradaki virüslere madem ki Kur'an-ı Kerim şifadır, oradan oku. Belki açılırlar, belki kurtulurlar. Ebu Cehil kurtulmadı ama oğlu İkrime kurtuldu. O geldi Allah Resulüne. قُلْ اِنَّمَا اَعِذُكُمْ بِوَاحِدَ Size bir şey vaaz edeyim, anlatayım, nasihat edeyim. أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة يعني أن تقوموا لله yani Allah için kıyam edin demek. Başkası için değil. Şöyle fikri manada bir kurtulun. Elinizdeki, ayağınızdaki, yüreğinizdeki prangaları bir kırın. أن تقوموا لله Allah için bir yönelin bakalım. Silkinin, kendinize gelin, ayağa kalkın. أن تقوموا Yani şimdi o vaaz nedir? Onu anlatıyor değil mi? Efendimiz Aleyhisselam قُلْ اِنَّمَا اَعِذُكُمْ بِوَاحِدَ buyurmuştu. Peki nedir Allah Resulü'nün o nasihati? Şu أن تقوموا لله Cemaat için, cemiyet için, gazete için, patron için değil. Niçin? Allah için. Allah için şöyle bir doğruun bakalım. Allah için bir kıyam edin bakalım. Allah için kendinize gelin. En tekumu illahi nasıl kendinize gelin? Mesna ve furada teker teker, ikişer ikişer, daha farklı gruplar halinde toparlanın, silkinin, ayağa kalkın. Sümme tetefekkeru. Sonra düşünün. Resulullah hakkında düşünün, Kur'an hakkında düşünün. Ya Kur'an'dan önceki hayat nasıldı? Kur'an-ı Kerim'den sonraki hayat nasıldı? Kur'an-ı Kerim'e inananlar nasıl? İnanmayanlar nasıl? Şimdi bakın, Kur'an-ı Kerim'e inanan, Kur'an-ı Kerim terbiyesi alan birisi kızmış olsa bile ağzından edepsiz kelime duymazsınız. Öfkeli cümleler kurar ama edepsiz kelimeler onda duymazsınız. Sosyal medyaya bakın neler. Bir adam Kur'an terbiyesi almış mı almamış mı anlarsınız. Yani küfür taifesine aitse onların birbirlerine olan eleştirileriyle bir Müslümanın tenkit cümleleri arasında esaslı fark var. Neden? Çünkü Kur'an-ı Kerim var. Allah Resulü var. O ifadeleri Müslüman kullanamaz. ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبُكُمْ

0: min cinne. Bu sizin sahibiniz, arkadaşınız, hemşehriniz, Ummul Kura'dan olan Muhammed Aleyhisselam deli değil. Yani öyle bir esaslar söylüyor ki, inkılap esasları bunlar. İslam inkılabının esasları. Bu inkılabın esaslarını Allah razı söylerken Mekke sallanıyor. Bütün şehir dalgalanıyor. Ya bu kadar da bir şehre yüklenilir mi diyorlar. Ama Efendimiz Aleyhisselam'ın o noktada bir geri adım atması söz konusu değil. Söz konusu değil. Yani Mekke'dekiler onlar Allah'ı kabul ediyorlardı, değil mi? Allah var diyorlardı ama ortak koşuyorlardı. Fakat Kur'an-ı Kerim onlara sizin o Allah anlayışınız o şekilde bile o haliyle ha olsun ha olmasın. Ha olsun ha olmasın. Kul ya eyyuhel kafirun budur işte. Yani sizin o yarım dininizi, yarım Allah tasavvurunuzu kabul etmiyorum buyurdu. İn huve illa nezirun lekum beyne yedeyi azabin şedid. İn huve ar-resul yani o peygamber. İlla nezirun lekum sizin için bir uyarıcıdır. Beyne yedey azabin şedid. Çok dehşetli bir azap var. Kıyamet var. Onun önünde size haber veriyor. Nezir uğrayan gibi haber veriyordu yukarıdan. İnsanlar duymayınca elbisesini çıkarmıştı. Bir oduna bağlamıştı. Hem sesiyle duyuruyordu. Hem eliyle hem kıyafetiyle. Yani Peygamber Aleyhisselam nezir demek. Bütün hasselerini davet ve tebliğ için kullanan Müslüman demek. Kul ma sa'altukum min ecrin fehuve lekum. Onlara söyle. Ma nedir burada? Şartiye. Kul ma sa'altukum min ecrin fehuve lekum. Yani eğer sizden bir ücret istemişsem, istemedim de, istemiş olsaydım فَهُوَ لَكُمْ فَاَفَعُ الْجَوَابُ Yani kul مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ Sizin olsun. Çünkü istemem ben. Dünyalık almam. Dünyalık kabul etmem. Bu dava dünyalık davası değildir. Onun için Efendimiz Aleyhisselam evi hep tevazu şekil ve suretiyle devam etti. اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ Benim mükafatım kime ait? Allah Teala'ya. Değişir miyim? Ahireti dünyanın demir parçalarına, altın gümüş parçalarına, taşa, toprağa değişir miyim Allah'ın rızasını? İbtiga emrdatillah. Onun rızasını taşa, toprağa, altına, gümüşe değişmeyenle hakiki Müslümanlar. Allah Resulü Aleyhisselam ve onun öğrencileri. İn ecriye illa alallah. Bir yerde vazife yapmasını altına gümüşe göre değil. Yani onlar Abdüddinar değil, Abdullah olmuşlar. Allah'a isnat ediliş haliyle şeref kazanmışlar. Abdullah. Ama bir de Abdüddinar var. Abdüddirhem var. Abdullah var. Peki ve hu ala külli şeyin şehid. O her şeye şahittir. Her şeyi görüyor. Benim ne yaptığımı, nasıl anlattığımı görüyor. Bütün peygamberler bunu söylüyorlar. Kezzebet kavmu Nuhinil murselin iz kâle lehum ahuhum Nuhun elâ tettekûn inni lekum rasûlun emîn fettekullâhe ve atî'ûn ve mâ es'elukum aleyhi min ecr in ecriye illâ alâ rabbil âlemîn ve mâ es'elukum aleyhi min ecr. Bütün peygamberler bunu söylüyorlar. Biz sizden ekmek, biz sizden kıyafet, biz sizden dünyalıklar, hanlar, hanumanlar istemiyoruz. Hani Habib-i Neccar yukarıdan koşuyor, geliyor o Müslümanları parçalarken ne diyordu? İttebi'u men la yes'elukum ecra. Sizden ecir ve dünyalık istemeyen bu adamlara tabi olun. O halde davetçinin duruşu bu olmalı. Müslüman, ilim talebesi elini avucunu açan bir adam olmamalı. Zehebi'nin Seyr-i Alam mübalağasında şöyle bir olay anlatıyor. İbn-i Cerir et-Taberi ile alakalı. Muhammedun diyor. Dört tane Muhammed. Bunlar Mısır'a okumaya gidiyorlar. İlim talebesi. Dört Muhammed, dört arkadaş bunlar. Orada aç kalıyorlar. bir evde, bir yerde, bir barakada kalıyorlar. Fakat açlık üstesinden gelinecek gibi değil. Bir şey istemeleri gerekiyor. Fakat Kur'an-ı Kerim talebesi, onlar okuyorlar. لِلْفُقَرَا اِلَّذ۪ينَ اُحْسِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ لَا يَسْتَضِعُونَ ضَرْبًا فِي الْاَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ اَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّهِ. Sokakta zor yürüyor, onu arkadan bakan cahiller de gurur, kibirden öyle sallandığını zannediyorlar. Hakikat, onlar Allah Resulü'nün öğrencileri, ilim talebeleri ama açlıktan sokakta yürüyemiyorlar. Bu ayeti okuyorlar, açlar, Mısır'dalar, gurbetteler, peki devam edecekler ama ne yapacaklar? Nasıl kazanacaklar? Eğer pazar kazanacaklarsa o zaman ülkelerine dönsünler, en azından gurbet çekmemiş olurlar. Diyorlar ki içimizde bir kura çekelim, kura kime düşerse o kalksın, o gitsin, o istesin. Peki diyorlar, çekiyorlar, İbni Huzeyme'ye düşüyor kura. Mervezi var, 4 Muhammed onlar, Muhammedun. Ona düşüyor, o gidecek, o yüzünü insanlarda eskitecek, şey ellillah diyecek, Allah için bir şey verir misiniz? Diyor ki, emhiluni hatta etevadda'a ve usalliye. Müsaade edin, bir abdest alayım, namaz kılayım diyor. Namaza duruyor İbni Huzeyme, uzatıyor namazı. Sanki Allah Teala'dan talep ediyor. Ya Rabbi, Resulullah Efendimizin öğrencileri gibi olmak istiyoruz. Sokağa çıkıp da elimizi açıp Kur'an-ı Kerim'in izzeti, ki o izzetle bizi şereflendirdin. Şimdi ellerimizi açmayalım. Kur'an talebeleri istiyor, millete böyle dedirtmeyelim. Sanki onu söylüyor Allah Teala'ya, arz hali, niyaz hali, namazı uzatıyor. Tolonoğulları zamanı, kapı çalınıyor o namazdayken, paket paket kumanyalar, yardım malzemeleri geliyor. Tabi Allah Teala yardım eder. Ama eğer insanlar orada dünyalık peşinde koşmazlarsa, dünyalık için mücadele verilmezse, Allah Teala oranın imamına, müftüsüne, talebesine, onlara büyük himmetler ihsan eder. Ama vahu ala kulli şeyin şehid, her şey şahidi. Ne yapıyoruz? Para için mi, dünyalık için mi, Allah rızası için mi terliyoruz? Bütün bunlara Rabbimiz şahit. Kul inna rabbi yakzifu bil hakki allamul guyub. De ki insanlara, bütün herkes duysun, inna rabbi, benim Rabbim, yakzifu bil hakki, yani yulki, o hakkı peygambere, peygamber aleyhisselam kalbine indirir, oraya ilka eder. Allamul guyubi, çünkü o Allah allamul guyub, yani o gayıpları bilen yegane güç o Allah'tır. Eğer o Allah bütün gayıpları biliyorsa, o zaman yekzifu bil hakka nasıl anlam vereceğiz, ne diyeceğiz? Allah Teala, bildiğin, bilmen gerekirken bilemediğin ne kadar mesele varsa bunların çözüm ve çaresini Allamul Guyub olduğundan dolayı sadece ve sadece senin kalbine o ilka eder. Kul inna rabbi yekzifu bil hakki Allamul Guyub, yani huve Allamul Guyub, mahzuf bir mübtedanın haberi, o Allah Teala bütün gayıpları o biliyorsa. Efendim, Allam, bunu Allah Teala için Allam, mesela Allame'de mübalağa tası var ama Allah Teala için Allame kullanamayız. O ifadeyi kullanamayız. Onda tay mübalağa olsa bile Allamul Guyub'tur Allah Azze ve Celle. Peki Cenab-ı Hak bizi bu yolun sadece onun rızasını tahsil eden, dünyalık eşyalar için koşmayan İslam talebelerinden kılsın inşallah. Estağfurullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar. özlem bitti.

0: Diyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110 bin TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Nerede ve ne şekilde olursa olsun mazlumun yanında, zalimin karşısında yer alan, İyiliği her zaman her yerde yaşatan, nerede bir mahzun ve mahcup gönül varsa orada ve onlarla birlikte olan, hayatlarını sırf şikayet, mazeret ve bahane üreterek geçirmek yerine iyilik adına iyilerle beraber ömür denilen çizgide iyi bir nokta olma ve bırakma idealini de yaşamaya çalışan iyilerin hikayesidir. Çağımızın mutsuzluk, olumsuzluk, kaygı dolu atmosferinden iyiliğe ve hayra koşan adamların hikayesi. Belki de hem kendimiz hem de bizden sonra gelecek yeni nesiller adına en çok dinlenilmesi gereken, en çok ihtiyaç duyduğumuz hikayeler. İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır düsturuyla siz değerli dinleyicilerimizi her hafta Cuma akşamları Hedef Radyo'da hayata hayırla, iyilikle dokunmak ve müsbet örnek bırakmak gaye ve gayretindeki hayra koşan insanların hikayelerini dinlemeye

0: davet ediyoruz. Hayra Koşanlar programı Osman Çakmak'ın sunumuyla her cuma 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Radyo Def'ten herkese merhaba sevgili dostlar. Yağmurlu bir Ankara akşamından herkese selam ediyoruz. Yağmur berekettir elhamdülillah. Uzun zamandır Ankara'mızda görmek istediğimiz, özlediğimiz rahmete buluşuverdik. Allah Azze ve Celle yağan her yağmur adedince radyoların başlarında bizleri dinleyen kardeşlerimizi, ağabeylerimizi affediversin inşallah. Bu akşam Hayra Koşanlar programıyla kendisini yakinen tanıdığım ve hepinizin de yıllar önce Rota isimli bir belgeselle tanıdığınız ve birçok mazlum coğrafyada ümmetin içinde bulunduğu durumu anlatan belgeselleriyle bildiğimiz bir ağabeyimiz telefon bağlantısıyla burada olacak. Adem Özköse abimiz bizlerle. Abi hoş geldiniz, sefa getirdiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Nasılsınız? Afiyette misiniz?
1: Teşekkür ederim Osman. Sen değilsin inşallah.
0: Elhamdülillah. Abi sizlerle birlikte program yapmanın heyecanı içerisindeyiz.
1: Eyvallah.
0: Kıymetli abim, Hayra Koşanlar programımızda öncelikle konuğumuzu kendi dilinden tanımak istiyoruz. İnşallah şöyle bir soruyla başlayalım. Adem Özköse kimdir? Sorusuyla başlayalım.
1: 1978 Samsun Çarşamba doğumluyum. İlkokulu Çarşamba'da okudum. Daha sonra Terme'de hafızlık yaptım. Akabinde de İmam Hatip Lisesi'ni, yine Çarşamba'da İmam Hatip Lisesi'ni okudum. İmam Hatip'ten sonra bir süre Konya Selçuk İlahiyat Fakültesi'nde öğrencilik yaptım. O 28 Şubat dönemleriydi. 9 aya yakın bir cezaevi hayatımız oldu. Cezaevi hayatım olunca okuldan bir sene uzaklaştırma aldım ve akabinde tekrar sınava girip Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünü kazandım. Hı hı. Okulun 3. sınıfında ilk defa gazeteciliğe Vakit Gazetesi'nde başladım. Kısa bir süre içinde gazetenin dış haberler muhabiri oldum. İlk yurt dışı seyahatimi yine Şam'a yapmıştım Doğu Konferansı'yla. Daha sonra farklı savaş ve kriz bölgelerinde gazetecilik yapmaya, Türkiye kamuoyunu farklı kriz ve savaş bölgelerinden haberdar etmeye çabaladım. Dünyanın birçok bölgesinde, Gazze'den tutun Afganistan'a, işte Suriye'den tutun Patani'ye, Mora'ya, Arakan'a, birçok yerde gazetecilik yaptım. Bir 4 senelik bir Suriye'de hayatım oldu. Hem Gerçek Hayat Dergisi'nin Orta Doğu temsilciliğini yürüttüm, hem de Suriye'de eğitim gördüm. Bu arada kitaplar yazmaya başladım. İlk defa Cennet Otostop kitabım çıkmıştı. Yani 30'lu yaşlardaydım o zaman. Şu an 47 yaşına gelmişim. O zamandan bugüne kitaplarım devam ediyor. İnşallah yakında 14. kitabımda okurlarımla buluşacak.
0: Maşallah. İsmi ne olacak abi?
1: Kitabımızın? Yeni kitabım ismi Şam'a Dönüş. İnşallah Suriye'yi anlattığım bir kitap olacak. Bu arada Şam'dan Türkiye'ye döndükten sonra belgeseller çekmeye, çeşitli televizyon kanallarında belgesellerim yayınlanmaya başladı. Önce Rota'yla başladık Hilal TV'de, daha sonra TRT Türk'te Yeni Rota. 4 seneye yakın bir televizyonculuk şeyimiz oldu, belgesel hayatımız oldu.
0: Evet.
1: Aynı zamanda TRT Arapça'ya da yine savaş ve kriz bölgelerinden belgeseller çekip yayınladık TRT Arapça'da.

0: Yani uzun bir süredir çalışmalarımız var. Gençlere yönelik çalışmalarımız var.
1: Evet abi, sözünüzü bal ile kesiyorum. Gençlik çalışmalarına girmeden evvel çok bereketli bir ömür. Subhanallah. Yani okurken de zorlandığımız ülkeler, Irak'tır, Afganistan, Patani, Keşmir, işte Suriye, Lübnan, Darfur, Moro gibi birçok savaş ve kriz bölgesinde saha gazeteciliği yaptınız. Yani masa başında, klavyenin başında değil de bizzat aksiyonel bir şekilde sahadaydınız. Bu uzun yolculuklarda böyle sizi en çok etkileyen bir kırılma noktanız oldu mu bu gazetecilik sürecinizde, bu bölgelerde?
0: Yani şöyle, ben en temelde hani gazeteciliğe bir araç olarak, yani bütün hayatımızda her şeyin bir araç olduğunu düşünüyorum. Asıl hayatın bir amacı var. Hani insanın maksudu neyse mabudu da odur derler ya. Yani mabudumuzu doğru belirlememiz lazım. Bu bağlamda gazetecilik benim için mazlumların, ezilenlerin, garibanların, zor durumda olan kardeşlerimizin seslerini duyurmak için bir araçtı. Tabii gittiğim farklı yerlerde, gerek Gazze'de, gerek Irak'ta, farklı böyle savaş bölgelerinde çok büyük mağduriyetlerle, çok büyük zulümlerle karşılaştım. İşte veya da Suriye'de mesela yine gazetecilik yaparken, belgesel çekerken kaçırıldığımızda zindanlarda Suriyelilere, mazlum insanlara neler yaptıklarına bize şahitlik ettim. Bu anlamda Müslümanlara yönelik topyekün bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Bu hem fiziki bir saldırı hem de kültürel bir saldırı. Yani fiziki saldırılar tabii ki çok rahatsız edici. Çünkü gerçekten insan olanın yapmayacağı şeyleri gördük ki bütün dünya artık hani Gazze ile bu iki yıllık süreçte Gazze'de yaşananlarla düşmanlarımızın ne kadar acımasız, ne kadar vahşi insanlar olduklarına bütün dünya şahit oldu. Bir de tabii işin diğer taraftan kültürel bir saldırı altındayız. Kaç gün önce onu düşünüyordum. Kurtuluş Savaşı'nda değil mi ülkemizi işgal etmeye kalkan Batılıları kovduk. Madem onlara benzeyecektik, madem onları örnek alacaktık, Niye biz bu insanları korduk? Bunu düşündüm yani birkaç gün önce yani. Çünkü şu an tamamen onlara benzemeye çalışan bir durumdayız. Ama ben şöyle düşünüyorum. İslam dünyası bir arayışta, bir istikamet arayışında. Acılar çekiyoruz, sıkıntılar çekiyoruz. Diğer taraftan zaferler de kazanıyoruz. Ben yıllarca hep acılara şahitlik ettim ama son yıllarda gerek Afganistan'da yaşananlar, gerek Suriye'de yaşananlar, Allah bizleri zaferler görmeye de nasip etti.
1: Elhamdülillah.
0: Kur'an'da ifade edildiği gibi Rabbimiz ve tilkel eyyâmun müdâvülühâ beynen nas diye buyuruyor. Biz günleri insanlar arasında değiştiririz. Bazen mazlum olursunuz, bazen güç sizin elinize geçer, işte güç sizin elinize geçtiği zaman zalim olmazsanız, adaletli olursanız, o zaman iyi insan, iyi Müslüman olmuş sayılırsınız. Bu bağlamda hani tabii çok böyle özel yaşadığım anekdotlar var. İşte fotoğraf makinamı silah zanneden ve bundan dolayı kaçan, ağlayan Gazze'li çocuklara şahitlik ettim. Veya da yine beni hani çok dikkatimi çeken, İslam dünyasını gezerken çok beni etkileyen sahneler, bu sahnelerden çok yaşadım. Türkiye'ye olan umut, özellikle atalarımızın yaptıklarından dolayı. Çünkü gerçekten biz büyük bir tarihin çocuklarıyız. Yani Selçuklu ve Osmanlı gibi bir tarihin çocuklarıyız. Bizim atalarımız bir misyon için yaşamışlar. Bu misyon ilahi kelimetullah misyonu. Yeryüzüne Allah'ın dinini, Allah'ın adaletini, Allah'ın barışını hakim kılma misyonuydu. Buralarda gazetecilik yaparken ne kadar büyük bir misyona sahip olduğunuzu, koca bir sarayın yıkılıp yerine aslında gecekondular inşa edildiğini fark ediyorsunuz. Ve bu misyon bir şekilde ne kadar reddi miras yaparsak yapalım, ne kadar bir takım şeyden

0: uzaklaşalım. Bu misyon en azından İslam dünyası bizi bu misyona sahip olarak görüyor. Bundan dolayı biz bu coğrafyanın insanı bir umut olarak görülüyor. Bütün İslam dünyasında, bütün mazlumların nezdinde. Bu da beni çok etkiledi. Yani biz kimiz sorusu önemli bir soru. Bizim aslı gerçek kimliğimiz ne sorusu önemli bir soru. Ben işte bu yolculuklarımda, bu seyahatlerimde, gazetecilik hayatımda, özellikle savaş bölgelerindeki, kriz bölgelerindeki gazetecilik hayatımda bizim en temelde mazlumların bekledikleri, mazlumlara el uzatması gereken insanlar olduğumuzu, bu coğrafyanın insanların böyle bir misyona sahip olduklarını düşünüyorum. Bana da bunu gazetecilik, kriz ve savaş bölgesi gazeteciliği ve seyahatlerim öğretti açıkçası.
1: Evet, kıymetli abim, tarihin bizlere yüklemiş olduğu bu misyonun farkındalığında olmamız gerekiyor hakikaten. Sizler birçok ülkeyi gezdiniz, seyahatlerinizde görüp müşahede ediverdiniz. Bizler ise sizleri takip ediverdik dışarıdan. Sizlerin tecrübeleri bizler için hakikaten çok önemli. Ve de sizler gibi tecrübe sahibi olan büyüklerimizin mazlum coğrafyalarda gördükleri ve şahit oldukları şey aslında bu. Bu topraklar, bu kutsal topraklar, bu coğrafya her zaman beklenen bir coğrafya oldu, öyle değil mi?
0: Evet, evet, kesinlikle, kesinlikle. Hep böyle gerçekten, şimdi şöyle, hani bir baba vardır, çok böyle itibarlı birisidir. Bir de onun çocukları vardır. Babalarının saygınlığıyla, itibarıyla böyle biraz böyle alakaları kopmuştur ama babaların itibarları ve saygınlıkları hep karşılarına çıkar. Biz biraz aslında öyleyiz yani. Bizim atalarımızın gerçekten çok büyük itibarları var bütün yeryüzünde. Ya mesela şimdi 70-75 tane ülkede şehitliğimiz var. Yani hangi milletin bu kadar çok şehitliği var? Dün bir hocayı ziyaret etmiştim. Cihat risaleleri üzerine çalışıyor Özgür Kavak Hoca. Osmanlı'daki cihat risaleleri diyor ki hiçbir tarih boyunca hiçbir devlette bu kadar cihat risalesi yazılmamıştır. O cihatı niçin yaptılar? İşte mazlumlara el uzatmak için yaptılar. Onun için ta Açelere gittiler, onun için Moralara gittiler, onun için Patanilere gittiler. Bugün bile birçok bu ülkede yaşayan insanın bilmediği coğrafyalara gittiler. Necip Fazıl diyor ya, sen bir devsin, yükü ağırdır devin, kalk ayağa doğrul ve sevin. Ben tarihin kapılarını çalmaya, gidişatın, bütün dünyadaki gidişatın bir anda vereceği günlerin ancak işte bu kim olduğumuzu fark ettiğimizde, o tarihsel misyonumuzu, ki bu tarihsel misyon bir Müslümanın sahip olması gereken bir misyondur. Bu tarihsel misyonumuzu kavradığımız andan itibaren ben bütün tarihin değişmeye başlayacağını düşünüyorum.
1: Eyvallah kıymetli abim. Allah razı olsun. Kıymetli abim, az evvel söylediniz, elhamdülillah Müslüman coğrafyalardan güzel muştular almaya devam ediyoruz. Güzel haberler geliyor elhamdülillah. İşte yakın zamanda Suriye fethi, Şam'ın fethiyle beraber. Sizlerin de malumu 2011 dere olaylarıyla başlayan ve yıllarca Esad rejiminin zulmü altında kalan bir Suriye coğrafyasından bahsediyoruz. Zatenleriniz yıllarca o bölgelerde ikame ettiler, çalıştılar. 2012 yılında, Mart ayında bir Esad rejimi tarafından bir alıkoyulma ve zorlu bir esaret süreciniz olmuştu. Ona dair bize bir şey anlatmak ister misiniz?
0: Yani tabii biz o zaman Türkiye'deki insanlara, Türkiye kamuoyuna Suriye'de yaşananları anlatmak için, bir belgesel çekmek için Suriye'ye gitmiştik. 2012 yılının Mart ayıydı, evet. Belgesel çekmeye başladığımızdan kısa bir süre sonra Esad rejimine yakın milisler tarafından kaçırıldık. Önce Fua isimli bir köyde tutulduk, bir hafta kadar orada tutulduk. Daha sonra bir askeri helikopterle İdlib'den Şam'a götürüldük. Ve Suriye'nin aslında gerçek yüzüyle de karşılaşmış olduk. Çünkü Suriye'de

yerin üstü vardır, bir de yerin altı var. Yerin altında da şehirler var aslında. Dünyanın, bu Satnaya cezaevinin görüntüleri çıktıktan sonra dünyanın haberi oldu. Ki Satnaya gibi birçok cezaevi var Suriye'de, onu söyleyeyim. O yeraltı cezaevleri gerçeğiyle karşılaştım. Binlerce, on binlerce insanın tutulduğu bir yeraltı cezaevinde, Kefar Susa isimli bir yeraltı, Şam'ın göbeğinde burası, yeraltı cezaevinde tutulduk biz de. Çok büyük zulümlere şahitlik ettim. İnsanların döverek öldürüldüklerini gördüm. Kadınların iç çamaşırlarıyla daracık hücrelerde, 1 metre, 1,5 metrelik hücrelerde tutulduklarına şahit oldum. Ve oradaki o zulümleri görünce, oradaki o insanlara yapılanları görünce, Suriye halkının Esad rejimine baş kaldırmakla, isyan etmekle ne kadar haklı olduklarını fark ettim. Çünkü yani o zulümleri yaşayan, o zulümleri gören bir insan oradan çıktıktan sonra ancak intikam almak için yaşar. Bu bağlamda Suriye'yi değerlendirirken, yani bu acıları mutlaka bilmek, görmek gerekiyor. Suriye bir istihbarat devletiydi. Suriye'de anne babalar çocuklarına konuşurken dikkat et, bu ülkede duvarların bile kulakları vardır derlerdi. On binlerce kayıp insan vardı. İşte Esad rejimi yıkıldıktan sonra gördünüz, dünyadan hiç haberi olmayan 50-60 bin tane insan çıktı yer altlarından. Bütün hayatla ilişkileri kesilmiş, halen daha Saddam Hüseyin'in yaşadığını, Hafız Esad'ın yaşadığını zanneden on binlerce insan adeta bir mağaradan çıkar gibi tekrar hayata geri döndüler. Gerçekten hani rejim o kadar böyle halk üzerinde öyle bir psikoloji oluşturuyordu ki, ben Suriye'de yaşadığım dönemde de şunu diyordum kendi kendime, yani şu rejim yıkılırsa dünyada her şey, bütün zalimler yıkılırlar. Bu anlamda bu rejim bile yıkıldı. Bu kadar baskı kuran, bu kadar istihbaratı etkili olan Esad rejimi bile yıkıldı. Biz mutlaka umut var olmamız lazım. Ben mesela şimdi tabii bir takım gelişmeler oluyor. Esad rejimi yıkıldıktan sonra bir takım işte Amerika ile ilişkilerdir, İsrail ile bir takım görüşmelerdir, şudur budur falan. Ama ben en temelde şunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bir insan bile zulümden kurtulsa bu bizim için çok değerli. O binlerce insan zulümden kurtuldu. Bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Suriye'nin şartları gerçekten zor. Suriye bir Gazze gibi. Bugün biz Gazze'li kardeşlerimizden şu an çok büyük şeyler bekleyebilir miyiz? Yani içinde bulundukları durumu göz önünde bulundurursak bekleyemeyiz. Beklemek haksızlık olur. Suriye'de tıpkı Gazze gibi, yani siz bir Halep'in merkezini bir gezin veya Şam'ın etrafını bir dolaşın, Humus'un merkezini bir görün, adeta yerle bir olmuş, adeta 8-9 civarında deprem olmuş gibi ülke. Ama Suriye'de şunu yaşıyorsunuz gittiğinizde, ben 6-0 gittim Esad rejimi devrildikten sonra, bir Müslüman olarak güven içinde gezebiliyorsunuz. Esad döneminde hissetmediğiniz bir güveni ülkede hissediyorsunuz. Ben yani Suriyeliler çok zorlu zamanlar yaşadılar. Çok büyük zulümler gördüler. 1 milyon yakın insanlarını şehit verdiler. Çok zor badireler atlatarak bugünlere geldiler. Ben uzun vadede, kısa vadede değil, uzun vadede Suriyelilerin ülkelerini yeniden inşa edeceklerini, tekrar ülkelerinde birlik ve beraberliği sağlayacaklarını, Suriye'yi bir huzur limanına dönüştüreceklerini umut ediyorum. Ama bu tabii ki hepimizin, bütün ümmeti Muhammed'in destekleriyle olacak. Tıpkı Gazze'ye nasıl destek vermemiz gerekiyorsa aynı şekilde Suriye'ye de destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Suriye'deki rejim örneği Afrika ülkelerinde bile görülmeyecek şiddete bir rejimdi zulüm açısından. Yani böyle bir rejimin yıkılması, böyle bir zalimin gitmesi her şeyden önce hem bir başarıdır hem de umut duymamız gereken bir gelişmedir. Ama bundan sonraki işte süreçte ferasetli, dengeli, dünya gerçeklerini de göz önünde bulundurarak, ülkelerimizden taviz vermeden hareket edersek inşallah

0: Suriye'nin iyi olacağını ve Suriye'nin iyi olmasının bütün Orta Doğu ülkelerine faydası olacağını düşünüyorum. Nasıl Türkiye'deki bir takım olumlu gelişmeler İslam dünyasında olumlu etkiliyorsa, Suriye'nin de Orta Doğu'yu, özellikle Orta Doğu ülkelerini pozitif anlamda etkileyeceğini düşünüyorum.
1: Elhamdülillah. Kıymetli abim, uzun yıllardır güzel haberler almayı öyle unutmuşuz ki, yani böyle daha çok kendi halinde sakin bir hayatımız olmuş. Bir fetih haberi, bir zafer haberi bizi hiç heyecanlandırmamış ve Şam'ın fethiyle beraber devam edecek olan, akabinde işte Lübnan'daki temizlik durumları, işte geçtiğimiz haftalarda Fırat'ın doğusu ve batısındaki olumlu gelişmeler, yavaş yavaş Allah Azze ve Celle Müslüman toplumu bir şeye hazırlıyor. Süreç ona doğru gidiyor elhamdülillah. Alışık olmadığımız için güzel haberlere bir Orta Doğu uzmanı gibi hep komplo teoriler kurmaya çalışıyoruz. Acaba bunun arkasında Amerika mı var? Acaba bunda şu mu çıkar? Ya bunları bir kenara bırakıp Müslümanların sevinciyle sevinip onlara gelen müjdelerle biz müjde alıp mutlu olmaya bakalım, ümit var olmaya bakalım, öyle değil mi?
0: Ya o kadar çok yenilmişiz ki bir zafer aldığımızda sevinmeyi bile unutmuşuz yani böyle. Bu da gerçekten üzerine düşünmesi gereken bir durum.
1: Evet. Evet kıymetli abim, 2 yılı aşkındır Gazze'de soykırım devam ediyor. Sizler İstanbul'da çok güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Takip ediyoruz elhamdülillah. Boykot konusunda hem dünya toplumlar hem Müslüman toplumlar belli bir bilince ve seviyeye ulaştı. Fakat Gazze süreci devam ederken unuttuğumuz ve kanamaya devam eden bir yaramız daha var. Doğu Türkistan. Esaret altında olan Uygurlu kardeşlerimiz. Sizce Doğu Türkistan'ı hakikaten Suriye kadar, Gazze kadar gündemimizde tutabildik mi? Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Şimdi tabii Doğu Türkistan çok gündemde değil. Ne Türk dünyasının gündeminde, ne İslam dünyasının gündeminde, ne de insanlığın gündeminde. Tabii bizim gündemimizde olmamasının bir takım sebepleri var. Mesela Çin'in İslam dünyasında etkili olması, özellikle ekonomi üzerinden İslam dünyasının yönetimlerinde etkili olması mesela bir sebep. Bir de coğrafi sebepler de var. Yani gerçekten hani çok uzak olduğu zaman çok insanların gündemine gelmiyor. Fakat bu uzaklık neye göre? Mesafenin uzak ve yakın olması gerçek anlamda uzaklık mıdır, yakın mı, yakınlık mıdır? Bunu da tartışmak lazım. Çünkü Doğu Türkistan'la bizim gerçekten tarihi olarak çok yakın ilişkilerimiz var. Özellikle Anadolu'da yaşayan Müslüman Türklerin ata yurdu Doğu Türkistan. Burası ana vatansa orası ata vatan. Bu bağlamda Çin yıllarca oradaki Uygur Türklerini, Doğu Türkistanlı kardeşlerimizi asimile etmeye çalıştı. Bunda başarılı olamadı. Özellikle Uygur alfabesini muhafaza etmeleri ve alfabe üzerinden bütün kültürün, bütün tarihsel mirasın, bütün hafızanın daha sonraki nesillere aktarılması neticesinde istenilen bir asimile projesi gerçekleşmedi. Fakat 2012'lerden, 2013'lerden sonra hızlı asimilasyon sürecine geçildi. Toplama kampları oluşturuldu. Ve Uygurların söylediklerine göre yani 2 milyona yakın insan bu toplama kamplarından geçirildi. Şu an bir toplum tıpkı Endülüs'te olduğu gibi geçmişte, biz bunun aynısını Endülüs'te de görmüştük. Moriskolar vardı. Aslında şu an Doğu Türkistanlılar asrımızın Moriskoları. Moriskolar o zaman hatırlarsanız Hristiyanlar tarafından dönüştürülmeye, değiştirilmeye, Hristiyanlaştırılmaya çalışılıyorlardı. Aynı şey şu an Doğu Türkistan'da yapılıyor. Geçenlerde işte bir kardeşimiz, Taha kardeşimiz gitti Doğu Türkistan'a. Yani mesela şöyle bir cümle kurdu. Çok çok beni etkiledi o. Ben dedi bir hafta gezdim Doğu Türkistan'ı. Normal kapalı bir tane kadın görmedim. Ki Doğu Türkistanlılar normalde dindar insanlar.
1: Evet.
0: Yani bu asimilasyon bu denli şiddetli, bu denli vahşi bir şekilde devam ediyor. Çin bir toplumu adeta yok ediyor. Bunu yaparken de çok profesyonel yöntemler kullanıyor ne yazık ki. Mesela toplama kaplarını yıllarca kabul etmedi. Buraların meslek edindirme kuşları olduğunu söyledi. Ama bunlar nasıl

0: çok böyle profesyonel yöntemler kullanarak ülkedeki zulmü, ülkede yaşananları unutturmaya çalışıyor. Dünyaya duyumamaya çalışıyor. Ama hani derler ya, mızrak çuvala sığmaz diye. Orada da sığmadı yani. Zulümü siz bugün duyulmasını engellersiniz, iki gün engellersiniz ama sonra duyulur mutlaka yani. Mazlumların çığlıkları duyulur. Şu anda da hem duyulması, daha fazla duyulması, duyurulması ve bu kardeşlerimiz için ne yapabiliriz? Bu yönde kafa yorulması gerektiğini düşünüyorum.
1: Eyvallah, eyvallah kıymetli abim. Hakikaten Uygur Türkleri kardeşlerimizin yaşadığı bu dram, bu sessiz çığlık sizlerin de deyimiyle bizim daima gündemimizde tutmamız gereken bir mesele olduğu kanaatindeyim. Nasıl ki Gazze kanayan yaramızsa, Suriye hakeza öyleyse, Doğu Türkistan'ın da oradaki kardeşlerimizi de daima gündemimizde tutmamız gerekiyor. Gündemimizde tutabilmemiz için gündem oluşturmamız gerekiyor. Bu konuda yapmış olduğunuz çalışma hakikaten takdire şayan kıymetli abim. Yazmış olduğunuz Esir Türkler isimli kitabı ben okudum. Buradan dinleyicilerime de inşallah muhabbet ile okumalarını tavsiye ediyorum. Doğu Türkistan'la alakalı birçok şeyi oradan öğrenebiliriz. Kıymetli abim, yani bunca soykırım, bunca zulüm etrafımızda olup biterken Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam buyuruyor ya, kıyametin kopacağını dahi bilseniz elinizdeki fidanı dikiveriniz. Yani biz çalışmalara devam edeceğiz. İyilik çalışmalarına, hayır çalışmalarına, dava uğruna mücadeleye devam edeceğiz. Bir muşlu gençlik, büyüyen bir muşlu gençlik duyuyoruz sürekli İstanbul'dan. Ve biz bu muşlu gençliğin hikayesini çok merak ediyoruz, nasıl başladığını. Eğer uygun görürseniz sizden dinlemek istiyoruz.
0: Estağfurullah. Şimdi muşlu gençlik aslında tohumları böyle sabah namazlarında gençlerle bir araya gelip Üsküdar'da sabah namazlarında buluşup ümmet üzerine dertlenmeyle aslında tohumları atıldı. Önce sabah namazlarında buluştuk, bir araya geldik. Daha sonra o namazlarda bir araya gelen arkadaşlarla çay ocaklarında şeylere başladık, kitap tahlillerine başladık. İstikametle sabah namazı devrimi adı altında bu çalışmalar devam etti. Bu çalışmalar devam edince tabii bir kadro oluştu orada. Genç arkadaşlarımız yetiştiler ve bir ortak bir fikriyat oluştu. Çünkü biz yıllarca okumalar yaptık birlikte. Bir sistem, bir eğitim sistemi oluşturduk. Ve bu yıllardır süren çalışmalar en sonunda Muştu Gençliğe dönüştü. Muştu Gençlik, Muştu ne demek? Müjde demek. Güzel haber, sevinçli haber demek. Bizim için de yeryüzünün en güzel haberi, en sevinçli haber Efendimizin, Peygamber Efendimizin yeryüzüne gelmesi, vahyi insanlığa taşımasıdır. Yeryüzünün en güzel, en müjdeli haberi Efendimiz'dir. Biraz da buradan ilhamla bu onun yolunun takipçileri, onun ümmetinden olduğumuz için bu isim verildi açıkçası Muşlu Gençliğe. Ve çalışmalarımız, hareketimiz bir 6-7 ay önce de derneğe dönüştü. Üsküdar'da dernek merkezimiz. Daha çok eğitim çalışmaları, özellikle gençlere yönelik, insana yönelik çalışmalar yapan bir ekibiz. Çok böyle canlı bir dernek binamız var. Burada hem bir taraftan kitaplar okunuyor, diğer taraftan çok birbirinden değerli hocalarımız geliyorlar. Onların dersleri oluyor. Tefsir dersleri, hadis dersleri. Bunların yanında biz düşüncenin, fikrin sadece okumak için, entelektüel gevezelik yapmak için, sadece bilgimizi arttırmak için olmadığını düşünüyoruz. Bunun mücadelesini de vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda son derece böyle canlı, hareketli, Gazze sürecinde de etkili olmaya çalışan bir ekibimiz var. Sadece Gazze değil, dünyanın dört bir tarafındaki mazlumiyetlere, ülkemizdeki yaşanan haksızlıklara dikkat çeken bir ekibimiz var. Aynı zamanda elimizden geldiği

0: kadar bilgiyi aktarmak, insanlara, bizim kendi insanımıza bilgiyi ulaştırmak bağlamında böyle ufak tefek yardım çalışmaları da yapıyoruz. Hı hı. Bu yardım çalışmaları da yine kitapla, bilgiyle bağlantılı oluyor. Mesela kütüphanesi olmayan, kitapları olmayan okullara kütüphaneler kuruyoruz. Bu da çok böyle zevk aldığımız bir çalışma. Ama en temelde kimliğiyle, Müslüman kimliğiyle onur duyan, gurur duyan, aynı zamanda ufku geniş, yeryüzünü bilen, yeryüzünün meselelerini vakıf, insanlığın sıkıntılarını kendine dert edinmiş, böyle küçük grupçuluklar, küçük işte cemaatçilikler anlayışlarını aşmış ve ümmet diye bir davası, bir kavgası olan gençler olmak gibi bir idealimiz var, bir amacımız var. Bu çerçevede, çalışmalarımıza Üsküdar merkezli olarak devam ediyoruz.
1: Elhamdülillah. Rabbim bereketini halka da versin. O halde Muşlu Gençliğin temel gayesi ve vizyonu şu ayeti celle diyebiliriz abi. Allah'a iman eden ve salih amel işlen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha evet, güzel sözlü kim olabilir?
0: Evet,
1: yani cığının cığının olmadığı, bir taassubun olmadığı, bütün Müslümanların birçok şeyden soyunup gelip aynı mecliste ve halkada bir amaç uğruna çalıştığı ve mücadele ettiği bir gençlik halkası diyebiliriz, değil mi?
0: Evet, kesinlikle. Çok güzel ifade ettiniz.
1: Elhamdülillah. Peki üstadım, Muşlu Gençlik gibi oluşumlarda yer almanın özellikle genç kardeşlerimize kazandırdığı en büyük değer sizce nedir?
0: Bir kere şöyle bir durum var. Şu an bir modernizmin seküler hayat tarzının, seküler kültürün saldırısı altındayız. Yani bu ki kitabımız bize güzel insanlarla bir arada, Müslümanlarla bir arada olmamızı tavsiye ediyor. Yani bu din ümmetle yaşanan bir din. Müslümanlarla bir arada olarak yaşanan bir din. Bizim dinimiz, yani üç kişi bile yola çıksa örgütlenmeyi, başımıza bir imam seçmeyi emreden bir din. Efendimizin bu yönde hadisleri var. Bu bağlamda bu tür yerlerin ben çok böyle, hani özellikle de şey olursa, hani böyle sınırlayan değil de daha çok böyle sınırların ötesini, yani farklı, sizi farklı Müslümanlarla bir araya getiren, ümmetle bir araya getiren, böyle bir takım tutar gibi grupçuluk değil de zihninizde böyle açılımlar sağlayabilen mekanların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Özellikle gençler için. Çünkü gençlere şöyle yapmayın, böyle yapmayın demek çare değil. Alternatifler sunmanız lazım. Bu alternatifler işte bu tür yerler. Bu anlamda hem kendimizi yetiştirmek, yani biz mesela burada İngilizce dersler var, Arapça dersler var. Daha çok arkadaşlarımızın, buraya gelen arkadaşlarımızın yetkinleşmesini, yani kendini geliştirmelerini en temelde istiyoruz. Bunu hedefliyoruz. Ben çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Asla ve asla bu tür yerlerden, tabii ki araştırmak lazım, bakmak lazım. Mesela düşüncelerimizi rahat bir şeyle ifade edebiliyor muyuz buralarda? Bütün şeyler önemli. İnsanlar kutsallaştırılıyor mu bu tür yerlerde? Bunlar önemli şeyler. Benim için de kıssas mesela yani. Ama yani düzgün yerler bulduğumuzda da, ki özellikle hani çocukları olan anne babalar beni daha iyi anlayacaklardır. Şu an bu tür yerler çok ihtiyacımız var. İnşallah bu tür yerler çoğalır, bereketlenir ve hep birlikte milletimize, ümmetimize, insanlığa hizmet ederiz diye umuyorum.
1: İnşallah. Kıymetli abim, insanlar kutsallaştırılıyor mu diye bir şey söylediniz. Burası aslında çok önemli. Üzerinde durmamız gerektiğini düşündüğüm bir mesele. Özellikle gençlik çalışmalarında hakikaten cemaatlerde, vakıf ve derneklerde Müslümanın bir aidiyeti olabilir. Evet. Yani birini sevebilir, bir grubu, bir kliği, bir cemaati. Fakat o aidiyeti onun taassuba dönüşmüyor olması gerekiyor.

0: değil mi?
1: Tabii kesinlikle.
0: Taassuba dönüştüğü zaman bu sefer tefrikalar, fitneler ve buna benzer birçok sıkıntılar peydah oluyor. Özellikle Muşlu Gençlik üzerine örnek vereyim. Muşlu Gençlik'ten bir kardeşimiz takdir edilecek bir iş yaptığı zaman, takdire şayan bir iş yaptığında onu takdir etmiyoruz. Neden? Çünkü bizim ekibimizden olmadığı için, bizden olmadığı için. İşte taassup meseleyi buraya götürüyor. İnsanları kutsallaştırmak meseleyi buraya götürüyor. Öyle değil mi?
1: Tabii tabii kesinlikle. Yani biz hocam her şeyden önce bir ümmetiz. Bunu unutmayalım. Bu tabelalar, bu dernekler, bu vakıflar bunların çok önemi yok. Önemli olan ümmet tabelasıdır. Ümmet tabelası altında bulunabilmektir. Önemli olan bütün Müslümanları kardeş görmek, bu yönde çaba göstermektir. Yoksa öbür türlü bir anlayış kesinlikle bizim dinimize ters. Biz mesela sahabe efendilerimizin her birinin şahsi özelliklerini bile biliyoruz mesela, değil mi? Kaç yüzyıl geçmiş. Hazreti Ömer Efendimizin celaletli olması, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin cömert olması, Hazreti Ali Efendimizin ilim sahibi olması, Hazreti Osman Efendimizin ahlakı. Bakın hepsi şahsiyetleriyle ön planda çıkmış. Bu anlamda bir arada olmak, sür olmak demek değildir hocam. Şahsiyet sahibi olmak demektir. Yani en azından sahabe efendilerimiz ortaya koymuş oldukları örneklikle bize bunu göstermişlerdir. Taassuptan uzak durmak lazım. Taassup bunun bizi götürdüğü nokta, bizi götürdüğü yer işte belli yani. Bugün İslam dünyasının Gazze veya Doğu Türkistan'a sahip çıkamamasının sebeplerinden bir tanesi de bu ortadaki tefrika, taassuplarımız, ön yargılarımız. Ben bunları açtıkça daha fazla güçleneceğimizi, dünyada daha fazla etkili hale geleceğimizi de düşünüyorum.
0: İnşallah. Hakikaten çok kıymetli ve önemli bir meseleden bahsediverdiniz. Bunun altını çizmek istiyorum kıymetli abim. Peki Adem abim, bugünün gençlerine, Müslüman gençlerine en çok hangi alanlarda sorumluluk düştüğünü düşünüyorsunuz?
1: Yani her şeyden önce sağlam bir kimlik ve ahlak. Bu çok önemli. Örneklik sergilemek. Artık hani bu YouTube'lar var, farklı sosyal mecralar var. Herkes konuşuyor. Herkes bir şeyler anlatıyor ama insanlar örnek olanlardan etkileniyorlar. Örnek bir yaşantı ortaya koyma çabası içerisinde olmamız lazım. Ve kesinlikle umudumuzu hep diri tutacağız. Heyecanımızı diri tutacağız. Mücadele aşkımızı diri tutacağız. Yani bu işler sadece konuşmakla, sadece okumakla olmuyor. Bunu unutmamalıyız. Okumalarımız, bir takım çabalarımız bizi eğer aksiyona, harekete geçiriyorsa anlamlıdır. Öbür türlü gerçekten belli zaman sonra çok olumsuz neticelere kavuşabiliyor. Bu bağlamda ilmi önem vereceğiz. İlim çok önemli. Yani kitaplardan veya işte farklı beslenebileceğimiz farklı alanlardan uzak asla durmamalıyız. Ama en temelde de ben şunu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Müslümanlarla bir arada olmak. Müslüman kardeşlerimizin yanında durmak. Dünyadaki mazlumlara el uzatmak, onları kendimize dert edinmek. Bunlar bizi hem insan hem de Müslüman kılacaktır. Başlarda bir misyondan bahsettik. Bu misyonu, kimliğimizi araştırmak, keşfetmek, tanımak zorundayız. Bu misyon bize unutturuldu. Gerçek kimliğimiz bize unutturuldu. Ama o kimlik keşfedildiğinde ben bu coğrafyanın insanların, bu coğrafyanın gençlerinin çok büyük başarılara imza atacaklarını, İslam dünyasının gidişatını değiştireceklerini düşünüyorum. Bunu umuyorum.
0: Eyvallah kıymetli abim. Peki son olarak Adem abim, önümüzdeki dönemde Muşlu Gençlik adına planlanan çalışmalarla ilgili neler söylemek istersiniz? Bir de onu sizden dinlemek isteriz.
1: Biz şimdi pazar günü ikinci dönem başlıyor bizde. Bizde de artık burası bir üniversite gibi adeta. Yani üniversite gibi ama üniversite ortamından ziyade daha böyle bir kardeşlik ortamı var. Üniversiteyle benzeştiğimiz nokta burada da aynı şekilde bilgi var, dersler var.

0: biz şimdi tabii Ramazan geliyor. Hem Suriye'de hem Balkanlarda kardeşlik sofraları kurmayı düşünüyoruz. Derslerimiz devam edecek. Mesela yakınlarda işte kardeşlik gecesi yapmıştık. Böyle çok değerli, birbirinden değerli hocalarımızın katıldıkları. İnşallah muhtedi geceleri yapacağız. Sonradan hep bize olumsuz örnekler gösteriliyor. Fakat şu an sonradan İslam'a giren yüzlerce, binlerce genç var. Biz biraz da iyilik hikayeleri, umut verici hikayeleri toplumla paylaşmak istiyoruz. Bu yönde inşallah çalışmalar yapacağız. Kendi özel çalışmalarımızda, yani uzun vadede memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olacağını düşündüğümüz, yani insan yetiştirmeye, genç yetiştirmeye yönelik çalışmalarımız da devam edecek inşallah.
1: Eyvallah kıymetli abim. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: Allah
0: teşekkür
1: razı
0: ederim.
1: olsun.
0: Maşallahınızın devamını diliyorum. Rabbim bereketli, hayırlı kılsın inşallah. Kendi rızasını kazanacak işler yapmayı hepimize nasip etsin inşallah kardeşim.
1: Amin, amin kıymetli abim. Dilinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.
0: İyi akşamlar, iyi akşamlar.
1: Evet, kıymetli Radyo Hedef dinleyicileri, Bir Hayra Koşanlar programımızın daha sonuna geldik. Gazeteci yazar Adem Özköse ağabey bizlerle beraberdi. Onun hayat hikayesini, onun iyilik hikayesini dinleyiverdik. Gazze'yi, Suriye'yi, Doğu Türkistan'daki Uygur kardeşlerimizi konuştuk. Ve kıyametin kopacağını bilsek de, üzerimizdeki sıkıntıların artacağını bilsek de, dünyanın daha kötü bir yere gideceğini bilsek de, elimizdeki fidanı her şeye rağmen dikebilmenin ne kadar kıymetli ve önemli olduğunu konuşaverdik. Bir Muşlu Gençlik hareketinden bahsettik. İnşallah bize güzel müjdelerle, daha iyi çalışmalarla bir lokomotif oluverir bu gençlik çalışmaları. Rabbim bu çalışmalar içerisinde olmayı her bir Müslüman gencimize ve bizlere nasip ediversin. Rızasına uygun bir hayatla daima hayra koşan ve hayırda yarışan kulları arasına katıversin. Efendim, Hedef Radyo stüdyolarında Halil Bekki ile beraber herkese selam ediyoruz. Haftaya aynı günde, aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, hayırla kalın.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: Osman Çakmak'ın hazırlayıp sunduğu Hayra Koşanlar sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Boykotun gücüne inanıyorsan artık yalnız değilsin. Satmıyoruz.com'da duruşundan ödün vermeyen boykot ürünleri satmayan işletmeleri bir araya getiriyoruz ve sizlerin bize önerdiği işletmeler ile Türkiye'den 1500'den fazla işletmeyi bir araya getirdik. Sen de boykot hassasiyeti olan biriysen en yakınındaki boykot ürünleri satmayan işletmelere tek bir adresten ulaşabilirsin. Satmıyoruz.com. Değişim tercihlerinle başlar.
0: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 7000 TL'ye Damla Gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 110.000 TL'den başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. Telefon 0312 485 22 20. 0312 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel

0: Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
1: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için janmonet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
2: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
1: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
3: Zorunlu yayın. Radyo Hedef. Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Vahyin Damlaları başlıyor. Hazırlayan ve sunan Osman Ümmetoğlu. Program yönetmeni Halil Bekki.

0: Bismillahirrahmanirrahim olan Allah'ın adıyla. Değerli Radyo Hedef dinleyicileri, hepinize Radyo Hedef'ten hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, bir programa tekrar başlayacağız. Önemli bir konuyu konuşacağız. Konuğumuz gerçekten bu konulara vakıf, bir hayli bu konular üzerine eğitimler veren bir kardeşimiz. Şöyle geçmişe gittiğimizde bir içimi yakan bir olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Şöyle ki yıl 1925, İslam'ın o dönemde bütün hayata müdahale eden kanunları kaldırılmış, yeni bir rejim kurulmuş. Maalesef İslam'a karşı gelenler öncelikle kadın üzerinde çalışmalar yapıyorlar. 1925 yılında Posta Gazetesi'ne ilan verilir. Siz aziz dinleyicilerimizden ve konuğum Aysun Hanım'dan özür dileyerek bu notu aktarmak istiyorum. Verilen ilanda güzel bacak yarışması düzenlemek isterler. O günkü İslam'a karşı olanlar kadını açmak istiyorlar. Çünkü kadını vitrine çıkartmak istiyorlar. Çünkü kadın bozulunca eğitimi verdiği çocuklar bozulacak, ahlak bozulacak. Birçok alanda bozulmalar yaşanacak. Onlara göre bunu başarmak istiyorlar. Birkaç kez ilan veriyorlar, kimse katılmıyor. Daha sonra muhtemelen gayrimüslim olan 4 kadın katılıyor. Ve bugün ben buraya gelirken, sokaklarda yürürken, tüm samimiyetimle söylüyorum, başım önde yürüdü. Sokaklar öyle bir hale geldi ki, kadınlarımız ne hale geldi. Maalesef bu haldeyiz. Evet, bugün konuğumuz Aysun Şahin hocamız. Ben hocamızı tanıyorum, Allah razı olsun. Gerçekten İslam'ın hükümlerinin hayata müdahale etmesi konusunda bir hayli gayret ve çaba gösteren kardeşim. Evet, kardeşim, selamun aleyküm. Aysun kardeşim, selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Hoş geldiniz, Allah razı olsun. Nezaket gösterdiniz, bizleri kırmadınız, programımıza konuk oldunuz. Çok teşekkür ediyorum şahsınıza.
1: Hoş buldum, Allah razı olsun. Ben teşekkür ederim. Gerçekten böyle bir programa beni davet etmeniz beni çok onurlandırdı. İnşallah gereği gibi, Rabbimin razı olduğu gibi konuşmayı, anlatmayı Rabbim ben aciz kuluna nasip etsin hepimize inşallah.
0: Amin. Evet, Aysun hocam, şöyle tesettüre biraz günümüzde gerçekten, yani bu bozulmaları görünce yüreğimiz yanıyor, içimiz kan ağlıyor. Gençlerimize, çocuklarımıza bu anlamda etki edemiyoruz maalesef. Popüler kültür, sosyal medya öyle bir hale getirdi ki insanımız çok ciddi bir değişiklik yaşıyor. Ben şununla başlamak istiyorum. İslam'da tesettür ayeti hangi dönemde nazil oldu? Peygamber ve sahabe hanımlarının ayet nazil olunca tutumları nasıl oldu? Yani bu konuyla başlayalım isterseniz. Buyurunuz lütfen.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allah razı olsun Osman Hocam. İslam'da tesettür emri Medine döneminde hicretin 3. ve 5. yılları arasında peyderpey inmiştir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha ilk başörtüsü uygulamasını şöyle anlatır. Allah ilk muhacir yani hicret eden kadınlara rahmet etsin. Onlar Nur suresi 31. ayette başörtülerini yakalarının üzerine vursunlar ayetini duyar duymaz etekliklerini kesip bundan başörtüsü yaptılar. Yine Safiye binti Şeybe şöyle anlatır. Biz Ayşe ile birlikteydik. Kureyş kadınlarından ve onların üstünlüklerinden söz ettik. Ayşe radıyallahu anh şöyle dedi diyor Safiye binti Şeybe. Şüphesiz Kureyş kadınlarının bir takım üstünlükleri vardır. Ancak ben Allah'a yemin olsun ki Allah'ın kitabını daha çok tasdik eden ve bu kitaba daha çok inanan Ensar kadınlarından daha faziletlisini görmedim. Nur suresi 31. ayeti inince onların erkekleri bu ayetleri okuyarak evlerine döndüler. Eşlerine, kızlarına, kız kardeşlerine ve akrabalarına bu ayetleri okudular. Bu ayetleri dinleyen o kadınlar kumaşlarını başörtüsü yaparak Allah Resulü'nün arkasında namaza durdular. Sanki her birinin başında kargalar vardı diye naklediyor. İşte Allah Resulü zamanında ayetlerin ilk inişi ve oradaki insanların teslimiyetini burada görüyoruz.
1: Evet, müthiş bir şey. Yani insan o günün sahabenin tutumu, ayetler karşısında takındıkları tavır gerçekten insanı dehşete düşürüyor. Evet. Müthiş bir şey yani. Müthiş bir teslimiyet. Rabbim bizlere de nasip etsin inşallah.
0: Amin.
1: Peki Aysun Hocam, Kur'an-ı Kerim'de tesettürle ilgili ayetleri de açıklamanızı rica edeceğim. Nerelerde geçiyor, nasıl geçiyor? Bu konuya da girmenizi rica edebilir miyim sizden? Buyurun
0: tabii
1: lütfen.
0: Tabii ki. Kur'an-ı Kerim'in Ahzab suresinde 59. ayette Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ya eyyühennebiyyü kulli ezvacik. Ey Nebi, eşlerine söyle ve benatik. Ve kızlarına söyle ve nisa'il müminine ve müminlerin kadınlarına söyle yudnine aleyhinne min celabi bihinne üzerlerine cilbaplarını sarkıtsınlar. Zalike edna eyyurafne bu tanınmaları için fellayü özeyne ve eziyet görmemeleri için en uygun durumdur. Ve kânallâhu gafûran rahîmâ. Allah gafurdur, rahimdir der ayeti kerime sonunda. Bakın burada ne diyor ey Nebi? Eşlerine, kızlarına, müminlerin kadınlarına söyle, cilbaplarını üzerlerine sarkıtsınlar. Burada cilbap derken bu kadın elbisesidir. Örtünmektir, giymek, kaplamak anlamına gelir. Cilbap deyince aklımıza sadece çarşaf gelmemelidir. Bugün giyilen dış örtüsü, pardesü bile cilbaba girer. Yeter ki vücut hatları belli olmasın. Ve benzerleri, önemli olan dediğimiz gibi vücut hattı belli olmayacak. Tesettür olmaz yoksa. Zaten ne diyor? Cilbaplarını yani dış örtülerini sarkıtsınlar diyor. Dışarıdan gören biri bizim kaç beden giydiğimizi anlayamıyorsa, işte bizim vücut hattımız belli değildir ve işte bu tesettürdür arkadaşlar. Yoksa kadın giymiş pardesü, dış örtüsü diye ama sıkı sıkı bağlamış maalesef bu bir tesettür olamaz. Ve şunu da belirtelim. Dinimizde kıyafetimizin bize illaki siyah giyeceksin diye dinimizde bir emir yoktur arkadaşlar. Ben de siyah giyiyordum, siyah başörtüsü, siyah pardesü ve diyordum ki illa siyah olacak. Ama bir gün bir resim gördüm. Dedim ki aynı benim gibi örtünmüşler, bunlar kim dedim. Onların Yahudi kadınları olduğunu gördüm arkadaşlar. Yani evet siyah kardeşlerimiz asla Yahudi kadınlar gibi değiller. Ama ben dedim ki yok, yani dinimizde illa

siyah olacak tesettür budur diye bir emir yoktur arkadaşlar. Dolayısıyla bizim için önemli olan vücut hattımızın belli olmamasıdır. Bir gün arkadaşım dedi ki, Aysun ben de kapanmaya karar verdim. Başımı örtmek istiyorum ama şu bereyle saçlarımı örtsem, şu şeyle de florla da boynumu kapatsam acaba nasıl olur diye, Allah ondan razı olsun, bu şekilde kapansam dedi nasıl olur. Dedim ki bak kardeşim, senin o saçlarını kapatmak için örttüğün bere ya da şapka ve boynuna sardığın o flor, bir Yahudi de takabilir bunu, bir Hristiyan da takabilir, doğru mu? Evet dedi, takabilir. Peki benim örttüğüm bu başörtüyü bir Hristiyan ya da Yahudi takar mı dedim. Gülmeye başladı, gözleri doldu. Dedi ki evet Aysun, elbette ki takmaz dedi. Ve o anda kardeşimiz o güzel tesettürü, başörtümüzü, İslam'ın simgesi olan, Müslüman'ın örtüsü olan o başörtüsünü takmıştı. Allah'ım inşallah, Rabbimden diliyorum bütün kardeşlerimize, Müslüman'ım diyen, ben de İslam'ı kabul ettim diyen kardeşlerimize o güzel tesettürü nasip etsin. Sadece başörtüsü değil arkadaşlar, bütün bir vücudun kapanmasıdır tesettür. Devamında şöyle diyebilir miyiz? Örtünen ama çıplak olmayan bir tesettür olması gerekiyor. Tesettürlü olan kişi hal diliyle şunu söylüyor. Ben beni yaratan Allah'tan korkuyorum. Onun emrince yaşıyorum. Benim İslam'ın çizdiği sınırlarım var. Bu sınırlara riayet ediyorum. Karşımdakiler de benim sınırlarıma riayet etmelidir. İnsan örtüsüyle aslında bunu söyler. Dolayısıyla sınırını bilen, kendini bilen Rabbini bilir. Eziyetlere karşı, bakın az önce ayet ne dedi? Eziyetlere karşı kendini hem manen hem de maddeten korumuş oluyor. İnsanın kötü, şehvetli bakışlarından korunmuş oluyor. Sıcak ve soğuk havadan korunmuş oluyor. Bir gün otobüste giderken karşında açık bir bayan, sıcak bir gün. Ama ben terledikçe örtüm o terleri aldı ve bir serinlik içinde yoluma devam ettim. Ama o karşımdaki insan durmadan serinlemeye çalışıyordu. Dedim ki Rabbim, nasıl bir güzellik vermişsin bize, nasıl bir örtüyle bize lütufta bulunmuşsun dedim. Gerçekten tesettür Allah'ın bize bir ihsanıdır, bir lütfudur. İnşallah bu ayete de geleceğim. Bunun öncesinde tesettür örtünmektir, gizlenmektir. Tesettür insanın fıtraten ve dinen örtünmesi gereken bir örtüdür. Örf olarak da örtünenler var. Biz Müslümanlar örf, adet, gelenek için değil, Allah için, onun emir ve yasaklarını gerçekleştirmek için ve onun rızasını kazanmak için örtünürüz. Çünkü tesettür başkalarıyla kendi aramızda bir perde koymaktır. Karşı taraftan gelecek her türlü şerre engel olmaktır. Giydiğimiz elbise bile konuşur. Az önce dediğimiz gibi, evet, hal diliyle konuşur. Rahmetli Ahmet Kalkan hocamızın kitabında çalışırken şöyle yazıyordu. Evet, kişi dili aracılığıyla konuştuğu gibi elbisesi aracılığıyla da konuşur. Hal diliyle şöyle der tesettürlü bir bayan. Bana, benim dişiliğime bakma. Ben Allah'tan korkan bir Müslümanım. Toplumun ya da kendi ihtiyacımdan dolayı bulunduğum şu sosyal hayatta ben bir dişi olarak değil, kişi olarak varım. Benim vücudum bana Allah'ın bir emanetidir. Onu nasıl kullanmam ve nasıl sahip çıkmam gerektiğini Rabbim olan Allah Kur'an-ı Kerim'de bildirmiştir. Evet, bu ayetlere de gireceğiz inşallah. Onun öncesinde takvalı bir tesettür, takvalı olan bir tesettür. Evet, örtünür insanlar ama gerçekten takva ölçüsü nedir? Peki takva nedir? Takva vikaye kökünden gelir. Ve gaye,
korundu anlamına gelir. Biz Müslümanlar korunaklı olmalıyız. Biz Müslümanlar tanınmalıyız. Nasıl tanınırız? İşte başörtümüzden tanınırız. Dolayısıyla takva nefsi korkulan şeyden korumaksa, peki o korkulan şey nedir? Allah'ın azabı, Allah'ın rızasını alamamak, Allah'ın yasaklarını çiğnemekten korkmaktır. O yüzden tesettürlü kadın Allah'ın emrini çiğnemekten korktuğu için, hem de kendini bütün zalimlere karşı korumak için, aslında kendini onlardan önce kendini kendinden koruyor bakın. Önce kendi inanıyor elhamdülillah. Hani Osman abi de söyledi ya az önce, gerçekten bu örtüyü ne hale getirmişiz. Örtüyoruz ama yani tesettürle alakası yok. Sadece başta bir örtü, makyajlı ve maalesef olmayacak, mümine yakışmayacak bir kıyafetle. İşte biz şuna inanmalıyız ki arkadaşlar, Nur 30. ayette önce erkeklere sesleniyor bakın. Ne diyor? Mümin erkeklere söyle, bakışlarını kıssınlar. Yani Allah'ın razı olmadığı bakışı yapmasınlar. İster istemez insan bakar ama o bakışın bir sınırı vardır. İşte Rabbim o sınıra yaklaşmadan bakışımızı kısmamızı emreder. Ve devamında da şöyle der, namuslarını muhafaza etsinler. Bakın bunu önce erkeğe söylüyor. Devamındaki ayete bakalım. Nur suresi 31. ayette tıpkı erkeklere söylediği gibi kadınlara da bakışlarının kısılması gerektiğini ve namusların korunması gerektiğini emreder ayet-i kerime. Ve ayet kadınlar için ayrıntıya girerek şöyle der. Ziynetlerini sergilemesinler, açığa çıkarmasınlar. Ondan görünür olan hariç. Bunlar nedir arkadaşlar? El ve yüzdür, değil mi? Yüzümüzün açık olması bizim tanınmamız gerektiğini gösteriyor arkadaşlar. Gerçekten insan yüzünden tanınır. Şahit olmuştum. Kendi kızım da bir zamanlar peçe kullanıyordu ve kızımı bir hoca zannettiler. Heyecana kapıldılar. Ay dediler, şu hoca da gelmiş. Dedim ki yok, o değil. Ben eminim. Çünkü kızım olduğunu biliyorum. O yüzden yüzümüzün açık olması bizi görünür olması gerektiğine inanıyorum arkadaşlar. Rabbim inşallah yanlış düşüncelerden, yanlış iletmekten, yanlış anlaşılmaktan Rabbime sığınıyorum. Dolayısıyla yüzümüzden tanınırız biz. Ve ne diyor bakın, hımarlarını, hımar nedir? Hımar, humur diye de başka bir ayette geçer. Aklı başından gidermek anlamında içki olarak geçer. Burası da hımarlarını, cüyüplarının üzerlerine vursunlar der ayet. Yani gerçekten cüyüp nedir? İnsanın yakasının olduğu bölümdür. Rabbim bizleri razı olacağı gibi örtünen kullarından eylesin. Ve devamında ne diyor bakın, başörtülerini öyle örtsünler ki ziynetleri açığa çıkmasın. Ama şimdi öyle kıyafetler var ki başörtü var ama ziynetler ortada. Yani bu bir tesettür mü? Elbette bu bir tesettür değil. Ayetin devamında da kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, erkek ve kız kardeşlerinin oğulları, Müslüman kadınlar, işte bunların yanında dış örtülerini, örtülerimizi almak, yani cilbaplarımızı bırakmamızda bir mahsur yoktur. Çünkü onlarla bizim nikahımız olamaz. Ama şunu da belirtmek gerekir arkadaşlar, ne olursa olsun eşiniz haricinde biz yine tesettürümüze dikkat etmeliyiz diye düşünüyorum. Ve devamında bakın Nur 58. ayette Allah-u Teala şöyle buyurur. Ey iman edenler, sizden izin istesinler yanınıza gelmek için 3 vakit. Bu vakitler sizin için tesettürsüz, yani örtülmesi gerekli yerlerin açılabileceği zamanlardır der. Bakın Allah Teala bize nerede, ne zaman, kime karşı tesettürlü olmamız gerektiğini en ince ayrıntısına kadar Rabbim bize anlatıyor. İşte bu
tesettürdür. Ergenlik çağındaki çocukların da izin almalarını almaları gerektiğini

0: söyler. Düşünün, çocuğumuzun yanında rahatça demek ki soyunamayız. Onları yanımızda rahatça soyunmasına izin vermemeliyiz. Bu da bir mahremiyettir arkadaşlar. Dolayısıyla bizim çocuklarımıza eğitimimiz, bakın, buluğ çağına ermeden, hani bir çocuğun altını değiştirmek, bir bebeğin altını değiştirmek bile alelade ortada olmamalı. Bunun bile bir mahremi olmalı arkadaşlar. Yani biz bunlara dikkat edersek çocuklarımız da başkalarının yanında rahatça soyunamayacaktır. Annem bile dikkat ediyor, babam bile dikkat ediyor. İzin istesinler diyor. Bakın, izin istemek ne kadar önemli. İşte böylece bu örtüleri evin içinde bile giyimimize, tesettürümüze uygun olmamız gerektiğini söylüyor. Başka Ahzab suresi 32. ayete bakalım arkadaşlar. Ey Nebi hanımlarım, erkeklerle konuşurken edalı kırıta kırıta konuşmayın der. Size yakışır şekilde, ölçülü ve anlaşılır şekilde konuşun. Nasıl kıyafetimizde tesettür, ölçü varsa arkadaşlar, konuşma tarzımızda ölçülü olmalı. Aslında konuşmamız bile tesettürlü olmalı, değil mi? Bakın, bize ayetler ne güzel anlattı. Bakışlarımızın nasıl olması gerektiğini, bakışlarımızı kısmamız gerektiğini söyledi. Çünkü her şey gözle başlıyor arkadaşlar. İnsan halsizliğini, hastalığını, yorgunluğunu, öfkesini, şaşkınlığını, sevincini gözünden belli eder. O yüzden Allah-u Teala, bakın, bize burada gözlerini kıssınlar diyor. Demek ki Rabbimin razı olduğu bakışlarda olmak için şeytani bakışlardan Rabbim hepimizi muhafaza eylesin. Ayet ne diyorsa, bakın 33. ayette de şöyle diyor Ahzab suresi yine. Evlerinizde oturun, vakarla, cahiliye devri gibi açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin, Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ehli beyt, Allah sizden kirliliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak istiyor. İşte bizim tertemiz kalmamız için her yönden bakışımızın, sözlerimizin, giyinişimizin tesettürlü olması gerekiyor, değil mi? 34. ayette de ne diyor? Evlerinizde Allah'ın ayetlerinden okunanları ve hikmeti hatırınızdan çıkarmayın. Her şeyden en ince ayrıntısına kadar haberdar olan Allah'tan sakının diyor Allah-u Teala bize. Rabbim bizi bilen, kendini bilen, Rabbini bilen kullarından eylesin.
1: Amin.
0: Allah razı olsun. Buyur abicim.
1: Evet, Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık Aysun Hocam. Tabii gerçekten sizi güzel değindiniz. Tesettür, özellikle hanım kardeşlerim, yani bunu ifade ederken tesettürlü olmayan kardeşlerim beni yanlış anlamasın. Ama hanım kardeşlerimizi tesettür, çok özür diliyorum dinleyicilerimizden ve sizden, şehvetten alır, insani bir noktaya taşır. O artık bir birey olarak, bir şahıs olarak vardır. Diğer şekliyle maalesef çok şehvet öne çıkar. Bu da doğru değildir. İslam bunu da haram kılmıştır. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık. Bir de şunu da ifade etmek istiyorum dinleyicilerimize. Tesettür, Allah Kur'an-ı Kerim'de bir ifade kullanır. Allah'ın boyası ifadesi geçer. Tesettür de Allah'ın boyasıdır. Siz tesettürlü hanım kardeşlerim, yeryüzünde Allah'ın boyasıyla insanlara diyorsunuz ki biz Allah'ı tercih ettik, onun rızasını arıyoruz. O emrettiği için, sadece ve sadece o emrettiği için tesettürdeyiz. Allah razı olsun. Bir diğer sorum da şu olacak Aysun Hocam. Diğer ilahi menşeli dinlerde de, işte rahibelerde de, Yahudilerde de kapanmayı görüyoruz. Oraya da değinebilir misiniz? O konuda neler söylemek istersiniz?
0: Tabii ki insanın önce ilk yaratılışına baktığımız zaman, bakın, Araf suresi 26. ayette şöyle diyor. Ey Ademoğulları, size örtülmesi gereken yerleri örtecek, uyumlu, sizi zırh gibi koruyacak libas indirdik. Bunu kime söylüyor? Bütün insanlığa söylüyor.

Sonra devamında takva libası daha hayırlıdır diyor. Bunlar Allah'ın ayetleridir diyor. Rabbim bu ayetleri fark edenlerden eylesin. Ve hemen devamında bakın. 27. ayette. Ey Ademoğulları, sakın ha şeytan sizi fitneye düşürmesin. Anne babanızın arasına fitne sokarak onlardan cennetten çıkarılmalarına sebep olup libaslarını soyarak diyor. Bakın biz aslında sorunuza hemen döneceğim Osman Hocam. Biz tesettürü gerçekleştirmekle Allah'a olan kulluğumuzu gerçekleştirmiş oluyoruz. Şeytanın cennette anne ve babalarımıza yani o Adem oğullarına neler yaptığını ayet bize ne güzel anlatıyor. Bakın orada soyunmayla başlıyor sıkıntılar ve bugün de bu soyunma yüzünden, bu tesettürsüzlük yüzünden diyelim. İşte biz Müslümanlar olarak Allah'a mı kuluz yoksa şeytana mı kuluz? Hani Yasin suresinin 60. ayetinde Rabbim buyuruyor ki, ben size şeytana kulluk yapmayın, bana kulluk yapın demedim mi? O sizin için apaçık düşmandır demedim mi diyor ya. İşte şimdi gelirsek sizin sorunuza hocam. Gerçekten Yahudilikte de Hristiyanlıkta da varmış. Sizin o güzel

0: anlamındadır. Rahibe korkan anlamındadır. Rahibelere baktığımız zaman nasıl örtünürler, her hareketlerine dikkat ederler. Ama işte bu tesettür, nasıl bir tesettür acaba, bunu sorgulamak lazım. Hayatlarındaki yaşantılarına bakarak, Allah'ı üçleyerek yaptıkları bir inançla bu tesettür ne derece Allah katında nedir? Rabbim daha iyi bilir. Şöyle diyelim isterseniz, İncil'de Pavlus'un yazdığı birinci mektupta kadının yaratılış olarak erkekten aşağıda olduğu için örtünmesi gerektiği yazılır. Yani ben bundan şunu anlıyorum. İnen ayete karşılık bir cevap vermiş gibi olmuşlar bunlar. Yani aslında değiştirmişler. Peki kadın erkekten aşağı olmak ister mi? İstemez. O zaman örtünmüyor işte. Yani Hristiyanların örtünmemesinin sanki amacı da erkeklerden niye aşağı olsunlar? Ha, bir yönde aslında maalesef İslam'dan başka hiçbir din kadını gereği gibi yerine oturtamamıştır. Oturtamaz da zaten. Çünkü İslam Allah'ın emridir. İslam'daki emirler, yasaklar Allah'ın emridir. İnsanların kafasına göre koyduğu emirler değildir. Dolayısıyla dünyanın çeşitli Hristiyan mezheplerine mensup birçok kadın ibadet sırasında ve evde dua ederken, ayrıca dışarı çıkarken başörtüsü takmaya devam etmektedir. Bu durum özellikle Orta Doğu, Hint Yarımadası ve Doğu Avrupa'nın bazı bölgelerinde geçerliymiş. Yahudilikte de tesettür varmış, ancak uygulama ve zorunluluk mezheplere göre değişiyormuş. Mesela evli kadınların başlarını örtme zorunluluğu varmış, saçının mahrem olduğuna inanılırmış. Ortodoks Yahudiliğinde de köprücük kemiğini kapatan uzun kollu kıyafetler, uzun etekler giyilmesi beklenirmiş. Saçlarını tamamen örtmek yerine kazıtanlar, doğal görünmesi için peruk takan Yahudiler de olduğu söylenmektedir. Onlar da peruk yerine şapka başörtüsü bağlamakta yaygınmış. Günümüzde Yahudi kadınlar laik veya reformist hali benimsemiş olarak asla örtü takmazlar. Gördüğümüz üzere toplumlardaki inanışlarda bir şekilde örtü var. Aslında örtü namaz gibi, zekat gibi, ta Adem'den gelen fıtratımızla örtüşen bir olgudur. Kimileri bunu aslına dayandırmadan kafasına göre yaşar. Biz Müslümanlarsa kökü, aslı olan Kur'an-ı Azimüşşan'dan öğrenir. Yani köklü ve asıl olan Kur'an-ı Azimüşşan'dır ve ondan öğreniriz. Ve kafamıza göre değil, Rabbimizin emir ve yasaklarına göre tesettürü benimser, uygular ve gereğini yaparız.
1: Allah razı olsun Aysun Hocam. Bir not da dinleyicilerime iletmek istiyorum. Programımızı canlı olarak gerçekleştirmekteyiz. Konuğumuz Aysun Şahin Hocamız. Evet, bir kısa bir araştırma sonucunu hatırlatayım. Sizin de değindiğiniz nokta çok önemli. Şöyle, Batı'da özellikle İngiltere'de kadınların %75'i İslam'ı seçiyorlarmış. Seçme sebeplerine gelince de onlar üç şey için seçtiklerini söylüyorlarmış ve bunlar tesettüre giriyorlar. Aile, kardeşlik ve İslam'ın o güzel manası, ruhu için tercih ettiklerini söylüyorlarmış. Gene Batılı bir rahip şöyle bir ifade kullanmış. Bizim en akıllı, ahlaklı ve erdemli kesimimiz Müslüman oluyor. Onlarınsa en şehvet ve para düşkünü, bencil ve egoist tipler bizim dinimize giriyor. Bir de Aysun Hocam, sosyal medya, son zamanda sosyal medya insanları çok ciddi anlamda oyalıyor. Yani ben tırnak içerisinde sosyal medya putu diyeceğim. Çok yaygın, insanlık tarafından kullanılıyor. Sosyal medyada kadın erkek ilişkileri öyle bir noktaya geldi ki Aysun Hocam, maalesef yuvalar yıkılıyor, aileler dağılıyor, parçalanıyor. Ciddi anlamda siz de vakıfsınız, toplumumuzda da çok yüksek oranda boşanmalar arttı. Gençler artık evlenmiyorlar. Evliliği ve yuva

0: kurmayı, o sorumluluğa girmeyi çok önemsemiyorlar. Bu sosyal medya ilişkileri, kadın erkek ilişkilerine de birazcık değinmenizi rica edebilir miyim sizden?
1: Tabii ki Osman Hocam. Gerçekten biz nerede yanlış yapıyoruz, neyi kaybettik? Biz Kur'an-ı Kerim'i Ayşe annemizin dediği gibi boğazımızdan aşağı indirmedikçe başımıza daha neler gelecek? Allah hepimizi muhafaza eylesin. Kur'an-ı Azimüşşan'ı hakkıyla okumayı, şu ayetleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve eşlerinin örnekliğini almalıyız. Dolayısıyla aklıma ilk gelen şu oldu. Allah Resulü'nün yanında bir ama varken Allah Resulü'nün eşi yanlarına giriyor. Ve Allah Resulü eşine hani örtüsüne biraz daha dikkat etmesini söylüyor. Peki eşi ne cevap veriyor annemiz? Diyor ki o ama yani beni görmüyor ki. Allah Resulü'nün cevabı o seni görmese de sen onu görüyorsun.
0: Evet.
1: İşte bizim baktığımız o resimler, hani insanların sergilediği, gerçekten her biri bir sanatçı olmuş, her biri bir gezdiğini tozduğunu yayınlıyor. Yani bu benim nazarımda psikolojik bir rahatsızlık olarak görüyorum her şeyden önce. Her şeyini paylaşmak ve insanların dengelerinin olmaması. Nasıl yani bunu ne demek istedim? Ya bir erkek içinde bakışlarını kıssınlar diyorsa, ha o kadın yanımda yok, ben onun resmine bakayım. İşte aklınıza hemen Allah Resulü'nün yanındaki ama gelsin. O seni görmese de sen onu görüyorsun. Bakın içimizde aklımızdan geçenleri, içimizdekileri Allah görüyor. Yani aklınızdan bir şey geçerken Allah'ın da o geçen şeyi gördüğünü hissedin ve
0: Aysun
1: Allah'tan
0: hocam,
1: korkun.
0: çok özür dilerim, bir araya girmek istiyorum. Şöyle ki, sosyal medyada beğeniler oluyor. Yani işte giydiğini, yediğini, gittiği yeri, gezdiği kıyafetini vesaire, hiç tanımadığı, onu takip eden insanlar beğeni atıyorlar. Yani zaman zaman düşünüyorum, sokakta bir hanım yürürken birisi tanımadığı bir insan, kıyafetiniz ne güzel, başörtünüz ne güzel, işte ayakkabınız ne güzel, yürüyüşünüz ne güzel gibi, çok özür dilerim, bunları ifade etse bir taciz olarak kabul edilir ve ciddi rahatsızlık verir. Ama bunu
1: Kesinlikle.
0: sosyal medyada çok rahat yapabiliyorlar. Buyurun lütfen devam edin. Aklıma geldiği için hatırlatmak istedim.
1: Allah razı olsun. İşte bu da şeytanın bir süslü göstermesidir. Hani az önce şeytan nasıl soydu Adem ve eşini, değil mi? Cennetten çıkmasına ve sebep oldu. Dolayısıyla şeytana uymak, şeytanın bize güzel göstermesi, Allah hepimizi muhafaza eylesin. Gerçekten süslü gösterdi de diyor insanlardan dünyayı önceleyenler kaydı gitti. Dalanlarla dalıp gittiler. Yani herkes paylaşıyor canım bunda ne var diyebilir miyiz? Bir Müslüman olarak Allah Teala'nın bize indirdiği şu ayet aklımıza gelmeli. Hani diyor ya cehennem bekçileri sorduğu zaman siz ne yapıyordunuz? Sizi hiç uyaran olmadı mı? Buranın ne kadar bu cehennemin ne kadar zor bir yer olduğunu oldu ama biz dinlemedik. Biz dalanlarla daldık. Herkes yapıyor canım bunda ne var deyip işte gerçekten Müslümanım diyen, kendini bilen, haddini bilen ve Kur'an'ı hakkıyla okuyan. Bakın Ramazan ayında elimizden hiç Kur'an düşmedi elhamdülillah. Ama dedim ki Rabbim Ramazan'dan sonra da böyle olmalı. Kur'an ayetlerini ince ince hayatımıza dökmeliyiz ve devam ettiğimiz zaman gerçekten Kur'an bize rehber oldu. Ama Kur'an'ı okuyor muyuz? Sadece cenazelerde ellerini alıyorlar. Bir de Yasinleri okuyup okuyup o güzel Yasin'imizi bir de anlamını okusalar, orada söyleneni dinleseler, bu vahiy, bu ayetler diriler için inmiştir, ölüler için değil diye. İşte Osman Hocam biz gerçekten ipin ucunu kaçırdığımız zaman şeytan da bize güzel göstermeye çalışıyor. Çünkü gerçekten bizim takva elbisemiz, hani tesettürümüz var da takvalı mı acaba? Hani diyordu ya ayet-i kerimede, takva elbiseniz sizin için daha hayırlıdır. İşte o takvayı kuşanabilmek, her gittiğin yerde o takva elbiseniz

0: elbisesini hiç yırtmadan, eskitmeden, yıpratmadan, yakmadan o en güzel tertemiz şekliyle o takva elbisesini kullanabiliyor muyuz? Gözlerimizdeki takvayı. Bakın erkekler için de geçerli bu, kadınlar için de geçerli. O yüzden herkeste şöyle bir hal vardır. Gördüğü şey beyin durup durup o resmi gözünün önüne getirir. Bakın bizi zehirliyorlar. Nasıl? Dizilerle zehirliyorlar. Adamın erkeğe bakışını dakikalarca göstererek bizi uyutuyorlar, bizi zehirliyorlar. Nasıl yemeği yer misiniz? Zehirli bir yemek getirilse önünüze asla yemezsiniz. Çünkü vücudunuz yıpranır, düşer. İşte bizim de Allah'a olan inancımız, güvencimiz, İslam denilen o ruhumuz, Müslüman ruhumuz zehirleniyor. O yüzden bakışlarımız, yediğimiz içtiğimiz kadar bakışlarımız ve dinlediğimiz de çok önemli. Zehirlenmeden yaşayabilmek. İşte Kur'an'ı okudukça, Allah Resulü'nün hayatında o örnekleri günümüze taşıdıkça biz Allah'ın izniyle bu pisliklerden uzak duracağımızı düşünüyorum. İnşallah Rabbim bizi takvalı kullarından eylesin.
1: Amin. Allah razı olsun. Aysun Hocam, biliyorsunuz siz dizilere falan değinince Rusya galiba, Rusya hükümet sözcüsü bir açıklama yaptı. Dedi ki Türk dizileri toplumun ahlakını bozuyor. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Türk dizileri Araplarda şöyle bir söz gelişmiş, gene sizlerden ve dinleyicilerimden özür dileyerek ifade etmek istiyorum. Araplar birilerine kızdıkları zaman, biriyle böyle dalaştıkları zaman, ağız dalaşı yaptıklarında şunu derlermiş. Senin anneni Türk dizilerinde gördüler. Yani bu hale geldi maalesef. Yani bu kadar şey oldu.
0: Ne kadar acı gerçekten. İşte biz bunları izleyerek gündemde tutuyoruz. Yani izlenme rekorları kırıyor tekrar tekrar. Yani gerçekten aklını kullanan bir Müslüman asla bunlara bakmamalı.
1: Evet, Allah razı olsun.
0: Kendisinin zehirlendiğinin farkına varmalıdır diye söylemek istiyorum.
1: Şimdi ayetleri okudunuz, oldukça güzel konulara girdiniz. Allah razı olsun. Benim aklıma Ali İmran suresi 14. ayet-i kerime geldi. Rabbimiz çok güzel anlatıyor. Diyor ki, kadınlara, oğullara yığın yığın biriktirilmiş altın ve gümüşe, soylu atlara, sağmal hayvanlara ve ekinlere düşkünlük insanlara çekici kılınmıştır. İşte bunlar dünya hayatının geçici menfaatleridir. Halbuki varılacak güzel yer Allah katındadır. Yani bunlardan çok daha güzeli ve hayırlısı Allah katındadır. Dolayısıyla biz Müslümanlar Rabbimizin emirlerini hayata taşırsak çok şeyi halledeceğiz. Toplumumuzda gerçekten birçok olumsuz şeyler de güzel olacak, güzele doğru, iyiye doğru yöneleceğiz. Aysun Hocam, son 5 dakikamız kaldı. Son sözlerinizi alıp sizin okuduğunuz bir makale var, Vahyin Damlaları. Programımıza da zaten onun ismini verdik. Onu da gene sizin sesinizden dinleyicilerimize iletmek istiyorum. Son 5 dakikanızda son sözlerinizi almak istiyorum. Buyurunuz lütfen.
0: Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten günümüzde elbette erkekler içinde tesettür vardır. Bakışında, giyinişinde, sözlerinde, hareketlerinde bu saydıklarımız insanı yanlış düşüncelere götürecek durumlardır. O yüzden erkeklerden başlar bakın Allah-u Teala. Erkekler bir şey yapmadıkça kadınlar istediklerini yapsınlar. Hiçbir şey gerçekleşmez. O zaman erkek de haddini hududunu bilmeli. Her yönden tesettürünü kuşanmalıdır. Helali olan eşini gönlüne oturtmalıdır. Kadının iffeti olduğu gibi erkeğin de iffeti vardır. Erkeklerin gözlerine haramdan sakınması gerektiğini söylüyordu değil mi ayet? Bakın Allah Resulü Hazreti Ali'ye şöyle demiş diyerek inşallah ben de noktayı koymuş olayım. Diyor ki ya Ali, arka arkaya bakma. Birinci bakış hakkındır ama ikinci bakışta hakkın yoktur. Cerir radıyallahu anh şöyle anlatmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ansızın görmenin hükmünü sordum. Dedi ki hemen gözünü başka tarafa çevir. Tesettür insanın halidir, duruşudur aslında. tesettür deyince hemen kıyafet gelir aklımıza. Bakışımız da sözlerimiz de tesettür içinde olmalıdır. Kinayeli konuşmamak, kırıta kırıta konuşmamak bir çeşit tesettürdür aslında. Rabbim o güzel tesettürü kuşanan, kendini bilen, Rabbini bilen, farkı fark eden Faruklardan eylesin hepimizi. Amin. Diyorum. Osman Hocam çok teşekkür ediyorum. Beni konuk ettiniz. Allah razı olsun. Rabbim inşallah gereği gibi tabii ki tam anlatamadık. Çünkü biz insanız, eksiğimiz elbette ki olacak. Rabbim af ve mağfiret eylesin. Rabbim inşallah o gönüllere en güzel şekilde dokunabilmeyi hepimize nasip etsin.
1: Allah razı olsun. Aysun Hocam çok teşekkür ediyorum nezaketiniz için. Çok da ben güzel faydalı olduğu kanaatindeyim. En azından ben çok faydalandım. Allah sizden razı olsun. Birkaç şey söyleyerek Aysun hocamızla vedalaşacağız inşallah. Birincisi, ben hicri yılınızı tebrik etmek istiyorum. Rabbim mübarek eylesin. 1447'yi bitirdik. 1448'e geçtik. 16 Haziran'da girdik. Hamdolsun Rabbimize. İkincisi, hicrete kısaca değinmek istiyorum. Hicreti şöyle anlayalım. Sadece mekansal bir değişiklik değil. Hicretin aynı zamanda günahlardan, şirkten arınıp Rabbimize yönelmek, Rabbimize hicret etmek olarak kabul edelim. Hadi hani kapanamayan, bu program vesilesiyle kapanamayan kardeşlerimiz falan vardır. Hadi buyurun siz de hicret edin, tesettüre hicret edin, Rabbimizin rızasını arayın, takvaya hicret edin, Allah'ın huzuruna Rabbimizi tercih ederek gitmiş olalım. Evet değerli Hedef Radyo dinleyicileri, programımızın sonuna geldik. Vahyin Damlaları adlı makaleyle, Aysun hocamızın seslendirdiği makaleyle programımızı sonlandırmak istiyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.

0: Vahyin damlaları düşünce gönüle. Rabbimizin ayetlerinin tezahürünü zaman zaman görürüz. Rüzgarlar da onun ayetlerindendir. Yağmur bulutlarını taşırlar kurak topraklara. Yeşile bürünür yeryüzü. Denizlerle buluşunca zaman zaman büyük dalgalar oluşur.
1: Vahiy de Rabbimizin ayetlerindendir.
0: Kulak işitir, kalp tasdik eder, gönle düşünce vahyin damlaları. Artık bir tevhid aşısı olmuştur. Kur'an okumanı ister gecelerde ağır ağır. Tefekkür ederek meyvesini vermeye başlar. Önce tağutları reddetmeni ister. Laikliği, ırkçılığı, demokrasiyi, kemalizmi ve faşizmi, muhafazakarlığı, sosyalizmi. Şirkten arınmayı, imanı ister arı duru. Sonra öyle bir red ediş ister ki özgürlük zirvelere çıksın. Namaz kılmanı ister huşuyla. Orucu, zekatı, haccı ister. Sonra bir isyan ister tüm zalimlere karşı. Yeryüzünün müstekbirlerine, emperyalistlere karşı. Mazlumları savunmanı ister korkusuzca. Adalet ister kendin, annen, baban, en yakınların da olsa ve yetimi korumanı. Darlıkta ve zor günlerde malı sevsen de kardeşlik ister kendi nefsinden önce. Vahyin ilkelerine sarılmanı ister. Savaşın kızıştığı zor zamanlarda merhamet ister. Mazluma karşı bu yolda yürümeni ister. Kimseden çekinmeden zalimlerin suratına hakkı haykırmanı ister. Ashab-ı Kehf gibi. Sabretmeni ister, kaybetsen de Yusuf'unu Yakup gibi. Uysan da şeytanın telkinlerine tövbe etmeni ister, Adem gibi. Irzını korumanı ister, sarayın en asil ve güzel kadınları, şehveti, arzuları için koşsalar da sana zindanı tercih etmeni ister, Hazreti Yusuf gibi. Fahşadan arınmanı ister, toplumun tüm sapkınları üzerine yürse de Hazreti Lut gibi. Ölçüde tam ister teraziyi, eksiltme der şu aybın dediği gibi. Kırmanı ister çağdaş putları, ateşe atılsan da terk etmeni ister sapkın kavmini. Haykırmanı ister firavunların yüzüne hakkı. Bütün basın ve sosyal medya üzerine gelse de Hazreti Musa gibi. Adamanı ister Rabbine tüm hayatını ve ölümünü. Ölmeni istemez ancak Müslüman olarak ölmeni ister. Sonra razı olmanı ister Rabbinin hükümlerinden ve der ki sen ondan, o da senden razı olmuştur. Gir cennetime. Karşılar melekler, selam selam diye. İşte vahyin damlalarının en son meyvesi, mutlu son budur.

0: Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
0: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Müntakimsin sen. Müntakimsin ki mazlumların ahını yerde komazsın. Zalimlerden er geç intikam alırsın.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.

0: radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz. www.radyohedef.com Tıklayın.
1: Zorunlu yayın.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef.
4: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
3: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
5: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
6: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
7: Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Değerli kardeşler, içindeki bütün servetiyle, madenleriyle bu dünya bir kişi için çok, iki kişi için azdır. İki kişiye yetmez, bir kişiye fazla gelir. Sistemini böyle kurmuş Allah. Kimse kendi başına, kimseye muhtaç olmadan yaşayamaz. İki kişi birbirlerine destek olup yaşamak için bir araya geldiklerinde de zor bir arada dururlar. Böyle bir düzen kurmuş Allah. Tıpkı tavuğu solucanın peşinde, köpeği çakalı da tavuğun peşinde koşturduğu gibi. Öyle bir düzen kurmuş. Tavuk solucan arıyor, çakal tavuk arıyor. Kurt çakal arıyor, daha büyüğü kurdu arıyor. Dönüp dönüp solucanda iş bitiyor zannediyorsun. Solucanın da aradığı birisi var. Allah öyle bir düzen kurmuş ki kendisinden başka kimse son çare değil. Son çare Allah. Ama son çare Allah olduğu halde yine ikinci insanlara muhtaç oluyorsun. Fakir de olsan muhtaç oluyorsun, zengin de olsan muhtaç oluyorsun. Zenginin ikinci insana, başkalarına muhtaçlığı fakirden fazladır. Zaten fakir aç yatıp uyuduğu için, üstünden yağmur damlayan evinde uyuduğu için ha evi damlamış, ha kapının önü ıslanmış, bir şey yok. Zengin, zenginliğini devam ettirebilmek için başkalarına daha fazla muhtaç. Biz buradan şu dersi çıkarıyoruz. Birbirimize muhtacız insan olarak. Sadece Müslüman Müslümana değil, Müslüman

Müslüman olmayana, Müslüman olmayan Müslümana, insan olarak birbirimize muhtacız. Yaratılmamız için bile muhtacız. Bir kişiyi Allahu Teala muhtaç olmadan yarattı, İsa Aleyhisselam'ı yarattı. O da yine anasına muhtaç olarak yaratıldı. Hepimiz, bütün insanlar, annelerimize, babalarımıza minnettarız. Yaratılmamıza vesile oldukları için. Yaratılırken minnet altında yaratıldık zaten. Yaşarken de görünür veya görünmez binbir yolla yine minnettarız başkalarına. İğrendiğimiz ve görmek istemediğimiz, koklanmak istemediğimiz çiftçinin, besicinin o gübreli elleriyle üretilmiş şeylerle ayakta duruyoruz aslında. Hijyenik, mijyenik at bir kenara. İşkembenin, kan ve irinin içinden süt çıkarıp veriyor sana Allah, onunla ayakta duruyorsun. Min beyni farsin ve demin lebenen halisan sa'igan lişşaribin. Ne bu burun gütmeler, ne bu dik kafalılıklar. İçtiğiniz sütü anandan içtiğinde, inekten içtiğinde pisliklerin içinden süzülüp geliyor. İbret olsun, ders olsun diye. Oturacak ev beğenmeyen, oturacak koltuk beğenmeyenler, 9 ay oturduğun yerin formülünü biliyor musun? Sen nasıl 9 ay o pislikler içinde oturdun? Ölü değildin üstelik. Aylarca orada solunum yaptın, yedin, içtin. Şimdi annenle bir sofrada oturmaya iğreniyorsun. O annenin neresindeydin 30 sene önce? Allah bunları unutmamamızı istiyor. Onun için Kur'an sık sık bu gerçeklerle bizi yüzleştiriyor. Elem nahlukkum min ma'in mehin fe ceallahu fi kararin mekin ila kaderin ma'lum. Sizi biz pis bir sudan yaratmadık mı? Çamaşıra damladığı zaman o çamaşıra el değdiremiyorsun, parmağın ucuyla tutup atıyorsun, sen osun. O parmağın ucuyla bile tutmaya iğrendiğin, başka bir bezle tuttuğun o pislik senin aslın. Ne bu böbürlenme? İstiyor ki Allah aslımızı ve formülümüzü unutmayalım. Celle Celaluhu. Kardeşler, bu formülün en önemli açılımlarından birisi de ister zengin ol, ister fakir ol, ikinci insana muhtaç oluşumuzdur. Kimse tek başına ayakta duramaz. Bir kişi için bu dünya çok. İki kişiye de az. Ne demek? İki kişi bir araya geldi mi, birbirlerine muhtaç olarak bir araya geldiler mi, muhakkak sorunlar çıkacak demektir. İnsanoğlunun birbirine muhtaç olduğu en önemli başlıklardan birisi borçtur kardeşler. Zenginler de borç alırlar, fakirler de borç alırlar. Adem Aleyhisselam'dan beri bu böyledir. Şimdi bankalar borç veriyorlar. Ondan önce de tefeciler borç veriyordu. Adem Aleyhisselam zamanında da başkaları borç veriyorlardı. Ama borç almak, borç vermek 20. asırda gelişmiş bir şey değildir. Sıkışan insanın sıkışmışlığından istifade etmek de yeni bir şey değildir. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz 4000 sene öncesinden örnek veriyor. Eski ümmetlerden örnekler veriyor. Ekonomik olarak sıkışmış birilerinin nasıl gidip iffetlerinden, şahsiyetlerinden taviz vererek borç aldıklarından söz ediyor. Borç almak, borç vermek insan kadar eskidir. Bu yeni bir olay değildir. Şimdi sokak başına bir banka levhası asıldı. Onlar bu işi yapıyorlar. Bundan 200 sene

önce de her köyde borç kim verir biliniyordu, ona gidiliyordu. Eskiden A deniyordu, şimdi banka deniyor. Bir şey değişmedi. Eskiden A'lar alacaklıların tarlalarını, ormanlarını, çiftliklerini gasp eder, köyün ve yörenin A'sı olurlardı. Şimdi bankalarda haczettikleri arabalar için büyük arsalar kiralıyorlar, otopark olarak kullanıyorlar. Şimdi bankalar o işi yapıyor. Eskiden ağalar yapıyordu. 500 sene sonra da, dünyanın ömrü varsa, 500 sene sonra da borç insanlığın literatüründen kalkmayacak. İsmi değişecek. Şimdi borç yok zaten, kredi var. Kredi alınıyor şimdi, borç kalktı. O zamanki adı da filanca diye anılacak. Ama her halükarda zenginiyle, fakiriyle dünya bir kişi için değil. İki kişi için de karıştırıcı oluyor. Bu nedenle bizim Müslüman olarak Adem Aleyhisselam'dan beri bir sorun diye bize gelen borç konusunda Allah'ın ve peygamberinin Aleyhisselatü Vesselam bize neler tavsiye ettiğini biliyor olmamız lazım. Aksi takdirde tuzağa düşeriz. Borç yiğidin kamçısıdır diyorlar ya, hem ortada öyle bir yiğit yok, borcundan dolayı uyumayacak, hem de yiğidin kamçısı filan değildir. Bu söz İslami kökenli değil. Peygamber Aleyhisselam Efendimiz Allah'a sığındığı şeyleri sayarken, şundan şundan şundan Allah'a sığınıyorum derken, sık sık borçtan da Allah'a sığınıyorum diye ağzından çıkmış. Ashab-ı kiram da demişler ki ya Resulallah, yani şeytandan, afetten Allah'a sığınır gibi borçtan da Allah'a sığınıyorsun, borç almaktan. Bu kadar kötü mü? Buyurmuş ki elbette. İnsan borç aldı mı söz verir, şu gün vereceğim diye. Evdeki hesap çarşıya uymaz, o gün gelir onu ödeyemez. Bu sefer yalan konuşur. Yalan konuştu mu Müslümanlık gitti zaten. Bitti. Dolayısıyla borç Müslümanlığımızla ilgili risk taşıyor. En büyük günahla bizi karşı karşıya getiriyor. Böyle tehlikeli olan bir şey, bu kadar büyük ebatta tehlike taşıyan bir kavram, asla kamçı mamçı değildir. Olduğu gibi tuzaktır. İster adı kredi olsun, ister destek fonu olsun, ister yardım fonu olsun, değil mi? Elini ikinci insana uzatıyorsun ve bir yere imza atıyorsun. Bu risktir. Bu tuzaktır. Sen o borçtan dolayı yalan da konuşabilirsin, sabah namazlarını da kaçırabilirsin, hanımını da boşarsın, iflas da edersin, mafyanın eline de düşersin. Bu Adem Aleyhisselam'dan beri böyledir. Şimdi mafyanın eline düşüyorsun, 500 sene önce de köy ağası adamlarına dövdürttürüyordu seni ve gelip tarlanı, ineklerini, öküzlerini alıyordu. Adı değişti, İtalyan usulü mafya dendi şimdi. Ağanın adamlarıydı, mafyanın adamları oldu. Bir şey değişmedi. Çünkü borç risktir. Borç zillettir. Borç el uzatmaktır. Bir lira içinde olsa, büyük bir rakam içinde olsa, bunun adı el uzatmaktır. El uzatan, yalvarmak için dil uzatmaya mahkum kalır. Bu sebeple kardeşler, borçla ilgili şeriatımızın hassasiyetini bilmiş olmamız lazım. Şimdi biz 20 Aralık'ta ödemek üzere imzaladığımız bir senedi, çeki, verdiğimiz bir sözü, çünkü Müslümanın sözü herhangi bir senetten, herhangi bir noter belgesinden daha güçlüdür. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman sözünün esiridir buyuruyor. Söz, verdiğin söz elinde zincir gibidir senin. Noter belgesine hiçbir şeye gerek olmamalıydı. Ama ne yazık ki şimdi söz verip bir de inşallah çektik mi kurtuldun. Zaten inşallah dedi mi sen

paranın üzerine Fatiha'mı okuyacaksın. Ne yapacaksın? Yap artık. Gitti o para. İnşallah dedi çünkü. Ne kadar kötü bir şey. Ne kadar kötü bir şey. Vallahi billahi bildiği bütün yeminleri okuyor. 48 saat sonra bu para elinde diyor. 48 ay sonra adamı bulamıyorsun bir daha. Bu konuştuğun sözler her biri dağları çökertecek kadar, melekleri titreten, cinleri ürperten bu büyük yeminleri yaptıktan sonra neredesin sen? Ama önce peygamberini duysaydın sen. Borç sıkıştırdıkça yalan konuşturtturur. Onun için borç Allah'a sığınılması gereken bir afettir diyen peygamberini daha önce duymuş olsaydın, sırf mobilyayı değiştirmek için, arabanın bir model üstüne almak için, komşularda var bizde olsun diye filan eşyaya para yatırıp borç kolik olmayacaktın. Şimdi bir moda çıktı. 120 saat yaşayacağı belli olmayan insanlar 120 aylığına borca giriyorlar. Torunlarının bitiremeyeceği borçlar. Aç mısın? Çıplak mısın? Ortada mı kaldın? Hayır. Oturduğu daire daha geniş olacak. Niye geniş olacak? Tamam. Madem sen 120 ay ödeme yeteneği olan birisisin, biriktir 120 ay, ondan sonra al göreyim seni. Maaşı 500 lira olan birisi 450 liralık borca imza atıyor her ay. Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Mantıksızlık bu. Ya çalacaksın, ya yalan konuşacaksın, ya Müslümanların merhametinden istifade edip sadaka toplayacaksın. Her halükarda yüz suyu dökmen gerekiyor. Kardeşler, ashab-ı kiram, Peygamber aleyhisselam efendimizin dakika dakika, saniye saniye hayatını takip etmişler. Ve bize aktarıp bizi de bilgilendirmişler. Allah onlardan razı olsun. Ebu Said el-Hudri diyor ki, bir gün Peygamber aleyhisselam efendimiz bir cenazenin bulunduğu bir yerde oturuyordu. Cenaze var. Herhalde cenazeyi bekliyorlar. Bir ara kafasını yukarı doğru kaldırdı. Gözlerini kapattı. Sonra Subhanallah, Subhanallah, ne ağır şeyler indi, ne ağır şeyler indi diye kendi kendine söylendi. Peygamber aleyhisselam efendimiz diyor. Anladık ki bir tehlikeli iş var. Hiç ağzımızı açmadık, bir şey sormadık. Karışmasın iş diye. Ertesi gün demişler ki ya Resulallah, dün böyle böyle yapmıştınız. Neydi o inen şey? Ne oldu? Ne söyledi sana Allah Teala? Bakınız arkadaşlar, 20 Aralık'taki ödeyeceği borç bir Müslümanı ne hale getiriyor? Aybaşı ödeyeceğim dediği şey bir Müslümanı ne hale getiriyor? Buyurmuş ki, dün borçla ilgili hükmünü indirdi Allah. Yani borçla ilgili kararı verdi Allah. Buyurdu ki, bir Müslüman Allah yolunda cihad edip şehit olarak ölse, tekrar onu Allah diriltse, bir daha şehit olsa, bir daha ölse, İkinci meydan muharebesi. Tekrar dirildi, tekrar şehit oldu, tekrar öldü. Üç defa şehit olduğunu düşünün bir insanın. Üzerindeki borcu ödemeden cennete vallahi girmeyecek buyurmuş. Billahi girmeyecek. Kardeşler, bu müthiş bir tuzak. Kamçı mamçı değil bu. Hançer bu. Neresi kamçı bunun? Bu hayırlı bir şey olsa, Yahudinin finans kurumları ne olursun benden kredi kartı al der mi sana ya? Ebu Katade Hazretleri bir olaya şahit olmuş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bir cenaze namazını kıldırmak üzere cenazenin önüne gelmiş. Sahih hadis-i şeriflerden söz ediyorum arkadaşlar. İşte sahabe diyor ki Hazreti Cabir, cenazeyi yıkadık, kefenledik, kokusunu sürdük. Ya Resulallah, bu cenazeyi kıldıracak mısın dedik. Evet dedi diyor. Cenazenin başına geldi. Tam tekbir getirecekken, borcu var mıydı bu adamın sormuş. Kim? Rahmeten lil alemin peygamber. Ümmetine

rahmet için gelmiş. Bunun borcu var mıydı? Birisi kalkmış, 2 dinar borcu vardı ya Resulallah demiş. 2 dinar, 2 lira. Ben borcu olanın cenazesini kılmam buyurmuş. Neden? Çünkü Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam bir cenazede ya Rabbi buna rahmet et demesi cennete girmesi demek o adamın. Halbuki borcu olan cennete girmeyecek. O cenaze namazını boşuna kılmış oluyor. Ebu Katade isimli sahabi demiş ki ya Resulallah demiş. Bu rahmetten bu adam mahrum olmasın, o 2 dinarı ben ödeyeceğim demiş. Kefil misin? Kefilim ya Resulallah demiş. Buyur. Geçmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını kıldırmış. Öğle vakti herhalde namaz kılınmış. Kindiye vakti yaklaşmış Efendimiz aleyhisselama bir şey soruyor. Katade, o parayı ödedin mi sen demiş. Ya Resulallah şimdi gömdük adamı daha demiş. Akşam olmuş. Ebu Katade sen o parayı ödedin mi demiş. Ya Resulallah daha bir gün geçmedi aradan demiş. Ertesi gün görmüş. Ebu Katade o parayı ödedin mi sen demiş. Ya Resulallah ödedim demiş. Şimdi ödedim. Hah! Şimdi adamın cildi soğudu, derisi soğudu buyurmuş. Birisi kefil olduğu halde, peygamber namazını kıldırdığı halde hala bekletiliyor. Cennete girmek yok. Şehit bile olsan, hacı filan değil. Hacılık, şehitliğin yanında ne ya? Hacılık, hocalık bir şey mi şehitliğin yanında? Bir defasında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mihrabında ayağa kalkmış. Filan aileden kimse yok mu burada demiş. Filan aileden. Bir aile ismi söylüyor filancalardan. Kimse ses çıkarmamış. Biraz sonra ya filan aileden kimse yok mu burada demiş. Gene ses çıkaran olmamış. Başka bir sefer ya filan aileden bir kişi arıyorum. Kimse yok mu burada? İşte Ahmetlerden, Mehmetlerden. Birisi kalkmış burada ben varım ya Resulallah. O aileden mi ben demiş. Niye sen demiş ben 2 defadır seni arıyorum. Cevap vermiyorsun bana. Niye korkuyorsunuz ki benden? Ben size iyilik olan şeyleri söylerim. Bakın sizin geçenlerde bir aileden filanca ölmemiş miydi? Ölmüştü ya Resulallah demiş. O günden beri cennetin kapısında bekletiliyor. Borcunu ödeyin o adamın buyurmuş. Adam ölmüş. 3 gün önce ölmüş, gömülmüş. Kim bu arkadaşlar? O gün sabah namazını peygamberle kılmış bir adamdan söz ediyoruz. Peygamberin sahabisi bu. Hacı abi değil. Peygambere sahabi olmuş. Peygamber duası almış insan. Ölmüş, gömülmüş. 2 gün, 3 gün sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gayb aleminde onun cennetin kapısında bekletildiğini görmüş. Sizin sülaleden filanca adam ölmüştü ya, cennetin kapısında bekletiliyor, çabuk borcunu ödeyin buyurmuş. Demek akrabaları, çocukları o borcu ödemeseler kıyamete kadar öyle bekleyecek orada. Kıyamet günü de aynı şey. Kıyamet günü de ne diyor Efendimiz? Yemin ediyor. 3 defa şehit olsa bir insan bir defa değil, borcu ödenmeden girmek yok. Peki kıyamet günü bu borçlar nasıl ödenecek? İşin berbat tarafı orası zaten. Kötü taraf orası. Neden? Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Borçla gelen gelmiş borç. Tarlasından borç olur, parayla borç olur, manevi borçlar olur, hak hukuk olur. Gelmiş, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl helallaşacağını tarif ediyor. Ahmet'in Mehmet'e borcu var. İkisi de Allah'ın huzurundalar. O dünyada kaldı, gidin demiyor Allah-u Teala. Burada helalleşilecek buyuruyor. Nasıl helalleşeceğiz? Tek çaresi var. Hacı mıydın sen? Hacıydın. Bu adamın senden ne alacağı var? Kurban bayramında söz verdiğin kurban parasını geciktirdin 6 ay. Ondan eziyet çekti adam. Helalleşilecek. Ver haccını helalleşin. Hacı Ahmet başkasına yaptı haccı gitti. Hac gitti. Öbürüne borç var. 5-10 Ramazan'ı verin bu tarafa. Kıldığın namazları ver. Okuduğun Kur'an'ları ver. Kaldın mı ortada sen şimdi ne olacak? Kardeşler, bir tiyatro sahnesi konuşmuyoruz. Mahşer yerinden konuşuyoruz. Asas iflas budur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İflas budur işte. Neden?
Yeniden hacca mı

0: edeceksin. Arafat nerede o gün? Hacca gitmek yok. Yeniden oruç tutmak yok. Yeniden cihad etmek yok. Yeniden Kur'an okumak yok. Yaptıkların gitti. Kime gitti? Dünyada tenezzül edip selam vermediğin adamlara gitti. Hadi dosta mosta gitse can kurban gene.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

Eşhedü en la ilahe illallah.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Gerçi orada kimsenin dostu yok. Ana baba yok ahirette. Dost yok. Herkes birbirinden kaçıyor. Herkes birbirinin hakkından kurtulmaya çalışıyor. Öyle bir yer. Dolayısıyla arkadaşlar, borç müthiş bir tuzaktır. Onunla yalan başlıyor. Onunla soğukluk başlıyor. Onunla aileler bozuluyor. Madem çalışıp ödeme imkanın var, çalış, biriktir, iş yap. O daha akıllıca bir formül. Her halükarda kardeşler, borca muhtaçız yalnız. Zengin de olsan borç almak zorunda olabilirsin. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifini kendimize rehber ediniyoruz. Buyuruyor ki, kim ödemek niyetiyle samimi bir şekilde borç ister, işini gücünü görürse Allah ona ödemesi için yardım eder. Kim de milletin parasını harcamak için borç alırsa Allah da onu harcar buyuruyor. Sen ödeyeceğin takvimde samimi değilsen, aslında 3 ay sonra ödeyebileceğin halde adam versin diye bir hafta sonra ödeyeceğim diyorsan, başta Allah'ın lanetiyle giriyorsun bu işe zaten. Seni Allah harcamaya karar veriyor. Seni çökertmeye karar veriyor. Borç insan batırmıyor. Samimiyetsizlik batırıyor. Nankörlük batırıyor. Yalan batırıyor. Çünkü sen de biliyorsun ki 3 ay sonra desen vermeyecek adam bunu. 2 gün sonra zaten gelecek, filan yerden gelecek, onlar geciktirdi, yoksa benim param vardı diyorsun. O da hakikaten 2 gün sonra verir düşünüyor. 2 gün diye sana esnek davranıyor. Sonra 2 ay, 2 sene geçiyor. Sonra ömür geçiyor. Bunun için kardeşler, önce şuna dikkat edeceğiz. 1. Borçsuz Müslüman olmaya çalışacağız. Şeriatımız yaşam standardını yükseltmek için borçlanmayı caiz görmüyor. Borç yaşamak için olabilir. Ailesiyle merdiven altında kalmış, misafirlikte geçiniyorlar, oturacak evleri yok, dönecek köyleri yok. Bu insan şu kadar bir borç alıp bir ev alabilir. Kirada olmak ayıp değil, günah değil. Koca koca büyük şirketler plazalarda kiralık duruyorlar. Yani kiracılık ayıp bir şey değil ki. Kirada diye bir insan 120 ay takside girmez. Yaşam standardını yükseltmek için, daha kaliteli yaşamak için borç yasak. Borç zaruretten dolayıdır. Yatırımdan dolayıdır. Ve kim borç yapabilir? Belli ki bugün borç yapıyor, 2 sene sonra aldığı makinalar servet getirecek. Böyle de borç olabilir. Mobilya değiştirmek için, badana yaptırmak için, merdivenleri kaplatmak için borç olmaz. Buna böyle inanacağız. 1. 2. Borç yapan bir Müslümanın acilen vasiyet yazması lazım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, borcu olan Müslümanın 2 geceden fazla vasiyetsiz yaşamasını yasaklıyor. Vasiyetin yazılacak, yastığının altına, minderin altına bir yere onu koyacaksın. Benim burada vasiyetim var, haberiniz olsun diyeceksin. Kime ne kadar borcun var, bunu herkes bilecek. 3. Baba hariç, babanın dışında, evlat baba dışındaki borçlanmalar kesinlikle yasalarca güçlü kabul edilen yollarla yapılmalı. Broşürdeki ayeti göreceksiniz. 1420 sene önce inmiş ayet, şahit tutmaktan, kefil vermekten, rehin almaktan, imza atmaktan söz ediyor. Noterdense noterden, senetse senet, şahitse şahit, kefilse kefil. Ama biz 20 senedir beraberiz. Geçen sene de hacca gitmiştik. Ayıp değil mi adamdan senet istemek? Hiç değil. Hiç değil. Hacı arkadaşısın, sonra haccına tapu koyacak, haciz koyacak adam. Haccını alacak senin. İnkar edecek. Öyle değildi diyecek. Her halükarda yazışmak, şahit gerekiyorsa şahit, kefil gerekiyorsa kefil, rehin gerekiyorsa rehin. Borcu bu şekilde alacağız. Baba hariç. Çünkü evladın babayı mahkemeye vermesi haram bizim dinimizde. Böyle bir şey yapamaz. Vermiyorum deyince de verme baba der. Sık sık tabii şöyle bir soru soruluyor. Baba gelip

ne yapıyorsun baba diyemez. Baba zalim olursa cehennem neyle dolacak? Babalarla da dolacak elbette. O Allah'la onun arasındaki bir iş. Evlat babaya dilekçe yazdırtamaz. Ha, evlatlar arasında dengesizlik yapıyorsa, ondan alıp ona veriyorsa, bir evladı öbürüne ezdiriyorsa, Allah'ın da bir hesabı var. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, evladı arasında haksızlık, zulüm yapan, bir evladı öbürüne ezdiren babalar, kıyamet gününde bir tarafları felçli olarak gelecekler. Herkes görecek ki bu adamın sağ tarafı felçli. Kıyamet günü, hastaneler kapalı, doktorlar tatilde, kimse yok, dispanser yok, bir tarafın felçli gelecek. Herkes görecek, melekler görecek ki evladın arasında adaletsizlik yapan birisiydi bu. Baba her halükarda, baba anne hariç, kimden borç alıyorsan, kime borç veriyorsan, abi şunu bir yazalım ya, şunu bir yazalım. Ayıp be, biz kaçacağız mı? O zaman kalsın. Ayıp değil mi? Vallahi değil. Böyle değil. Sonra kavga etmek ayıp değil mi ki Müslüman olarak? He? Bir de hoca, bir de hacı, bir de şöyle 20 sene önce biz şöyle. Bunlardan iyi bu söz. Eğer Bakara suresinin 283. ayeti ayıpsa ayıp. Allah buyuruyor, yazın yazın diyor. Şahit tutun diyor. Rehin al. Adamın 30 senedir biriktirdiği harçlığına onunla çocuğunu evlendirecek, hacca gidecek. Abi 6 aylığına bana ver bunu diyorsun. Tamam. Sen de arabayı getir bizim kapıya bırak bakayım. Ne yapıyorsun sen ya? Ne demek ne yapıyorsun? Sen benim emekliliğe kadar biriktirdiğime el koyuyorsun da ben senin arabayı 6 ay tutsam burada ne olur? Ayıp değil bu. Ayıp olsa Allah böyle emretmezdi. Ferihanun makbuda. Sizden borç isteyene rehin isteyin Allah buyuruyor. Sen 30 milyarı mı istiyorsun? 20 milyarlık arabayı niye kapıya koymuyorsun? Madem 2 gün sonra vereceksin zaten, araba da 2 gün sonra senin olacak yine. Bize ayıp bir şey demez Allah. Dediyse o çok güzeldir. Sonra kavga etmekten iyidir. Sonra birbirimizin dindarlığına sataşmaktan iyidir. Sonra birbirimizin kıyamet günü görüşürüz. Haram ettim, şöyle ettim, çoluk çocuğuna haram yediriyorsun demek daha kötü değil mi? Baştan ciddi tutmak lazım. Bizi Rabbimiz en güzel şekilde terbiye etti. En güzel hangisiyse onu bize Allah söyledi. İşte söylediği şey, şahit yazın buyuruyor. İki kişi şahit olsun. Senet yazın, yazın. Hatta Allah Teala buyuruyor ki, kuruşları muruşları da yazın ha. Pul parasını filan da yazın. Öyle diyor Allah Teala. Ya bu kaba rakamları yazalım. Öyle değil. Yol parası, minibüs parası filan hepsini yaz. Toplam belli olsun, sonra kavga olmasın. Bir başka meselemiz kardeşler, meçhul borç olmaz. Ben senden 1 lira alıyorum, 27 Nisan saat 4'te ödeyeceğim bunu. Borç böyle verilir. Leylekler Afrika'dan göç edince ödenecek inşallah. Gelmedi o sene leylek, gitti para. Böyle borç olmaz. Bunu, mesela bu tip bir borcu, İmam-ı Azam'ın kadı olduğu bir mahkemeye götürsen dilekçeni de almaz. Böyle bir borç yok bizim dinimizde. Miktar kesin belli olacak. Tarih belli olacak. Saat bile belli olmalı. Şu gün şu saat. Yok örf, mesela 27 Nisan dediğinde saat 5'e kadar hükmetmişse demek 5'e kadar ödenecek demektir. Bu şekilde tarihli, miktarlı borç alacağız. Ve en önemli meseleye geldik kardeşler. Bizim şeriatımızda borç aynısıyla geri alınır. 100 gram 100 gram. 1 kilo 1 kilo. Verilen borç beraberinde menfaat getirdiği zaman geri dönerken o faizdir. Ne olursa olsun. 1 kilo tuz borç aldın, olabilir. Çünkü borç sadece parayla değil. Aynı eşyadan da borç olabilir. 1 kilo tuz aldın, 1 kilo 100 gram götürdün, 100 gramı faizdir onun. Ha bankadan aldın faizi, ha komşunun teknesinden tuz aldın. 1 ton buğday borç aldın, 1 tondur vereceğin şey. Aynı buğdayın 1 tonunu geri verirsin. Fazlalık veya menfaat getiren şey

faizdir. Menfaat nasıl getirir? Mesela $1000 ben senden borç alıyorum. Ama sen de o arada tabu dairesindeki şu işi gör, tamam mı? Yoksa ben o işle uğraşacaktım diyorum. $1000 bir ay sonra alacağım senden fazlalıksız ama iş gördüttürüyorum sana ben. Verdiğim borç karşılığında menfaat elde ediyorum. Bu menfaat para değil. Ama ayakçıya verildiğinde $100 yapıyor o iş. Ben $100'ı becerip cebime koymuş oldum bu arada. $1100 almış oldum senden. Ama haram olmasın diye de dolar olarak istemedim. İş olarak istedim. Bu da haram. Ölçümüz şu. Ne verdiysen tarihinde aynı şey geri alınacak. Gecikme olursa. Bu gecikme nasıl? Mesela 27 Nisan'dı. 27 Eylül, 27 Ekim, öbür 27 Nisan, öbür 27 Nisan gidiyor. Dünya dönüyor. O para hala 27 Nisan'da gelecek. 27 defa 27 Nisan geçmiş aradan. Geri nasıl alacağız? Aynı parayı geri alacağız. Aradaki işkence ne olacak? Dua et hacı filan olsun o adam. Onlar işe yarar. Gerisi ahirette alınacak. Ancak aynı eşyada bu durum böyle olmayabilir. Yani söz konusu arabaydı. Arabayı almıştı. Araba gibi bir şeydi. Aynı model arabayı şimdi alabiliriz. Yani aynı çapta bir araba al. Ama para olan şeylerde fazlalık zaman aşımından kaynaklanan. Yani zamana ücret takdir etmek haram arkadaşlar. Faiz de bu zaten. Faiz ne demek? Paraya zaman aşımından dolayı realiter bir değer koymak demek. Değer koyuyorsun paranın üstüne. 3'ü 4 yapıyorsun. 4'ü 4.25 yapıyorsun. Geçen 2 günden 1.5 günden dolayı haram dediğimiz şey budur. Bunu da dikkat ediyoruz. Bir başka meselemiz kardeşler. Gerçekten bir Müslüman aldığı borcu ödeyemeyecek durumdaysa ve gerçekçi ise burada ve bu bir zaruretten kaynaklanan borçlanma idiyse eğer, alacaklının sıkıştırması hakkıdır. Şu kadar ki, yani hakkıdır şu demek, ben kardeşim paramı isterim demesi günah değildir. Şu kadar ki borçlu fiilen satacak bir şeyi yok. İkinci borç alacak bir kimsesi yok. Gariban birisi. Ve belli ki sana borcunu ödemek için bir harama bulaşacak muhakkak. İffetiyle oynayacak. Veya gidip faizciden borç alacak. Alacaklının sıkıştırması haram bu takdirde. Alacaklı bu durumda harama girmiş olur. Ama borçlu da 8 saat çalışıp evde oturuyorsa yine alacaklının sıkıştırma hakkı var. Madem borcunu ödeyemiyorsun, git 4 saatlik ek iş daha bul. Borçlunun uyumaması lazım. Borçlunun lüks tüketim maddesi kullanmaması lazım. Borçlu evine et almamalı. O kıymayla idare etmeli. Yani görmeli ki Müslümanlar, borcundan dolayı bu adam eziklik hissediyor. Beyefendinin borcu var, Haziran ayında yok, neredesin? Çocuklarla bir hava alalım dedik Antalya'da. Bu adamı havasızlıktan boğuyorsun. Burada sen hava almaya gittin. Peki bu durumda Müslüman'ı mahkemeye vermek caiz mi? %100 hakkı alacaklının. Hemen Müslüman işte şeriat mahkemesi mi? Nasıl sen beni şikayet ettin oraya? Bal gibi ettim. Sen şeriat parası mı aldın? Dinar mıydı aldığın para? Alırken Amerika'nın dolarını aldın. O zaman İslam yoktu meydanda. Şimdi ben seni avukata teslim ettiğim zaman var mı İslam'da Müslüman'ı yabancılara teslim etmek? Yok kardeşim de o Müslümanlar arasında. Müslümanın parasıyla oynamak var mı? Başkalarının kazandığı alın teri paraları sen kullan diye mi Allah onlara verdi? Bir insan ne zaman borç alır? Ailesinde büyük bir afet olmuştur, evi yanmıştır, sel görmüştür. Çocuklarını tedavi edecek harçlığı kalmamıştır. Buna sadaka bile verilir. Ayrı bir konu. Zekattan bile Allah böyle pay verdiriyor borçlulara. Zekatta bile hakları var. Ama
Sen hava almak

için Antalya'ya git 20 gün. Burada senin alacaklı adamlar bekleyip duruyorlar. Beyefendi bir de trafik kazası oluyor diye uçakla gidiyor. Normal arabasıyla da gitmiyor. Çok kaza oluyor bu ara diyor. O adamı batırdın sen. Yani burada arkadaşlar herkes kendi tarafından İslam'ı çekiyor. Sıkıştı mı Müslüman'ı böyle yapmak var mı? Senin yaptığın İslami mi? Sen ashab-ı kirama uygun bir iş mi yaptın? Her halükarda borçlunun titiz davranması, yemesi, içmesini kısarak, taksitlerine dikkat ederek yaşaması lazım. Böyle bir afet de gelirse başına, karşıdaki mümin de insan nihayet. Ama sen laubali olur. Şurada tatil, burada eğlence, çocuğuna araba almak bilmem ne, ondan sonra senin parasını aldığın Müslüman işçisine ücret ödeyemiyor. Onun borçları sıkışıyor. Bu ciddi bir vebaldir. Hiçbir sakıncası yok. Mahkemeye de müracaat ederiz. Yasal olmayan işleri yapamayız yalnız. Yani mafyaydı vesaireydi, bunlar caiz şeyler değil. Şimdi ne hale geldik ki 10 sene önceki borcu konuşuyorsun da çatladın mı, kaçtık mı kardeşim, buradayız diyor adam. İnkar mı ettik diyor, inkar mı ettik diyor. İnkar etsen biz de işimize bakardık, hiç olmasın. İnkar et, kurtulalım. Şeriatımızın koyduğu ahlak anlayışına bakalım. Bizdeki uyguladığımız ahlaka bakalım şimdi. Bu bir afet kardeşler. Kimsenin sözüne güvenilmez oldu. Ben şahsen şöyle düşünüyorum. Yani bu verdiği gününde borcunu ödemeyen, bir de tenezzül edip, kardeşim ya ben sana 27 Nisan demiştim ama çok sıkıştım. Allah rızası için memnun olurum, bana bir ay daha müsaade verir misin? O zaman Allah Teala ne buyuruyor biliyor musun? Ya benim rahmetimi isteyen ona bir müsaade etsin buyuruyor. Allahu Ekber, ne kadar hoş bir şey. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kim kıyamet günü arşın gölgesinde gölgelenmek istiyorsa borcunu ertele diyenin borcunu ertelesin buyuruyor. Ödüle bak, ödüle sen. Ne hoş bir şey. Ne kadar hoş bir şey. Ama Müslüman da görecek ki, kardeşim bu adam kıvranıyor, zavallı. Hep de dertler başına geldi bunun. Bir türlü ödeyemiyor. Sen model üstüne model, kampanya üstüne kampanya. Nerede bir koltuk kampanyası imza? Borçla akraba olduk kardeşim. Kimin çocuğusun? Borç abinin çocuğu olduk. Çocuklarımız borçlu babanın çocuğu olarak doğuyor. Kampanya kampanya. Hayır. Kampanya değil, kan para onlar hep. Hep kan para. Böyle şey olur mu ya? İhtiyaç yok. Kampanya var, kaçırmayalım dedik. Sanki akşam yemeği de kaçırmayalım diyor. Hayır. Biz mümin olarak mümin kardeşimize yardımcı olmak isteriz. Keşke onun borcunu tamamen silmiş olsaydık. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsrail oğullarından birisini anlatıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, sahih bir hadis-i şerif bu. Adam tüccar. Tezgahtarlarına tembih etmiş, demiş ki çocuklar, demiş, böyle borcu sıkışanların borcuna bakmayın ya, almayın gitsin. Bakarsın Allah da bize öyle yapar demiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bu Allah'ın o kadar hoşuna gitmiş ki, yani sıkıştırmayın milleti diyor ya tezgahtarına, Allah da meleklere buyurmuş, siz de onu sıkıştırmayın, kalsın. Tamam. Öyle böyle. Sen rahmet göster kullara, Allah da sana rahmet göstersin. Peygamber Efendimiz aleyhisselam başka bir örnek veriyor. Adamın birisi Allah'ın huzuruna gelecek buyuruyor. Yani Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde sahih bir hadis-i şerif var arkadaşlar. Adam geliyor, müthiş borçları var. Borçlarını ödeyemediği için adamın haccı gitmiş, sevapları gitmiş, ibadetleri gitmiş, sıfır adam. Allah Teala huzuruna çağırıyor bunu, kulum. Bilmiyor muydun sen? Bu borçları aldın. İnsanların borçlarını ben sana kelepur yedirmem. Ve bunlara senin ibadetlerinle karşılık vereceğimi bilmiyor muydun? Biliyordum ya Rabbi diyor. Niye peki ödemedin bu borçları? Niye ödemedin de şimdi önümde böyle boş duruyorsun? Kul o zaman der ki diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi sen de biliyorsun ki herkes gündüz çalışırdı, ben sabaha kadar çalışırdım o borçları ödemek için. Tam ödeyeceğim gün malım yandı, hiçbir şey ödeyemedim. Yoksa ben niyetliydim ödemeye. Der diyor kul. Allah Teala buyurur ki, ben şahidim, öyle hakikaten sen ödeyecektin. Sonra meleklerine emreder ki, bu kulumun kaybettiği her şeyi geri verin, koyun cennetime kulu. Neden? Allah görüyor ki kardeşim, herkes akşam paydos edip bir şey gidiyor,
Sen inşaatta hala çimento taşıyorsun.

borcum var diye. Çocuklarıma kul hakkı yedirmeyeyim diye. Ya Allah Erhamurrahimin, korkma kardeşim. Korkma Allah'tan. Erhamurrahimin o. Ama Allah seni görsün kıvranırken, tatilde görmesin seni. Kampanya peşinde görmesin seni Allah. Borcun senin çanağını aşmış, sen züccaciye dükkanında mal beğeniyorsun. Zaruri olmayan şeylere harcama yapma, yeteri kadar çalış. De ki çocuklar, ampulleri fazla yakmayın, bu kombiyi fazla açmayın, borcumuz bitene kadar bir odayı ısıtalım. Ya böyle de Allah görsün seni bir gayret ederken. Bak ne kadar Rahman'dır Allah. Bak o zaman nasıl Rahim bir Allah'ın var senin. Kardeşler, tek anlamıyla borç kul hakkıdır. Şehitlik filan bunu kapatmıyor. Allah bize zulmetmiyor. Evet, Rabbimiz illa borcunuzu ödeyeceksiniz demiyor. Bizde samimiyet görse her şey dümdüz olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin enteresan bir örneği var arkadaşlar. Buhari'de sahih-i hadis-i şerif bu. Hepimize ibret olsun. Bunu kulağımıza küpe edelim. Kıyamete kadar şu yeryüzü neler görmüş. Buyuruyor ki İsrailoğulları zamanında, yani çok, en az 4000 senelik bir olay. Bu bahset, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiği şey. Adamın birisi acil paraya ihtiyacı olmuş. Adam hadis-i şerifte anlattığı yer tam Eminönü ile Üsküdar gibi bir yer. Adam Eminönü'nde oturuyor. Üsküdar'da birisinden borç istemeye gitmiş. Demiş ki böyle böyle acil bir durumum var, bana borç verebilir misin demiş. Yani yer Eminönü'nde değil, ben anlaşılsın diye söylüyorum. O da demiş ki bir şahit bir şey getir demiş. Yani sen benden borç alacaksın. Kimseyi tanımıyorum burada, benim şahidim Allah demiş. O zaman kefil, rehin bir şey ver demiş. Kefilim de Allah demiş. İyi, madem Allah demiş, ne istiyorsun demiş. 1000 dinar istiyorum. Çıkarmış 1000 dinar vermiş adam. Ne zaman vereceksin demiş. Filan gün demiş. O evine gitmiş, o da işine gitmiş. O filan gün adam Eminönü'ne gelmiş. Yani Eminönü gibi bir yerde oluyor bu olay. Eminönü'ne gelmiş. Gemi bekliyor. Karşıya geçecek, borcunu ödeyecek. Hazırlamış o dediği gün. O gün fırtına var diye gemi gelmemiş. Ya ben ne yapacağım? Bu adama Allah'ı kefil gösterdim. Şahit istedi, Allah'a şahit gösterdim. Ya bu şahidi yalancı çıkarırsam iş kötü demiş. Gitmiş oradan bir kütük bulmuş. Kütüğü kesmiş ortadan. İkiye bölmüş. O 1000 dinarı içine koymuş. Bağlamış kütüğü güzel. Allah'ım demiş. Sahih hadis-i şerif okuyorum arkadaşlar. Ben seni şahit gösterip borç istedim. Adam da kabul etti. Seni mahcup etmek istemem demiş. Atmış bunu denize. O kütüğü öyle atmış. Şimdi öbür adam da Üsküdar'da bekliyor. Gemi gelecek, borcunu getirecek adam diye. Bekliyor, bekliyor ki gemi yok. Gemi fırtınadan dolayı çıkmamış. Eyvah demiş, adam bizi kandırdı. Ben nasıl gideceğim eve şimdi, iş güç yok. Orada bir kütük bulmuş sahilde. Bunu götüreyim, hiç olmasın odun götüreyim eve, hepten boş gitmeyeyim demiş. Almış kütüğü götürmüş. Aç, vurmuş baltayı, 1000 dinar çıktı içinden. İçinde de bir mektup yazmış adam. Kardeşim demiş, ben sana Allah'ı şahit gösterdim, kefil gösterdim, gemi gelmedi getiremedim paranı demiş. Bunu da ben üstümde tutmuyorum, attım denize, ne olursa olsun demiş. Adam ya elhamdülillah ne güzel bu filan demiş. Neyse, bir zaman sonra adam bir 1000 dinar daha bulmuş, borçlu. Gemi bulduğu bir gün gitmiş karşıya, o adamı bulmuş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Kardeşim demiş, sana benim borcum vardı, böyle böyle gemi bulamadım, o gün getiremedim demiş. Şimdi getirdim paranı demiş. Senin şahit ödedi o paraları demiş. Arkadaşlar, bu Allah'tır Celle Celaluhu. Kefil et. Lakin şunu da düşün ki 40 defa vallahi billahi demiştin sen 27 Nisan derken. Ne demek vallahi? Allah şahidim olsun, kefilim olsun demek. Kimi yalancı çıkarıyorsun? Ne kadar fark var arkadaşlar iki şey arasında. Sen samimi misin? Hakikaten gemi bulamadığın için mi ödemedin? Ya Allah büyüktür, sen merak etme ya. Kütükler dile gelir o zaman. Ağaçlar konuşur. Allah kefil, korkma. Allah rahim. Ama sen en baştan yalan konuşmaya başladın. Bizim hesaba yatmamış, bir sıkıntı oldu herhalde. Sabahleyin ödenecek diyor. Madem sabahleyin ödenecek, banka bekler seni 2 saat.

merak etme. Ne sabahı ya? Onun sabahı yok bir defa. Zifiri yalan söylüyor adam. Yalan söylüyor. Kardeşler, her halükarda herhangi birimiz cünüpken, abdestsizken namaza durmaktan nasıl korkuyorsa kul hakkından öyle korksun. Çok tehlikeli bir şey bu. Şehit bile olsan cennet yüzü görmeyeceksin kardeşim. Ödeyinceye kadar. Burada çok önemli bir sorun daha var. Evlatlar babalarının borçlarına vefa göstermelidir kardeşler. Yasalar seni sıkıştırmıyor olabilir. Reddi miras ettim, kurtuldum diyorsun. Bana ne ya adam? Ya, öyle değil. Öyle değil. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evlatlığın en önemli görevlerinden birisi olarak babanın borcunu ödemeyi gösteriyor. Peki yıllarca biz nasıl ödeyeceğiz? Yıllarca baban seni doğurduğu için yaşadın zaten. Yıllarca da sen taksit öde, zararı yok. Allah sana bunu ecir olarak yazar. İnsan babasının cennetin kapısında beklemesine razı olmamalı arkadaşlar. Böyle bir merhamet ve vefa gösterirsen sen de babasın, sana da çocukların öyle yaparlar. Zaten abimle onlar ortak bina yapmıştı, sonra ortak binayı beraber yediler filan, bırak bu mazeretleri. Kaç gün yaşadılar, gördün ki 3 gün sonra bırakıp gittiler. Sen de 3 gün sonra bu malı bırakıp gideceksin. Ebediyen Allah'tan cennet al karşılığında, hiçbir zarar yok. Cennetten zarar yok kardeşler. Ama dünya yatırım yapanların boşuna yatırım yaptığı bir şey. Allah kula muhtaç olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Kula muhtaç olma ama Allah Erhamur Rahimindir. Oo, onun rahmetinin sınırı yok. Kul baban da olsa, anan da olsa iş paraya bindi mi soğuyor herkes kardeşler. Para, mal bunlar insanlığımızı, dindarlığımızı baltalayan şeyler. Allah kula muhtaç etmesin. Eğer muhtaç ederse mahcup etmesin. Çaremiz yok. İlla bir gün muhtaç oluruz ama mahcup olmadan, yüz suyu dökmeden ödemeye gayret edeceğiz. Burada kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bir hadis-i şerifini unutmayacağız. İktisad eden huzurlu yaşar buyuruyor. İktisad eden huzurlu yaşar. Bunu hiç kimse unutmasın. Bilhassa hanım kardeşlerimiz, özellikle evlerinin israf merkezi olmaması için en büyük hizmeti yapmalıdırlar onlar. Koltuğumuz var, niye değiştiriyorsun ki bunu? Hem ben hanımlara bir tavsiyede de bulunayım. Koltuk boltuk eski müskü olursa görümcen de gelmez, rahat edersin. Öyle yeni mobilya falan aldın mı onu görmeye gelirler. Börek yapacaksın, çay yapacaksın. Bir de soracaklar bunu niye buraya koydun, daha iyisini filanca almıştı. Eski püskü böyle yamalı mamalı olsun. Kaynanan da gelmez, görümcen de gelmez, rahat ettin işte. Daha ne istiyorsun Allah'tan ya? Yani kardeşler, kampanyalar hayır kampanyaları değil. Ne hale geldik kardeşim? Allah fakirim diye umreyi bana farz etmemiş. Haccı farz etmemiş, kurbanı farz etmemiş. Nereden çıktı? Taksitli hac, taksitli umre. Ya Allah bunu farz etmiyor. Ne başına bela ediyorsun sen bunu? Ya bir Müslüman Kabe'ye gidiyor, tavaf edecek. 5 sene sonra ödeyeceği borç biriktirmiş Kabe'den dolayı. Allah borçlunun şehitliğini kabul etmiyor. Bu hacca geliyor. Evet, o hac olur. Bir sakıncası yok. Hac olarak sakıncası yok. Akıllı bir yatırım değil bu. Makul bir şey değil. Korkarım şimdi taksitle Kur'an okutma da başlayacak. Yani hocalar parayla Kur'an okuyorlar ya şeylere, ölülere. Yani parayla Yasin okuyorlar ya. Yanlarında o postkartı götürüp herhalde cenaze sahibine bile sıkışık ya cenaze sahibi o gün. Yani nereden nakit parası falan olmayabilir. Sıra ona geldi zaten. Ne yapalım, borçla akraba olduk ya şimdi. Borç abinin çocuklarıyız hep. Hayır böyle değil kardeşler. Müslümanlar ayağını yorganına göre uzatacak, huzur içinde dengeli yaşayacak. Bu halı da olsa üstüne basıyorsun bunu. Üstüne basmak için paralı bir şey verir mi insan ya? Eski kartonlar filan bir şey koysan onun üstüne de basarsın. Yani üstüne basmak için değil mi bu ya? Kafanın üstüne koysan

0: sene yenilenmesinde hayır var. Halı dediğin ayağının altında duruyor. Fani şeylerde ebedilik aramayalım kardeşler. Yani bu bayanların suçu değil şüphesiz. İstesin dursun, alma, Allah Allah. Git sen imzala de bakayım, imzalayacak mı o senetleri? Her halükarda Rabbimizin huzuruna bir insanla ibadetlerimizi paylaşmak için çıkmayalım arkadaşlar. Çünkü Allah sana merhameti var, öbür kuluna da merhameti var ama. Öbür kuluna da merhameti var. O da diyor ki ben bunun yüzünden şu kadar para kaybettim dünyada diyor. Ben bu kuluma çok acıdım demiyor Allah-u Teala. Ne buyuruyor? Bana ait suçlarla gelin. Ben Erhamur Rahiminim diyor. Lakin birbirinizle ilgili şeylerle bana gelmeyin buyuruyor. Kardeşler şunu unutmayınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeten lil alemindi. Onun bastığı yerler altından değerliydi. Lakin vefat etmeden önce ne buyurdu? Ben de alacağı olan var mı? Rabbime huzurlu gitmek istiyorum buyurdu. Bir hadise var arkadaşlar. Onu da konuşalım ki inşallah meclisimize şefaat gelsin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem başka bir Müslümanın ihtiyacını görmek için bir köylüden borç almış. Alıp fakire vermiş onu. Ne zaman vereceksin demiş adam. İşte filan gün demiş. O filan gün çıkmış gelmiş Mescid-i Nebi'ye. Ya Resulallah demiş, benden aldığın hurmaları unuttun mu sen demiş. Efendimiz kendisi için almadı onu zaten, öbür Müslüman için ama üzerinden aldı. Yani kendi adını kullanarak aldı. Efendimiz aleyhisselam da biraz bekle bir şey buluruz. Ben almadan gitmem buradan. Şimdi ya biraz bekle filan rica ediyor. Peygamber de olsan alacaklının önünde eziksin arkadaşlar. Öyle ki peygamber ol. Adam da bağırmaya başlamış. Bir de peygambersin. Sen böyle yaparsan millet ne yapar? Filan. Ashab-ı kiram, Ömer de orada düşünün. Adam böyle bağırıyor. Ashab-ı kiram ayağa kalkmışlar. Edepsiz ne yapıyorsun sen ya? Nerede konuşuyorsun demişler. Ashab-ı kiram onun hurmasına değil, canına kefil, canına. Bir taneniz benim için ölsün dese 40 can çıkacak önüne. Adam bedevi. Ashab-ı kiram adamı yani biraz dışarı çık filan demeye getirmişler. Arkadaşlar, kardeşler, her türlü peygamber rahmeten lil alemin nasıl oluyor bakın. Dönmüş ashaba buyurmuş ki size ne oluyor? Haklıdan yana tavır koysanıza demiş. Haklıdan yana tavır koysanıza demiş. Peygambersen peygamber. Gününde ödeseydin. Havle isimli bir kadın var. Birisini ona göndermiş. Bana bizim hurmalarımız gelinceye kadar borç hurma verir misin diye ricada bulunmuş. Kadın da ya Resulallah sana canım anam babam feda olsun demiş. Doldurmuş hurmaları göndermiş. Sonra adama çuvalı göstermiş. Bak hurmaların burada mı? Burada ya Resulallah demiş. Gel bir de yemek yedireyim sana demiş. Güzel de bir yemek yedirmiş alacaklıya. Şimdi gidebilirsin demiş. Hah böyle ol. Allah razı olsun senden demiş. Sonra ashab-ı kirama dönmüş. Bakın demiş. Bir ümmetin içinde kimsesizler, garipler istedikleri gibi hakkını alamıyorlarsa o ümmetin hayrı yoktur buyurmuş. Bu aslında iyi bir adamdı buyurmuş. Bakın dua da etti giderken. Hadis-i şeriften söz ediyoruz arkadaşlar. Haklıdan yana tavır koysanıza peygamber diye hemen onu destekliyorsun. Öyle değil. İnşallah hepimiz için ders olur ve ibret olur. Allah kula muhtaç olmaktan hepimizi muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya

0: denetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Kişisel ve kolektif hafızanın şahsi ve ortak bilinç oluşturması bir diriliş medeniyet yolculuğu inşasında vazgeçilmezdir. Hafızası yitmişlik ya da hafızada sosyal, siyasi, kültürel ve her türlü bulanıklık, karışıklık, şahıs ve toplumu daimi kaygan zeminde yaşattığıdır. Programın ana konusu bilhassa görsel ve işitsel açıdan küresel hegemonyacı dünya düzeninin aldatıcı artı manipüle edip çeşitli baskılarla kültürel, siyasi, ekonomik, askeri iktidarına karşı farklı bir bakışın, ahengi bir duruşun, erdemi icraatçı bilincin efendiliğiyle günümüz her türlü zafiyetin olumsuz hal ve gidişatına alternatif bulgularla yaklaşmayı irdelemekte amaçlanmaktadır. Hafıza ve Bilinç programıyla Selçuk Ferit her cuma 21.05'ten itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: Hafıza ve Bilinç programı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Selçuk Ferit. Program yönetmeni Halil Bekki.
6: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Selamun aleyküm. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar, mübarek cumalar. İnşallah sıhhat afiyetlisinizdir. Ailece bütün sevdikleriniz, sevdiklerinizle birlikte bir kurban mübarek bayramımızı geride bıraktık. Ve bir sıcağın, özellikle nemle beraber yoğun bir sıcağın şu anda içinde, cenderesinde günlük hayatlarımızı devam ettirmekte ve yeniden gelecek bayramlarımıza Allah'ın izniyle sıhhat afiyetle tekrarlarını sıhhat afiyetle nasip ederek imanımızı, inancımızı her gün, her saniye aldığımız nefesle birlikte besleyerek ihlasla, iyiliklerle Allah'a yaklaşmaya, ilmimizi geliştirmeye, genişletmeyle beraber aynı zamanda bir arada paylaştırmaya ve zamanımızı gerçekten kıymetli bir şekilde kullanabilme ve zamanın kıymetini sağlığımızla birlikte buluşturarak İslam'ı bugün içinde bulunmuş olduğu İslam'ın hem ayrışma, hem parçalanma, hem bölünme, hem son derece gaflet ve hıyanet ve kendi içerisindeki büyük ayrılıklardan dolayı bu mezhep, aynı zamanda cemaat ve benzeri akla gelebilecek bir dolu hukuksal, devletsel, bütün ama konularda ve ticarette yapıla gelen bütün var olan anlaşmalar uluslararası boyutlarla beraber halen ve halen kanayan bir

olaylara bilhassa İslam aleminde ve Gazze'den başlayarak İslam beldelerinde, bilhassa Doğu Asya'da, aynı şekilde işte bugünkü dediğimiz Mezopotamya ve Arap Yarımadası ya da Körfez'de ve bilhassa Filistin, Gazze'deki yaşanan olayları iyice gözden geçirdiğimizde İslam coğrafyasının ne kadar dağınık olduğunu, ne kadar rehavet içerisinde kaldığını, bu rehavetin ne büyük tuzaklarla dolu olduğunu, iktidar seçkinleri dediğimiz var olan İslam ülkeleri, İslam beldelerindeki petrolden ve gazdan ve benzeri konularda çok büyük meblağlar elde edenlerin kimlerle dans ettiğini, kimlere hizmet ettiklerini ve kimleri ve özellikle mümin diyerek yola çıkıp da aslında müminleri ve İslam coğrafyalarını yoksul ve sefalet içerisinde çatışmaya sürüklediklerini ve birilerine, o özellikle var olan o birileri dediğimiz Siyonizme hizmet ederek, dünya kapitalizmine hizmet ederek varlıklarını sürdürdüklerini, ailelerini, bütün geleceklerini onların tamamen ellerine bırakarak İslam aleyhine, İslam'ın lehine gibi görünüp İslam aleyhine çalışan bu kadrolar, bu çıkarcı, bu menfaatçı kadrolar, adını siz koyun, ne koyarsanız koyun, bunlarla beraber var olan aslında çok ciddi bir felaketin eşiğinde İslam, şu anda İslam kan kaybediyor. Çok ciddi olarak bir hesaplaşma içerisindeyiz. Bu biraz negatif söylem gibi oldu, hakkınızı helal edin, fakat bu evet, bundan ders çıkarmak ve ders çıkardığımız, eğer çıkarabilirsek, bundan ibret alarak ve buna göre aklımızı başımıza alarak Allah'a yaklaşma konusunda cihadımızın ne olabileceği ve nasıl bir cihat olduğu ve nerelere gerçekten hitap etmesi ve isabet etmesi konusunda mutlak ve mutlaka tekrar bizlere her olumsuzluğun bir olumlu hayır şer ilişkisindeki gibi bizlere inşallah hidayete vardırmayı, zihinlerimizi açık tutmayı, hafızalarımızı beslemeyi, aynı zamanda hem kalbi hem aynı zamanda iradi hafızayı da birlikte harekete geçirebilmeyi en güzeliyle, en doğrusuyla, ihlasla, sırat-ı müstakim yolunda nasip etsin Allah'a yaklaşma adına. Bugün ben hafıza deyince hafızadan bir şeyi sözletmek istiyorum. İklimler. Biliyorsunuz bugünkü iklim değişiklikleri, uygulanan iklim politikaları ve bu dayatılan iklim politikalarının bilhassa ülkemize dahil olmak üzere ne büyük zararlara neden olabileceği ya da neden sonuçlarının ne olduğu ya da bunlar konusunda bugün kafa yormayacağım. Sizinle bu konuda hasbihal etmeyeceğim. Çünkü bu çok teknik ve geniş bir ayrıntı. Bu ancak ve ancak bir programlık değil. Bu yaklaşık 100 programlık bir konu. Ve bunu aslında tek olarak değil, aynı zamanda bu konuda gerçekten ilmi konuda da uzmanlaşmış, fikir sahibi olan ve gerçekten yorum yapabilen bir dolu kıymetli, bu konuda çalışma yapan insanlarla da birebir konuşarak bir nevi karşılıklı bir sohbet, diyalog şeklinde aslında yapmayı çok daha tercih ederim. Çünkü soru cevabı, cevap soruyu besler ve aynı zamanda karşılıklı konuşarak, karşılıklı sohbetle, muhabbetle bu konunun çok daha iyi olabileceği, sağlıklı olabileceği, gelişebileceği ve uzun bir program olması gerektiğini gerçekten düşündüğümden tek başıma bu konuya bugün burada girmek istemiyorum. Ama bir şeyden girmek istiyorum, manevi dokudan. Aslında fiziki gibi görünen ama aynı zamanda manevi dünyamızı çok derinden etkileyen iklim, çocukluğumdan beri, kendimi bildiğimden beri her yönüyle beni çok etkilemiştir ve temelde bize verilen, öğretilen, anlatılan 4 mevsimdir. Kış, yaz, sonbahar ve ilkbahar. Bu 4 mevsimi biz Allah'ın bizlere sunmuş olduğu bir bereket olarak addederiz. Bu aslında bütün inançlı olan toplumlarda böyledir. Bilhassa İbrahim'i dinlerde. Özellikle bize verilmiş olan coğrafyalarımız, ki İbn-i Haldun Hazretleri'nin söylemiş olduğu coğrafya kaderdir dediğimiz, coğrafya kader aynı zamanda manevi hem fiziki dokusuyla aynı zamanda bizleri gerçekten şekilleyen, bizlerin gerçekten bütün ektiğimiz, biçtiğimiz ürünlerimiz, nimetlerimizden tutun davranış biçimlerimize, kültür kodlarımıza kadar birçok şeyi etkileyen, daha önce yapmış olduğum coğrafya programında da aynen karşımıza çıkmaktadır. Fakat iklim denilince en önemli konu bugün, evet, az önce söz ettiğim gibi iklim değişiklikleri yaşıyoruz. Ben şu anda Ankara'dayım ve iç Anadolu'da yaşıyorum. Bugüne konuşacaksak, şu anda evet hafif bir serinlik olabilir Ankara semalarında ama bugün gün boyunca aslında muazzam bir nem yaşadık. Yağmur duamızı yaptık, cuma namazı farzımızdan hemen sonra. Sanırım bütün camilerde yağmur dualarımız, inşallah Allah kabul etti.

yapılmıştır, yapıldı. Ama iklim konusuna gelirsek ve iklimin hafızada yapmış olduğu yer konusuna ve hafızada nasıl bir iklim karşılığı olduğu konusuna gelirsek, buraya biraz girmek istiyorum, açmak istiyorum. İslam'da, önce İslam kültür genetiğinde, kültür kod sisteminde ve İslam anlayışında biz dört iklimle genelde sınırlamıyoruz. Dört dediğimiz aslında genel bir coğrafi olarak, fiziki olarak bir iklim tabiri olarak karşımıza çıkıyor. Aslında dünyada görülen iklim tipler vardır. Bu tipleriyle göre aslında değerlendirmek, ona göre açmak gerekiyor. Aynı rüzgarlar gibi, bir gün inşallah yapacağım onunla da ilgili bir program Allah nasip ederse, Akyel, Karayel ve benzeri, Lodoslar ve benzeri gibiler. Bugün ben özellikle iklimle sınırlı tutmaya çalışacağım. Biliyorsunuz kutup iklimi dediğimiz soğuk iklimler, özellikle bu kuzey coğrafyamızda var olan Allah'ın vermiş olduğu bir nimet olarak nitelendirdiğim soğuk geçen kuzey coğrafyasındaki iklim türüne biz diyoruz kutup iklimi olarak. Ve ardından tundra dediğimiz iklim, okyanus iklimi, step iklimi, Akdeniz iklimi ki bizim de çok ciddi olarak içinde bulunduğumuz karasal iklim yine var. İçinde muson iklimi ve çöl iklimi ki etkisi altında çok kaldığımız aşikar. Bugün özellikle Ankara'da muazzam bir, aslında çok güçlü bir sıcak değildi, yoktu ama sıcaktı. Sıcağın olmaya oluşunun en büyük nedeni artık nem muhtevasının yüksek olması. Nemin olduğu yerde de aslında bir nevi Akdeniz iklimine doğru seyretmemiz, yani İç Anadolu coğrafyamız ki tahıl coğrafyamız daha ziyade daha kuraktır yazları ve kışları ve tahıl bu nedenden burada çok daha makbuldür. Ve Allah bize böyle bahşetmiştir ve çiftçimiz bunu üretir. Ama gün be gün iklimlerdeki değişme, bizim yaşlılarımızla yaptığımız sohbetlerde, yani onların hafızasını biraz şöyle açtığımızda böyle bir iklime alışık olmadıklarını söylüyorlar. Evet, bunun adı yaz diyorlar ama yaz bu yaz olmamalı, böyle yaz olmamalı. Kurak geçen yazlar artık nemli yazlara dönüştü. Bu da şunu ifade ediyor. Yakında Alanya'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'deki gibi, Tarsus'taki gibi Akdeniz coğrafyasının daha hakim olarak artık daha nem oranının yüksek tutulmasıyla beraber İç Anadolu'da Sivas'tan, Kayseri'den, Konya'dan Ankara'ya varıncaya kadar daha ziyade bir İç Anadolu mevsiminin kurak geçen değil, nemli geçen hale dönüşmesiyle herhalde burada artık tahıldan ziyade daha ziyade turunçgiller yetiştirmeye başlayacağız. Limonlar, mandalinler, meyveler, elmalar ve benzeri gibi. Çünkü tuhaf bir şekilde iklim değişiklikleri ve benzeri gibi birçok konu aslında coğrafyalarımızı etkilemekte. Bir tarafta çok açık Ankara, Konya ve Konya çevresindeki çölleşme olayı var. Açıkçası bir çöl iklimine doğru gidiyoruz. Aynı Orta Asya'da Aral Gölü çevresinde ve Aral'ın susuzluğunu artık tamamen yitirmesi. Hatta Tuz Gölümüzün o göl oranını kaybetmesi ve benzeri gibi olana çok ciddi bir çölleşme dönemine yaşamaya başladık. Türkiye, İspanya ile beraber bu konuda özellikle iç kesimlerinde ki bizim Konya Ovası ve çevrelerinde ciddi bir çölleşme ile karşı karşıya kaldığımızı belirtmek istiyorum. Bütün bu negatif gibi gelen söylemlerin ardından aslında benim burada açmaya çalıştığım iklimlerin bizlerdeki hafızamızdaki yerleri nedir? İklimler gerçekten bizlere nasıl, ne hitap eder? Bir iklim değişikliği aslında var olan yeni dünyaya geliş, bir dünyanın yeniden doğuşu, kendini yeniden tasarımlaması, Allah tarafından bizlere gerçekten sunulan bütün bir nimetler şeklinde karşımıza çıktığıdır. Önce tabii yeşiliyle eğer bakıyorsak, eğer orada çöl ortasında değilsek, oradaki o yeşilin nasıl dönüştüğünü, nasıl yeşile dönüştüğünü, o var olan o kuru ağaçların bir anda dallandığı, yapraklandığı, tohumlarını verdiği, meyvelerini verdiği ve bunların, bu meyvelerin bizlere nasıl, ne hitap ettiği, ne kokular barındırdığı, bütün sebzeleri, meyveleri, her şeyleriyle, aynı zamanda havanın getirmiş olduğu, rüzgarların getirmiş ve rüzgarlarla gelen, tenlerimize dokunan, hafızalarımıza, gerçekten anılarımıza doğru giden, o anılarımıza ta çocukluktan, yaz anıları hiç unutulur gibi değil, yaz geceleri unutulur gibi değil. İstediği kadar içinde olumlu olumsuz neler barındırırsa barındırsın, iklim dayatır ve iklim kabul ettirir kendisini insana. İnsan hiçbir zaman iklimi, evet şu anda kalkıp bozmuştur ama iklimi hiçbir zaman kendince ehlileştiremez. İklimi istediği kadar bozarsa o zaman iklim ona gerekli olan karşılığı verir. Çünkü insan yalnızca bir kuldur, Allah'ın bir kuludur ve aciz bir kuldur.
Ama insan kendini aşırı derecede kibrinden dolayı bugün merkeze koyduğu için ve merkez de aynı zamanda materyalist dünyanın gerçeğine uyduğu için bir şekilde istediği şekilde imha etmekle kendini mükellef görüyor ve ardından da buna tedbirler almaya çalışıyor ki bunlar çok son derece basit, kaba, suni tedbirler. İklim şekiller, iklim hafızayı şekiller. Hafıza iklimi yaşatır. Hafıza iklimlerle hayat bulur. Örneğin Batı'da bunun müziği de yapılmıştır. Dört mevsimler Vivaldi'nin yapmış olduğu. Onu dinlediğimiz takdirde o barok müziği, orada müzisyen ki inançlı biriydi, Hristiyandı, bir Allah inancına, bir Katoliklikle beraber bakış açısının aslında mevsimlerin insan ve insan yaşamında, hayatında ve anılarda, hafızalarda nasıl yer tuttuğunun bir şekilde ifade tarzıdır ve bunu notalar yoluyla, yani ses birikimiyle yapmıştır. Müzik diyoruz biz buna. Bunun aynı zamanda biz kendi coğrafyalarımızdan çıkıp farklı farklı coğrafyalara gittiğimizde oradaki gerçekten bütün var olan kültür kodlarına baktığımızda çöl kültürüyle ne kadar ilişki olduklarını, örneğin Avustralya'da aborjinlerin, çöl çevresinde yaşayan aborjinlerin kendi oluşturdukları kültür yapıları, aynı zamanda okyanusa yakın yerler, yani suya yakın olan bölgelerdeki yerli halkın, aborjinlerin yaşam tarzları, yemeleri, içmeleri, davranış kodları, hatta dile dair sirayet etmiş olan, mevsimlerle gelmiş olan önemli etkilerini görüp yaşayabiliriz ve bu hafızamıza yer tutar. Bugün kuzey, özellikle dediğimiz kuzey havalarına bakıyoruz değil mi? Kuzeydeki, bugün Norveç'ten ta Finlandiya, Rusya sıla varıncaya kadar İsveç'i, bir de güneye geliyoruz ve ekvator ve ekvatorun ve aynı şekilde bir diğer tarafı. Yani özellikle tropikal mevsimler, tropikal mevsim, özellikle mevsimi sıcak mevsimleri içinde barındıran, yağışlı mevsimleri içinde barındıran tropikal mevsim, yani tropikal özellikle iklim örtüsü bizi gerçekten çok daha farklı bir düşünce sistemine iter, davranış sistemine iter. Ama kuzey böyle değildir. Kuzey daha farklıdır ve aynı zamanda güneye bu dil olarak nasıl yansımıştır, dilde nasıl şekillenmiştir ve bu bizim hafızamıza nasıl yer tutar ve kuzeyde nasıldır bu? Yani bir İsveç Rus diliyle, bir Norveç diliyle, bir İtalyan dilini, bir İspanyol dilini ya da Afrika'da yaşayan özellikle yerli halkın dilini, ta Avustralya'da, Yeni Zelanda'da Maorilerin, aborjinlere kadar vardığımızda dil üzerindeki yapmış olduğu etkiler, ama orası koloni olduğu için İngilizce girdiğinden, ki İngilizce bir aslında orta kısımda yer alan, özellikle ne tam kuzey ne tam güney ama yine de bize göre kuzey batı olarak değerlendireceğimiz bir coğrafyadadır. Ve bu İngilizcenin özellikle Almanca olan ilişkileri, bizim Türkçemizin özellikle Orta Asya olması ve Orta Asya'nın yazlarının cidden sıcak, kışlarının ise hayli soğuk, Sibirya soğuklarıyla beslenmesi ve burada dil kuşağımızın, Altay, Ural dilimizin nasıl etkilendiği, İslam coğrafyasında özellikle dahil olduğumuz Orta Asya'dan tamamen Pakistan'a doğru, Bangladeş'e doğru ve oradan Endonezya ve ardından var olan Körfez'e geldiğimizde, Mezopotamya coğrafyasına geldiğimizde dillerin de nasıl değiştiği, davranış kodlarının nasıl değiştiği ve bunlarla beraber yediklerimiz, içtiklerimiz, düşünce sistemlerimiz, duyma sistemlerimizin nasıl farklı olduklarını aslında belirleyen çok önemli etkenlerden biri Allah'ın bizlere bahşettiği hikmeti mevsimlerdir. Bu özellikle dört mevsim, ama bu dört mevsimin temelinde içinde bir dolu ayrıntı mevsimler, az önce de saymış olduğum gibi mevsim türleri de vardır. İşte ne diyoruz? Step iklimi ılıman iklimlerdendir. Nemli hava kütlelerinin bulunmadığı kara kütlelerinin iç kesimlerinde daha çok rastlanıyor. Yani bu bir geçiş iklimi diyoruz biz buna. Ama okyanus iklimi diyoruz. İşte Avustralya gibi, yani ne bileyim işte Yeni Zelanda gibi, hatta Çin'in bir şekilde doğusu, Amerika'nın batı ve doğu tarafları ve gibi gibi buna benzer özellikle ılıman iklimler türündendir. Ama her mevsim yağışlı geçer. İşte bunu özellikle mansun yağmurları dediğimiz Hindistan'da, Hint Okyanusu ve çevresinde görürüz. Genelde karaların batı kısmında görülür. Step iklimleri, aynı zamanda Akdeniz iklimi, ki özellikle cephesel yağışlar oluşmakta. Genelde Akdeniz'e kıyısı olan kısımlarda görülür ki bizim işte Tarsus'tan tutun, Hatay'dan tutun, özellikle bir şekilde Antalya, Alanya taraflarına kadar bu uzanan bir kuşaktır. Hatta bizim Ege iklimini dahi bir şekilde, ya Ege iklimi demeyelim, Ege coğrafyasında etkiler bu iklim kuşağı, Akdeniz iklim kuşağı. Karasal iklim dediğimiz, daha sert karasal iklim ismiyle bilinmekte, orta kuşakta yüksek kesimlerde görülür. Kışları genelde uzun ve soğuk, yazları serin ve kısadır. Şimdi bu özellikle
Bizim Ankara, İç Anadolu bölgemiz buna giriyor mu, girmiyor mu? Bu tabii tartışılır. Bu biraz ılımanlıkla karasallık arasında bir yerde olduğu söyleniyor. Ama gerçekten nem oranının aşırı

derece yüksek olmasıyla yani Akdeniz iklim kuşağına doğru seyretmemizle beraber iklim artık bizde bugünkü gelecek olan çocuklar ve gençler ve özellikle ergenlik çağında olanlar, onlar acaba ileride ne konuşacaklardır? İklim deyince yaz iklim, yaz akşamları, yaz günleri ya da kışlar nasıl geçmektedir ki kışların kısaldığına tanık oluyoruz, yazların uzadığına işte ısınma olarak anlatılan dünyada küresel bir ısınmadan söz ediliyor. Bunlar halen bu kavramların birçoğu tartışmalıdır. Fakat ben kendimden şunu görebiliyorum. Çok ciddi bir çölleşme yaşandığıdır. Bu dünyada ciddi bir çölleşme yaşanıyor. Ve ormanların da yok edilmesiyle beraber aşırı derecede binalaşmayla yeşilin günden güne yok edilmesi ki özellikle Brezilya'da özellikle tropikal ormanların yok edilmesiyle beraber dünya iklim, karasal iklim sistemlerimiz gerçekten çok ciddi bozulmakta. Aynı zamanda okyanusta, okyanus sistemlerinde kutupla dahi muazzam değişikliklere neden olmaktadır. Fakat mesele şuradadır. Hafıza bizde neyi nasıl iklimle yaşar, yaşatır? İklimi nasıl tasavvur eder bir hafıza kendi içerisinde? Çünkü hafızası olmayan bir insana ne kadar insan deriz? Hafızada olmayan, yaşamayan ya da hafızası çekilip alınmış olan ya da bloke edilmiş, durdurulmuş, dondurulmuş olan bir insanın hiçbir şeyi anlamaması, bilmemesi, hatta ibadet ve Allah'a dahi olan inancıyla her şeyiyle var olan tamamen bir bitkisel hayata girmesi ki bu bile bana göre yeterli gelmiyor. Çünkü bitkilerin de kendilerine ait bir hafızaları olduğuna inanan biriyim. Bitkilerin aynı zamanda kendi fiziki coğrafyalarıyla, aynı zamanda kokular saçmalarıyla beraber bir manevi dokuları olduğuna inanan biriyim. Çünkü Allah'ın her yarattığında mutlaka bir manevi, bir taşta, bir kayada dahi var olduğuna ben inanıyorum. Bir mutlaka varlığı vardır. Çünkü kaya taş demeyelim, aynı zamanda iklimlere göre o kaya ve taşlar da değişir. Onlarda en güzel, en açık ve en net değişimi renklerinden anlaşırız. Çünkü renk dokusu giren her yerde aslında bir manevi dokuda var olduğu inancındayım. Bunu aynı zamanda coğrafyanın önemli ya da jeofizik alimlerinde bu konularda ilginçtir, isabetli şeyler, söylediklerime çok yakın şeyleri, önceleri belirtmişlerdir, belirtmektedirler ve halen de yeni bir takım keşifler yapmaktadırlar. Çünkü ağaçlara baktığımızda her ağaç aynı ağaç değildir. Her ağaç, her bitki aynı değildir. Aynı insanlar gibi, aynı parmak izlerimiz gibi. Burada muazzam detaylara, sayısız detaylarıyla var olan bir çoğul sistemi vardır Allah'ın yaratığında. Yani bu çoğul dediğimiz berekettir. Berekettir. Bu bereketi çok iyi görmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Bugün hafızaya bakalım. Hafızada ne der? Hafıza diyor ki sen hangi mevsimde doğmuşsun? Bakıyorum tam ilkbaharın bitişi ve yazın girişi. Bunun karakterime, kişiliğime ne kadar yansıdığına bakıyorum. Çok yansıdığını fark ediyorum. Hakikaten çok ciddi. Yani beni bilen biliyor, tanıyan tanıyor. Desem ki ya ben hangi mevsimde doğmuş olabilirim ya da hangi mevsim bana hitap ediyor ya da ben hangi mevsimin bir şekilde o mevsime daha böyle yakın olduğumu benim kişiliğimden, benim davranışlarımdan, her şeyimden çıkarabilirsin. Bunu söylediklerinde de son derece isabetli buluyorum mevsimi. Evet, tam ilkbaharın bitişi, yazın girişi. Buradan baktığımda kendimle hesaplaştığımda ve konuştuğumda ve kendi iklimimin ne olduğuna dair sorular sorduğumda ve kendi iklim dönemim, doğum iklim dönemimi araştırdığımda bütün yetişen ağaçlarını, bitkilerini, meyvelerini, sebzelerini ve var olan kokularını ve tabiatın nasıl bir değişim içerisine girdiğini fark ettiğimde aslında bunun kendimle de çok açık olarak manevi ve duygusal yapımda, hatta düşünsel yapımda yaşadığımı çok açık ve samimi şekilde söylüyorum. Tanık olabiliyorum. Bugün mevsimler dediğimiz mevsimsiz düşünebiliyor musunuz? Sadece tek bir mevsim yaşanıyor. Bugün bunu en önemli hangi, neresi diye sorsak coğrafyamızda kutup iklimi diyebiliriz. Kutup iklimleri genelde daha ziyade soğuk geçen, hatta bazen aşırı soğuğa bile varan genelde iklim kuşaklarıdır. Şimdi oraya baktığımızda orada hiç düşünebiliyor musunuz bir mercimeğin yetişebilmesini, nohutun yetişebilmesini? Ya da bir gül fidesinin ya da bir papatyanın mümkünatı var mıdır? Böyle bir şey olabilir mi? Peki çöle gidiyorsunuz diyelim ki Sahara. Çöl kuşağı, çöl iklimlerine baktığınızda istediğiniz kadar çölü yeşilleştirseniz de asla ve asla bir Akdeniz'de alacağınız verimi alamazsınız.
asla farklı coğrafyalarda alacağınız iklim ve o iklimin getirdiği o bereketi alamazsınız. İşte coğrafya kaderdir dediğimiz olay burada yine devreye giriyor. Her coğrafyanın kendine ait bir kaderi vardır. Ve o kaderinin izini süren ve o kaderin önce farkına varan ve farkına vardıktan sonra izini süren de orada aidiyet duygusunu yaşatır. Aidiyet duygusu gelir. İklim ve hafıza aynı zamanda bizlere aidiyetlerimizi hatırlatır. Aidiyet duygularımızdaki en önemli bütün var olan aslında uluslarla, sınırlarla ve benzerlerle bunları aşan bir olaydır. Bugün diyoruz ki güneyde Hatay, Tarsus acaba Endülüs'ten bir farkı var mıdır iklim olarak? Varsa ne kadar vardır? O yüzden bu insanların davranışlarına çok yansımıştır. Bugün aynı zamanda Fas ve Fas'tan gelip ta Cezayir, Tunus ve benzeri Libya'sından Mısır'ına ve bizim yine güneyimize kadar gelen coğrafyada Gazze'siyle, Filistin'iyle açık olarak burada yaşayan iklimin insanları gördüğümüzde iklimlere tabi olan Allah'ın bizlere vermiş olduğu, sunmuş olduğu ve bereketin geldiği iklimlere tabi olarak ki felaketli iklimlerle gelir, bereketli iklimlerle gelir. Bu iklimlere tabi olarak acaba bir medeniyet kursaydık, acaba bu nasıl bir medeniyet olurdu? Ve İslam bunun merkezinde olsaydı nasıl olabilir ve nasıl yaşar ve nasıl bir gerçekten medeniyeti ilhamla sürdürebilme, inşa ile sürekli onurlandırabilirdik şükürlerimizle, dualarımızla. Bakın ulus devletten ziyade iklim devletler acaba diyorum. İklim neydi? İklimler. O zaman iklimlerde bu kadar kavga yaşanabilir miydi? İklimlerine sahip çıkan insanlar, iklimlerine aidiyetleri olan insanlar aynı zamanda coğrafyalarının kaderine de aidiyetleri olanlardı. Hafızaları buna göre beslenecekti ve hafıza iklimi böyle yaşatacaktı. Hafıza böylesine yaşatırsa iklimi, o iklimi taçlandırırsa, onur ederse ve onun bütün artıları ve eksilerini fark ederse o zaman o iklim insanları, o iklim coğrafyaların insanları aynı zamanda bizim Müslümanlıkta söylemiş olduğumuz İslam'da Müslümanlar kardeştir diye diyerek açık ve net bizim karşımıza çıkarır. Bugün iklimlerle, dört iklimle ve bu dört iklimin özellikle en çetrefilli, çetin ya da en sade, sakin, gerçekten insana daha da huzur veren bütün yönleriyle baktığımızda hem olumlu hem olumsuzunda o iklimlerin bizim kültürlerimizi, dillerimizi, coğrafyalarımızı nasıl etkilediği ve onunla bizim hafızalarımızı nasıl şekillendiğini ve bir şekilde bizim bu hafızamızla nasıl hareket ettiğimizi, hareket etmek gerektiğimizi aidiyetimize aynı zamanda ortaya koyma bir nevi sanatıdır. İklim Allah'ın en yüce, en önemli sanatlarından biridir. Her bir iklim. Bunların her birinin aynı zamanda birbirleriyle olan çatışmasını gördüğümde çok daha heyecanlanıyorum. Yani olumlu ve olumsuz, erkek ve dişi gibi, siyah ve beyaz, aydınlık ve karanlık gibi böyle muazzam tatlı ve acı. İşte bakın bunların her birini daha uzatmayacağım örneklerimi çünkü zamanım sınırlı. Bunlara baktığımızda ve bizim iklimlerle ve iklimlerin özellikle bizim üzerimizdeki hafızamızdaki yeri ne diyor? Kış gelmek üzere. Kış gelecek. Peki kışa göre o zaman ne yapmamız gerek? Ta giyinmemizden tutun, yediğimiz, içtiğimiz, stokladığımız ya da işte ona göre barınaklarımızı seçtiğimiz, o barınaklarda nasıl bir yaşam şekli, bir Ocak ayı, bir Şubat, bir Mart aylarında ve bu coğrafyamız eğer Orta Asya'daysa, coğrafyamız eğer Rusya'daysa, coğrafyamız Türkiye'mizin Güneydoğu, Doğu Anadolu'sundaysa ya da Karadeniz'in daha iç kesimlerindeyse, evet bakın Ege'deyse, Marmara'daysa ya da gidin gidebildiğince uzatın uzatabildiğinizce çok çok farklı noktalardaysa, iklimler aynı zamanda saatleri de oluşturur. Saatler iklimleri değil, iklimlerdir saatleri de bir şekilde şekilleyen bizim tabii tarafımızdan sayısal olarak yapılmış olan bu takvimler aynı zamanda iklimlere göre şekillenir. Takvim iklimi şekillemez, iklim takvimi şekiller ve belirler. O yüzden biz hafızamızla, iklimlerimizle ne kadar kaynaşmış durumdayız, iklimlerimizi ne kadar saygıyla ve sevgiyle kendi hafızalarımızda takdiri şayan bir şekilde Allah'ın bahşettiği bu güzel nimeti taçlandırıyor, onurlandırıyor, değerlendiriyoruz. Ve bu iklimlere bizim gerçekten saygımız, bu sevgimiz ve şükrümüz ne kadar var Allah'a.
Hepsi orada başlıyor, hepsi orada bitiyor, hepsi oradan tekrar doğuyor ve şekilleniyor.

belirliyor. Okullar başlıyor. Kış sürecine girerken sonbaharla beraber. Kış ilkbahar yaza dönüşüyor ve yazın girişiyle beraber bütün sınavlar yapılıyor, ediliyor ve ardından tatil dönemi başlıyor. Bir rahatlık, rehavet ve aynı zamanda o iklime tabi olarak giysilerimiz, her şeyimiz bir şekilde değişmeye başlıyor. Çoğu insan bekliyor, yazı bekliyor. Kimi insan o yazdan sıkılıyor, o kışı bekliyor. Ama kimisi baharlarla yetinmekle kalıyor. Aslında bizde tabii ki temel merkez olan, iklimleri asıl belirleyen Rabbin bize vermiş olduğu en önemli bir hikmet var. Soğuk, sıcak ve ılıman. Ilıman dediğimiz baharlar soğuk ve sıcak malum. Bunlar bozulabilir, bunlar değişkenlik gösterebilir. Ama her daim var olan temel mevsimlerin özündeki ana mayadır, ana tortudur. Sıcak, soğuk ve ılık. İşte hayatımız bizim, bütün yaşadığımız olaylarımızda da böyle geçmiyor mu? Bazen şiddeti çok yüksek, şiddeti orta bir yer ya da şiddetsiz var olan ama onun da bir şiddeti olduğunda rehavet diyoruz adına. Aşırı huzur, aşırı huzur, aşırı huzur, aşırı mutluluk bunlar, bu aşırılıkların hepsi aynı zamanda işte aşırı soğuk diyoruz, aşırı sıcak diyoruz. Ama ılıman için aşırıyı kullanamıyoruz. Ilıman bir denge teorisi. İklimlerin en önemli dengesini sağlayan geçişlerdir. Sonbahar ve ilkbahar. Bu geçişler. Birisi kışın geldiğini haber veren, bir yok oluşa doğru yönelen ama yok oluşun olmadığı, her yok oluşun aynı zamanda bir varoluş olduğu ki aynı zamanda dünya ve ahiret olayında bize hatırlatma olayıdır. Ve aynı zamanda yaza geliyorsunuz. Ama insan hep şöyle, hep temelde bir memnuniyetsizlikle yaşar. Daimi yazı bekler, yaz gelir, memnun değildir. Memnuniyetsizdir. Kışı bekler, kış gelir, memnuniyetsizdir. İçinde yaşadığı tabii ki koşullar ve konumlar bunu belirlemektedir. Ama aynı zamanda bir lüks ve rehavet içerisinde kaldığından dolayı da nankörlüğü de hiç esirgemez. Hafıza bütün bunları kodlar ve bütün bunları tutar ve bugün bana bunu söyleten Allah, aynı zamanda bunu bana söyletme aracı olarak verdiği elhamdülillah hafızamla yaptırıyor. Ama hafızamda demek ki mevsimler ne kadar yaşıyor, bu mevsimler ne kadar canlılar, ben bunları sadece tablolaştırmıyorum, sadece bunları abartmıyorum ya da bunları yoksullaştırmıyorum, var olan bendeki kıymetini ve değerlerini anlatıyorum. Çocukluk anılarıma gidiyorum, hafızam bana hangi mevsim sana en çok hitap ediyordu diyor. En güzel, en iyi ilişkileri hangi mevsimlerde yaşardı? Şüphesiz, açık ve samimiyetimle söylüyorum. Ben sıcak bir yaz insanının, yani özellikle yaz insanları diyorlar, bazen öyle de anımlanıyor ya da kış insanları, böyle de adlandırılıyor. Ben bir yaz insanı mıyım diye soruyorum kendime. Cevabı hayır diyor. Peki bir kış insanı mıyım? Belki. Ama çok açık samimiyetimle söylüyorum. Ben geçiş iklimleri dediğimiz iklimler, yani ilkbahar ve sonbahara çok daha yakın bir insanım. Ama anılarımda en iyi anılar, en sağlam anılar, en beni gerçekten çocukluğumu daha sevinçle geçiren, daha sosyal ailemle, çevremle ilişkilerimi daha barışçıl tutan, daha güzel geçen hangi mevsimler dediğinde de açık olarak yazları diyorum. Ve yaz akşamları ve yaz gecelerinin uzun sürmesi beni çok çok mutlu ederdi. Halen de eder. Eğer iyi bir çevrede yaşıyorsanız, İmanlı ve inançlı dostlarınız varsa çevrenizde, şükürlerinizde gerçekten hiçbir daim esirgemiyorsanız, Allah'a yaklaşmayla beraber yaz akşamları, hatta yaz geceleri bambaşka. Aynı tat kış gecelerinde alınabilir mi? Alınabilir. O sizin hafızanızla iklim arasındaki ilişkideki ve onunla beraber zamanı kullanmadaki becerinizden kaynaklanmakta ve bakışınızdan kaynaklanmaktadır. Ama bende daha ziyade karşılığı ve bilhassa zengin ile yoksulun keskin ayrımlandığı ülkelerde, ki ülkem de bunlardan biridir, kışlar acıdır. Kışlar soğuktur. Evet, soğuktur. Ve o soğuk aynı zamanda hakikaten her şeyle siner üstünüze. Giysilerinize siner, evinize siner, her şeyinize siner. O bir bolluk içinde bir kıtlık gibidir aynı zamanda. Ama aynı zamanda

zamanda eğer ki yaşadığınız koşullar ve imanınız ve inancınızla her şeyinizle eğer ki daha rahat bir konumdaysanız kış gecelerinin tadına da doyum olmaz. Burada şunu demek istiyorum. İklimler bizim hayatımızda çok çok önemli hafızamıza yer tutmaktadır. Güzel olsun, kötü olsun ya da tasvip ettiğimiz, etmediğimiz bütün hafızamıza yaşayan anılar zincirinde direkt olarak isabet edecek olan temel unsur, karşımıza çıkan olan iklimdir. İklimler Allah'ın bize vermiş olduğu en temel lütuflardan biridir değil, ilkidir. O yüzden biz iklimlerimize sahip çıkmalıyız. Çünkü iklime sahip çıkmak aynı zamanda hafızamıza sahip çıkmak, hafızaya sahip çıkmak aynı zamanda gelecek dediğimiz şimdiki zamanı, anı en iyi şekilde kullanabilme ve zaman ve iklim ilişkisini ve aynı zamanda kendi entelektüel dediğimiz kişisel bilgi, aynı zamanda haznemizi beden haznemizle beraber sıhhat ve afiyette koruyabilme yetisi gösterebilmektedir. Dağılmadan yaşayabilmektedir. Eğer biz bunları yapabilirsek, giysi dünyasına girdiğimizde, giysilerimizde dahi mevsimlere göre değiştiğinde, bunun bile bir edebi, bir adabı, bir sınırı olduğunu fark etmemiz gerekmektedir. Bu dahi, eğer ki her şeyle, yaz geldi, her şeyle açılalımı getiriyorsa, bunu hafızamıza bir sorgulamamız gerekiyor. Bu iklimle acaba olan ilişki nedir? Bu iklimle olan bu süreç acaba zamanı bize nasıl kullanmayı gerektirmektedir? Ve biz Allah'ın birer kulları olarak bu iklimle nasıl barış içerisinde gerçekten sin dediğimiz günaha düşmeden yaşayabilmeliyiz? İklimler çok önemli imtihanlardır. İklimler aynı zamanda insanları çok bencil de tutar, çok kibirli de tutar, çok tamamen kendi pragması üzerinde de menfaati ve faydası üzerine yaşatırken aynı zamanda kendini teşhir etmesinde çok aşırıya kadar vardırabilir. Ya da her şeyle tam anlamıyla bunlardan uzak tutar. İklimler imtihanlardır. İklimler bizi her şeyle, giysimizle, içtiğimizle, yediğimizle, konuştuğumuzla, yaptığımız davranışlarımızla, eylemlerimizle, yani çalışmalarımızla, bütün her şeyimizle, hayatımızı iklimler çok ciddi belirler. Eğer bir hafta sürecek bir yağmur gelirse ya da bir kasırga ya da bir rüzgar ve de ister bu barışçıl ister savaş şeklinde gelsin, yani şiddet yükseğine, yani yükseklik oranına göre konuştuğumda bu iklimlerin faturası çok ağır olabilir. Her iklimin bir faturası vardır. Bu faturayı çok iyi ödememiz ama bu faturayı aşırı maliyete götürmememiz gerektiğidir hafızamız ve manevi alemimizde. Bunlarla beraber bugünkü aslında programımda biraz iklimin, iklimlerin ve coğrafya ve coğrafyayla beraber bu coğrafyanın bir kader olduğu ve bu kaderle beraber dünyamızı nasıl şekillenmesi gerektiği, şekilleneceği ve bunlara göre bizim de nasıl adapte olmamız gerektiğini tekrar ve tekrar burada bir şekilde hem kendime sordum hem anlatmaya çalıştım. Özellikle harita kültürüne geldiğimizde bir gün haritayla ilgili de inşallah İslam coğrafyasında harita dediğimiz olayla da yapmaya çalışacağım ama din ve harita bize tabii ki ilkokul dönemi hatta ilkokul öncesi dönemde bile başlaması gerektiği inancındayım. Çünkü çocuklar iklimi iyi anlar, iyi özümserse hafızalarında iklimler ona göre aidiyet duygularını şekiller. Buradan bu notumdan sonra şöyle bir şeye gireceğim. İklim diyoruz. İklimin özellikle bize güneşin ekvatora göre az veya çok kazandığı eğilim üzerine dayandırılmıştır. Ebul Fida tercüme konusunda özellikle tercüme yapıldığında Ebul Fida'nın kelime Arapçaya Farsça aracılığıyla bölge anlamına da kazanarak girmiş ve bu anlamıyla coğrafya ile ilgili birçok kitap adı içerisinde yer aldığı söyleniyor. Felekül Buruç yerine kullanılan iklim-i rüya tabirinde de geçen terim günümüzde daha çok hava şartlarını ifade ediyor Arapça ve Farsça ilişkisinde. İslam coğrafyacılarının iklim konusundaki ilk bilgileri doğu menşelidir. Genelde daha doğu

Halife Mansur döneminde Abbasi sarayına gelen bazı eserlerin özellikle Sanskrit tercümesiyle yeryüzünün şekli, ki bu Hindistan tarafından geliyor, dönmesi, bilinen son sınırlarını, yani astronomi ile ilgili olan, üzerini örten kubbe ve Orta Hindistan'da hesap edilen enlem ve boylamlar gibi coğrafya, astronomi bilgileri öğrenilmiş, arkasından diğer halifelerin teşvikiyle sürdürülen tercüme faaliyetleri sonucunda bir şekilde özellikle coğrafya ilminin ortaya yavaş yavaş çıkması, şekillenmesine neden olduğunu söyleyebiliyoruz. Fakat bunların hepsinden öte Ebul Fida, çok iyi araştırılması gerekli olan önemli bir ilim insanı, bir alim, bu konuda gerçekten önemli çalışmalar yapabiliyor, yapmaya çalışıyor. Özellikle derece, ısı dereceleri üzerinde çalışıyor ve iklimle iklimler arasındaki ve sıcaklık ve soğukluklara göre gerçekten çok önemli notlar düşebiliyor ve çalışmalar yapabiliyor. Ve bu çalışmaları gerçekten çok ilham verici, bilhassa Orta Çağ dönemi. Bunlarla beraber İslam coğrafyası aslında harita kültürünün de gelişmesine neden olabiliyor. Yani bize aslında diyorlar batıdan, ya hayır batıdan değil, aynı zamanda doğu, doğu kendi içerisinde ve İslam kendi içerisinde dinamiklerinde haritayı, harita kültürünü, aynı zamanda güneş ve ay ve hareketler ve onunla beraber ışık ve ışıkla beraber bir şekilde var olan bu değişiklikleri hesaba katarak ve bu hesaplamaları yaparak iklimle o işte coğrafya, kader arasındaki ilişkiyi de, bu manevi dokuyu da çok ciddi olarak araştırmış, bunun keşfini yapmaya çalışmış ve bu konuda kafa yormuş insanlardır. Özellikle Doğu ve İslam, bilhassa buna Hint'i de katabiliriz. Hint coğrafya, yani özellikle o coğrafyada özellikle iklim ve coğrafya ilişkileri astronomik, aynı zamanda bir astronomi üzerine bir şekilde şekillenmiş ve bu şekillenmeyle beraber çok önemli veriler ve bu verilerle beraber gerçekten uygulanıp hayatı geçirilme ve hayatta var olanın tekrar özümsenmesi ve ortaya çıkarılmasıyla gerçekten bizim bugün Batı dünyasına en önemli Doğu tarafından ve İslam tarafından sunulmuş çok çok değerli, kıymetli bilgiler içermektedir. Ve Batı bunu alıp şekillemiş ve değerlendirmiş, ama biz bunu bir şekilde nasıl yaptıysak, niçin yaptıysak ya da yaptırıldıysak daha arka plana gitmişizdir. Ve bugün kullandığımız takvim dahi Batı takvim sistemidir. Bugün haritalara bakıyoruz, genelde doğuda oluşmuş olan haritacılıktan ziyade Batı haritacılığıyla ilgileniyoruz. Bu Batı'yı yok saymak anlamına gelmiyor, fakat kültürel olarak, bir kültür iktidarı olarak dünyayı kimin nasıl yönettiği konusunda kafa yormak zorunda kalırsak, bugün bize iklim, bugün bize coğrafya, bugün bize harita sadece Batı'dan getirilip dayatılıp anlatılıyorsa, bunu da hiç araştırmadan, hiç sorgulamadan direkt olarak evet oradan geliyor ve oradadır ve orasıdır asıl bu işin merkezi diyorsak, sıkıntıya düşmüşüz demektir. Bakın, Muharrem ayı başlıyor Allah'ın izniyle. Hicretle beraber. Müslümanların takvimi buna göre mi belirlenmiş, yoksa Batı'nın bizlere koymuş olduğu takvime göre mi belirlenmiş? Evet, İslam'da sayısal dediğimiz olaylar bir metrik, bir sadece ve sadece belli bir geometrik olaylardaki icraatın dışında manevi anlamda çok çok çok büyük yılın başı, yılın sonu gibi olaylar İslam'da fazla yoktur. Bunlarla biz fazla uğraşmıyoruz İslam'da. Ama tabii ki sayıların özellikle denge ve dengeyle beraber var olan bir ritim ve bu ritimle beraber hayatın belli bir takım detaylarına girebilmek için yaptığımız bir araçlardır sayılar. Ama aynı zamanda bizim iklimle, hafızayla, manevi dokumuzla, bunlarla ilişkili olarak kurgulandığında ve kurduğumuzda, bunu sadece bir sevmek olarak değil, sevmek de vardır çünkü bir duygudur, Allah tarafından verilmiş, hepsini iç içe geçirerek özellikle Doğu metafiziği ve İslam metafiziğine göre baktığımızda veya da İslam inancında, imanında ve mübarek Kur'an-ı Kerim'imizden de yola çıkarak, Peygamber Efendimiz'in hadislerine de bakarak ve özellikle artı hadislerle beraber onları geliştirmiş olan alimlere bakarsak, bilhassa astronomi ve coğrafya ve iklim konusunda kafa yormuş insanlar karşımıza çıktığında çok iyi irdeleyip çok iyi detaylandırmalıyız. Aslında iklimin hafızayla olan ilişkisini o zaman yavaş yavaş çözebilir, her çözüm özümsemeyi de beraberinde getireceğidir.
Bugünlük

programımı genelde bu uzun, bu iklim konusu benim için. Çünkü önem addediyor ölçü ve tartı. Kurduğumuz çevreler, su kaynaklarımız, insanların adetleri, dil lehçeleri, ahlakları, erdemleri, yiyecek, içecekleri, bütün ama bunların hepsinin gerçekten tekrar ve tekrar gündeme getirilmesi ve bizim hafızamızda, beşeri coğrafyamızda, evet özellikle iklimin kuzey, güney, doğu ve batı sınırlarının nasıl belirlediği, iklimlerin nasıl oluştuğu ve bu iklimlerin bizi gerçekten hafızamızda ve bedenimizde ve yaşantımızda nasıl şekillediklerini ve bir İslam medeniyeti açısından baktığımızda özellikle ve özellikle iklimlerle olan ilişkimizi tekrar ve tekrar irdeleyip, sorgulayıp hafızamızda çok iyi yer tutan, çok güzel anılar tutan hafızamızda bu iklimlerin ne kadar tesiri olduğunu her şeyle ama her şeyle çok daha net anlayacağız, göreceğiz. Ama anlayıp görmek, ne için anlayıp görmek dediğinizde Allah'ın hikmetini, Allah'ın bize vermiş olduğu bu güzel bereketi, nimeti ve hidayeti, gerçekten bu emaneti en iyisiyle sahiplenmek, en iyisiyle bu mülkiyeti, bu emaneti Allah'a ait olan korumak, bereketlendirmek durumuyla karşı karşıya kaldığımızdır. Eğer biz iklimlerle olan ilişkimizi, insan olarak ve hafıza ve iklim ilişkimizi çok iyi algılayamazsak, bu algıda eksik, yetersiz kalırsak, ben çok açık ve samimiyetimle söylüyorum, şükürde de eksik kalmışız demektir. Başta da programda söylediğim, bugün Cuma hutbesi öncesi özellikle bu konularda önce insan oraya gelmiş ve sadece Cuma namazını kılacaktı. Ama Cuma namazının orada ilk sünnetten sonra yapılan bir duyuruda ve hutbe verildiğinde, okunduğunda hemen ardından şöyle bir not düşüldü. Saf tutalım, ayağa kalkalım. Ve bir şekilde duamızı yapalım. Yağmur duası. Yağmur duasını niçin yaparız? Yazın ortasında değiliz. Yazın başındayız daha. Peki aldık mı ilkbaharda güzel yağmurları? Bahar yağmurları dediğimiz yağmurlar geldi mi? Gelmedi. Bu acaba ne kadar etkiledi bizim hayatımızı? Bir köylünün, bir çiftçinin hafızasında, ailesinin hafızasında nasıl şekilleniyor? Ve var olan toplum, aşırı tüketim toplumu bundan bir haber. Niçin bir haber? Niçin hafızası bu kadar iklimlere ve onun iklimlerin getirdiği o bereketlere bu kadar yabancılaşmış ve uzak kalmış? Bu nasıl bir metalik ve nasıl bir mekanik bir toplum haline dönüştüğümüzün ve nasıl şükürsüz yaşadığımızın, nasıl çölleşmenin ve kuraklığın ve kıtlık ve felaketin yolda olduğunun habercisi olan bütün bu olaylara karşın bir uyarı, hatta bu uyarıdan bu kadar nasipsiz kalmamız hafızalarımıza iklim ve iklim ve hafıza ilişkisinin artık bir mana, anlam ifade etmediğidir. Eğitim sistemimizde böyle bir şeyin olmadığıdır. Evet, sadece tüketmekle olan bir toplum iklimleri de tüketir, hafızasını da tüketir. Ve en kaba şekliyle kullanır. En kaba şekliyle ve şükürsüz. İşte bugünkü yaptığım program, yapmaya çalıştığım programın asıl özü gelip buraya dayanıyor. Allah'ın izniyle inşallah yağmur dualarımızı yaptık. Cuma farzımızdan hemen sonra, ama bu cuma namazlarımıza yapılan her vakit, beş vakit namazlarımız, şükür namazlarımızda daimi yapabilmeliyiz. Fakat sadece yağmur demiyorum. İklimlerin gerçekten hafızalarımızla Allah'ın bir hikmeti, nimeti ve bizlere bahşettiği bu güzel, bizleri hidayete vardırmak için, kendisine şükürle dönebilmemiz için bütün bolluğun aynı zamanda kıtlığın temel merkezidir. Hafızamızı boş geçmeyelim. Hafızamızı boş geçmiyorsak, iklim zaten hafızamızı asla boş geçmez. İklimlerle yaşayalım, iklimlerle huzur duyalım ve iklimlerle şükürlerimizi yapalım. İklim insan, iklim hayvan, iklim tabiat, ama her şeyle beraber Allah'ın bu muazzam bahşettiği hikmeti tekrar tekrar hatırlayalım ve değerini ve kıymetini bilerek devam edelim. Bugünkü programı Allah'ın izniyle

0: şimdilik bitirmek demiyorum. Çünkü bitirmek, evet, her şeyin bir başı varsa her şeyin bir bitişi de vardır. Çünkü her şeyin bir çizgisi vardır. Her şeyin bir sınırı vardır. Sınırsız olan tek şey Allah'ın sonsuzluğudur. Ve Allah'ın bu sonsuzluğu içerisinde bize bahşettiği sınırlı, imtihan olduğu için sınırlı diyorum. İklimlerin tekrar tekrar gözden geçirilmesi, iklimlerle yaşayan gerçekten bir medeniyet inşası için İslam'ın, kendi içerisinde, bakın burada küçük bir not da verebilirim, bilhassa İslam alimlerinin iklim üzerine yapmış oldukları ve coğrafya üzerine yapmış oldukları çalışmaları, İslam ansiklopedimizden, özellikle bilhassa daha bu konuda ilmi ve gerçekten bir estetik, yani bir ahenk olarak doğru, istikrarlı ve düzenli çalışma yapmış olan, yapmakta kararlı olan İslam ansiklopedilerini araştırabiliriz. Ve bu konuda özellikle çalışmalar yapabiliriz, bulabiliriz ve bu bulguları buldukla yetinmeyip kendimiz de onun üstüne tekrar araştırmalarımızı yapıp daha da detaya girerek iklimin ve iklimlerin gerçekten ilmi derinliğinde öğrenmekte çok fayda var. Özellikle ve özellikle diyorum bu konularda İslam ansiklopedilerinde özellikle coğrafya ve coğrafyayla beraber iklim ve iklimle beraber aynı zamanda onun astronomiyle ilişkileri, bunlar her birinin bu metafizik İslam gerçekten irdeleme ve incelemelerinin mutlaka peşine düşelim. Gerekli olan çalışmaları yapalım. Yaptıklarımızı yayalım. Yaydıklarımızla yetinmeyelim. Aynı zamanda gerçekten muhabbetlerimizi artırarak icraatlarımıza da bulunalım. O yüzden bizim çok çok çalışmamız gerekiyor. Eğer Batı 3-5 yapıyorsa biz bunun 5 katını yapmalıyız. Bugün Gazze'de yaşanan soykırım, şiddet ve katliam açık olarak bana yapılmış katliamdır. Her mümine yapılmış katliamdır. Ama bir mümin eğer kendini bundan soyutluyor, arındırıyor, hayır sadece Gazze ve Gazze'nin kendi sınırlarıyla eğer o coğrafyayı ve o iklimi ve ona göre bir hayat düşünüyorsa zaten o zaman İslam değil medeniyet kurmayı, medeniyetinin gerçekten inşasını oluşturmayı, kendi zaten var olan böyle eğer ki kurgusal zihinlerle yaşıyorsa bu çok ciddi sorgulanmalı. İmanımız sorgulanmalı. İmanın kendisi değil, bizim şahsi olarak imanla olan ilişkimiz açık sorgulanmalı. Allah'ın vermiş olduğu her türlü imtihan ve bu imtihanın aslında merkezinde yer alan şu anki yaşanan bu son derece çatışmalı, katı, despot, her şeyle iklimleri dahi bozmuş, bozmakta halen ısrarlı, uyduruk belli bir takım gerekçeler ve maddeler kendi kendine kendini kamufle etmek için bir şekilde göz bağı, ama göz ardını göz bağıyla bir şekilde bertaraf etmek için yapılacak uluslararası anlaşmalar ve bu anlaşmalarda kimin kimle nasıl bir ilişki içerisinde olduğunu, hangi menfaatler gözetilerek yapıldığı ve Allah'ın gerçekten bu büyük hidayeti ve ikramına şükranla karşı çıkıldı ya da şükranın ibadetin mutlak ve mutlak kaçınılmaz olduğuna ilişkin bu ayrımı yaparak çok iyi tahlil etmeliyiz. Ama tasfiye etmemeliyiz kendimizi. İklimler ve hafıza. Hayırlı geceler, hayırlı akşamlar, mübarek cumalar. Allah'a emanetle, selametle kalın. İnşallah haftaya tekrar görüşmek üzere. Selamun aleyküm.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Selçuk Ferit'in hazırlayıp sunduğu Hafıza ve Bilinç programı sona erdi.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
4: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
5: Şimdi reklamlar.

0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
4: www.radyohedef.com.
3: Tıklayın.
5: Radyo Hedef.
6: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
2: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da.

0: Et, kemik ve can. İnsan.
1: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.

Sen ona yaptığın küçük hizmetlere de Allah büyük sevap verir. Bir başkası buna benzer bir soru sorunca da, annen her gün etinden bir parça koparsa, kesip alsa yine hakkını ödeyemezsin. Git razı et buyurur.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Camiye doğru giderken

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
2: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgi.

Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatı ile iyice çökmüş ve yıkılmıştı. Artık kuytu köşelere kaçıyor, sürekli gözyaşı döküyordu vahşi. Gül yüze bak

yaratma şerefine erememiş, nur yüzünden nur devşirememiş, yakınına oturup can sohbetlerini dinleyememiş, bunun içinde yanıp kavrulmuştu. Hatta o kadar ki mübarek kabirlerini ziyarete gittiğinde de yine boynu kırıkmış gibi başını eğmiş, o can peygamberimizin kabrine bile bakamamıştı Hazreti Vahşi. Bakmayacağım. Onu razı edecek bir amel işleyinceye kadar onun mübarek kabrine bile bakmayacağım, bakamayacağım. Böyle söyleyip fıçkırıklara boğulması yine çok üzmüştü sahabileri. Herkesten köşe bucak kaçıp dağlarda, ovalarda ve çöllerde ağlayıp sızlayarak bir yol göster Rabbim, ona bakabileceğim bir amel göster bana diye dua ediyordu Vahşi. Kur'an ve sünnet ölçülerinin çerçevesinde bir düşünce içerisine girdi. Hazreti Vahşi, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek sözleriyle kendine bir dünya kurmuştu. Artık onu onun mübarek sözleriyle yaşayacaktı. O nur yüze bakamamış, o gül yüze tebessüm edememişti ama o can Efendimizin canlı sözleri olan hadis-i şerifleriyle artık onunla yaşayacaktı Hazreti Vahşi. Bundan dolayı duyduğu her hadis-i şerif bütün bedenini sarıp sarmalıyordu. Saçlarından tırnak uçlarına kadar adeta onları yaşıyordu Vahşi. Ya Resulallah, senin gül yüzüne bakamadığım için içim içimi yiyor. Nur yüzünden nurlanamadığım için hala karanlıklarda bocalamaktayım ya Resulallah. Ama hep seni duymadığım, ama duymayı arzuladığım duyular içerisindeyim. Çünkü sen her zaman benimle berabersin sözlerinde. Benimle berabersin getirmiş olduğum dinimle. Her ezanla beraber senin o can adını tekrar tekrar duydukça yeniden canlanıyorum sanki ya Resulallah. Namaza durduğum zaman senin kıldığın gibi kılmaya çalışıyorum. İbadetlerle duruyorum ancak ayakta. Ama sana bakamamanın çilesini çekiyorum artık. Senin kabrine bile bakamıyorum ya Resulallah. Hazreti Vahşi, Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gül yüzüne bakamadığı gibi mübarek kabrine de bakamıyordu. Hazreti Vahşi yine kuytu bir köşeye çekilmiş, gül yüzünün mübarek kabrine olsun bakabilecek bir amelin hayalini kurarken Hazreti İkrim'e çıkıp geldi dostlar. "Nerelerdesin ey Vahşi?" dedi. "Buradayım ey İkrim'e," dedi. Sana çok sevineceğin bir haberim var. Gül yüzlü efendimin mübarek kabrine bakabilecek bir haberse?" "Evet," dedi, sözünü kesti İkrim'e. "Nedir?" "O çabuk söyle," diye fırladı ayağa kalktı birden Vahşi. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi beni bir birliğin başına komutan tayin ederek Yemame tarafına, yani Müseylime üzerine gitmem için görevlendirdi ya Vahşi. "Aman Allah'ım," dedi, "ben de sizinle geliyorum ey İkrim'e." "Evet ey Vahşi, sen de bizimle geleceksin. Bu Müseylime denen sahtekar Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından hiç sevilmiyordu ya, değil mi İkrim'e?" "Ne sevilmesi? Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Müseylime denen sahtekardan nefret ettiği kadar başka hiçbir kimseden nefret

hasret ettiğini görmedim vahşi. İkrime böyle dedi. Yani o sahtekar gül yüzlü efendimizin en sevmediği. Evet dedi. En sevmediği kişi diye sözünü kesti. Ben gül yüzlü efendimizin en sevdiğini öldürmüş biri olduğum için o gül yüzü peygamberimin nur yüzüne bakamadım. Peki şimdi de en sevmediğini öldürürsem o gül yüze bakabileceğim öyle değil mi İkrime dedi. Sanıyorum öyle. Fakat efendimiz yaşamıyor ki dedi İkrime. Sus diye haykırdı. Vahşi öyle bir bağırdı ki savaşların yenilmez aslanı Müslüman muhacir ve mücahit künyeli Hazreti İkrime bile iki adım geriye sıçradı bu sus sesinden. Sakın bir daha öyle deme İkrime, onun için öldü deme sakın. Fakat ey Vahşi, sen de biliyorsun ki o, ben de biliyorum, o ölmedi ey İkrime. Peki dedi, nereye gitti? Vahşi dedi ki, ebedi aleme gitti. Orada bizi bekliyor. İşte böyle diyeceksin bundan sonra. Sakın bir daha ona öldü deme. Yüreğim kaldırmıyor. Yanıyorum İkrime dedi. Aşkıyla yanıyorum.

O gül yüze nasıl bakacaksın vahşi? O gül yüze bakabilmeyi hak etmek istiyorum sadece. Yani benim o gül yüzü peygamberimin nur yüzüne bakabilecek yüzüm olsun istiyorum.

bakamıyorum İkrim'e. Bunun ne demek olduğunu biliyor musun dostum? Allah'ın Habibinin kabrine bakabilememek. Yanıyordu Vahşi'nin içi. Hem de öyle bir yanıyordu ki. İkrim'e dedi ki, anlıyorum kardeşim. Seni çok iyi anlıyorum. Benim kadar anlayamaz, benim kadar hissedemezsin bu ızdırabımı. Ben de senden aşağı kalır tarafım yok ey Vahşi. Sen de bunu biliyor musun? Biliyorum. Ama sen o can efendimizin gül yüzüne bakabiliyordun. Bu yasak sadece bana ait. Sen de bunu biliyor musun? Haklısın dostum. Ne desen haklısın. Öyleyse hazırlan. Yemame üzerine gidiyoruz. Yani Müseylime denen yalancıya. Allahu Ekber. Dünyalar Hazreti Vahşi'nin olmuştu. Evet dostlar. Ne kadar sevinmişti Vahşi. Sanki bir bedel ödeyecek ve bu bedelin karşılığında kainatın efendisine kavuşacaktı. Bütün hazırlıklar dostlar, çabukçacık hazırlık yapılmış ve İkrim'e komutanın başında Yemame'ye doğru İslam ordusu yola çıkmıştı. Allahu Ekber. Ve Hazreti Vahşi de bu ordunun içindeydi. Büyük bir öfke ve intikam hırsıyla adımlıyordu yolları. Tıpkı Uhud'a gider gibi. Uhud'a giderken hürriyetinin önündeki tek engel olarak Hazreti Hamza'yı görmüştü. Şimdi de dostlar, Allah'ın takdiri ilahisi. Şimdi de gül yüzün önündeki tek engel olarak Müseylime'yi görüyordu. Uhud'a giderken köleliğine sebep olarak sadece Hazreti Hamza'yı görmüştü. Şimdi de gül yüze bakamamasına tek sebep olarak sadece Müseylime'yi görüyordu. Yemame'ye gidiyordu Hazreti Vahşi. Tıpkı Uhud'a gittiği gibi. Uhud'da göstermelik bir hürriyete kavuşmuştu. Yemame'de ise gerçek hürriyete kavuşacaktı. Uhud'da içini boşalttıkları bir hürriyet vermişlerdi ona. Yemame'deki hürriyetin içi ise dop doluydu. Uhud'daki hürriyet çok anlamsız kalmıştı. Yemame'deki hürriyet çok ciddi ve anlamı vardı. Yemame'ye gidiyordu Hazreti Vahşi. Ama Uhud gibi olmayacaktı Yemame. Yemame'de çünkü gerçek hürriyetini bulacaktı. Yol boyu mızrağını okşuyordu. Onunla ciddi ciddi konuşuyordu. Tıpkı Uhud'a gittiği günlerde yaptığı gibi. Allahu Ekber. Vahşi mızrağıyla konuşuyordu. Ve şöyle dedi. Ey benim emektar mızrağım. Ey benim gerçek hürriyetime vesile olacak mızrağım. Şimdiye kadar hep yüzümü ak ettin. Hiç hedefini şaşırmadın. Seninle vurabileceğim her şeyi vurdum. Şimdi bir defa daha istiyorum senden. Ey mızrağım, ne yaparsan yap, hedefe kilitlen. Senin hedefin Müseylime sahtekarı. Ne o Vahşi dedi. Mızrağınla mı konuşuyorsun yoksa? Evet, mızrağımla konuşuyorum dedi. Güldü. Bir demir parçasıyla yani. Hayır dedi Vahşi, bu bir demir parçası değildir. Nedir peki diye sordu. Bu, bunun vesilesiyle can efendimin gül yüzüne bakmayı hak edeceğim biricik dostum, işte bu mızrağımdır dedi Vahşi. Allahu Ekber. Ses kesildi sanki. Neden cevap vermedin? Özür dilerim kardeşim dedi. Senin bu konudaki sıkıntılarını bir an unutmuştum. Vahşi dedi ki, ben bir saniye bile unutamıyorum ama. Şu anda dedi, mızrağımın ucunda

tek hedef var. O da İslam düşmanı olan Müseylime. Artık mızrağım onunla şen olacak. Ordu mola verdiğinde cemaatle kılınan namazdan sonra bir kenara çekilen Hazreti Vahşi ileri doğru bakarak konuştu. Yine kendi kendine, bu yol ne zaman bitecek acaba? Kaç gün yürüyeceğiz daha? Yemame'ye ne zaman varacağız? Müseylime denen sahtekarı ne zaman görüp geberteceğim? Ne zaman kavuşacağım gerçek hürriyetime? Daha neler sormadı ki? Bu tür soruları dizdi ardı ardınca. Fakat içinde tek sıkıntı vardı. Müseylime'nin pis cesedini yere indirmek. Zihni karma karışıktı ve mızrağını tekrar kucağına bastı ve sinesine soktu mızrağı. Haydi mızrağım dedi, göreyim seni, beni utandırma. İşte nihayet Yemame'ye vardılar. Yemame görünür görünmez ta uzaktan olduğu halde dayanamayıp Hazreti Vahşi bağırdı. Hem de ne bağırma. Ezan-ı Muhammediye'yi dinleyelim. Bakalım dostlar, o güzel sesin arkasından Hazreti Vahşi nasıl bağırmış.

Çünkü şehadet bütün pislikleri, günahları, putları, makam, mevki, para, pul, ne varsa hepsini fırlatıp atar bir kenara. Şehadet sadece ölmek değildir dedi Vahşi. Şehadet inanmaktır. Şehadet dirilmektir. Şehadet gerçek anlamda hür olmaktır. Şehadet büyük bir içtenlikle, sevdayla, aşkla, muhabbetle yanıp tutuşmaktır. Bütün gönül dolusu ikrar ile söylendiğinde yeniden doğar insan, yeniden Müslüman olur, Müslüman. Öyleyse bütün cihanı kucaklayan bir iman ile eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Allahu ekber dedi Vahşi. Allahu ekber. Hazreti Vahşi ne diyorsa koca ordu da aynen onu tekrar ediyordu. Öyle ki taş taş inlemişti, dağlar inlemişti bu ikrar ile. Öyle ki coşmuştu bütün gönüller. Tıpkı kainatın efendisinin olduğu dönemdeki gibi her yer tekbirlerle çınlıyordu. Elhamdülillah. Coşmuştu çünkü bütün gönüller. İçinde Hazreti Vahşi'nin de bulunduğu İkrime kumandasındaki ordu büyük bir coşkunlukla Yemame önlerine gelmişti artık. Bir davanın sonucu verdirilecekti. Bir sonuca ulaştırılacaktı. Hem de gerçek özgürlük bir mızrağın ucundaydı sanki. 1000 kilometrenin üzerindeki o uzun yolu kat etmiş Yemame'ye varmışlardı. Dava la ilahe illallah Muhammedun Resulullah, son peygamber, kainatın efendisi, onun üstüne peygamber yok. Bu davayı temizlemek için gelmişlerdi. Hazreti İkrime peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesinin emrine göre Yemame'ye varacak, gerekli bütün tedbirleri aldıktan sonra ardından gönderilecek olan Şurahbil kuvvetlerini bekleyecekti. Fakat bir anda öyle bir durum olmuştu ki Hazreti İkrime Müsellime ordusuna hücum etmek durumunda kaldı. Her bakımdan düşman tarafı çok avantajlıydı dostlar. Çok yüksekliğe güçlüydüler. Öncelikle İslam ordusu buranın yabancısıydı. Bilmediği bir ortama gelmişlerdi. Onlar ise kendi bölgelerindeydiler. İkrime kuvvetlerin bir nevi öncü keşif kuvveti durumundayken düşmanlar bütün güçleriyle yüklenmişlerdi. Korkunç çarpışma öyle bir anda geldi ki dostlar, İslam ordusu tümüyle yok olmak üzereyken başta Hazreti İkrime olmak üzere her bir üzerine düşen sahabiler çok daha fazla bir gayret göstererek, davanın sancaktarlığını yaparak, la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek tekbirlerle çarpışıyorlardı. Tek şey vardı: Allah ve Resulünün üzerine. Başka bir sevgi tanımıyorlardı. Ateş hattında mümkün olduğu kadar uzaklaşarak geri çekildiler. Çünkü bir an savaş başkalarının lehine, karşı tarafın lehine olmaya başladı. Ateş hattından mümkün olduğu kadar geri uzaklaştılar ve şehitleri gömdüler. Yaralarının tedavilerine başladılar. Düşman şekil değiştirmişti. Hazreti Vahşi ise öfkesinden ateş püskürtüyordu. Gül yüzün önündeki bu son engeli bir an önce aşmak istiyordu. Bu arada yardımcı kuvvet olarak da Şurahbil komutasındaki ordu İkrime ordusu gibi bir durumda karşı karşıya gelerek Müseylime ile müthiş bir çarpışmaya daha girdi. Fakat o da fazla tutunamadan büyük kayıplarla zoraki geri çekildi. İkrime ordusu ile Şurahbil ordusu birleştiler. Fakat yine de korkunç bir kuvvet dengesizliği vardı. Müşrikler yine güçlüydüler. Bu arada Yemame halkından da müthiş savaşçı bir halk olması ortaya çıkmıştı. Yani işi çok ciddi tutmak gerekiyordu. Muazzam bir savaşçı bir halkla karşılaşmışlardı. Bu durumu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin halifesine mektupla bildirildi ve yol gösterilmesini istediler. Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh da
bir başka tarafa göndermiş olduğu Halid bin Velid kumandasındaki orduyu Yemame'ye sevk ettiğini, onu beklemelerini ve o geldikten sonra her birinin kendi birlikleri başında

bulunmalarını fakat aynı zamanda da bir başkomutan etrafında toplanmalarını bildirdi. Hazreti Halid komandasındaki orduyu beklemek durumunda olan İkrime ve Şurahbil kuvvetleri bu arada bir an önce yaralarının tedavilerini yaptılar. Tabii. Hazreti Vahşi de sabırsızlanmıştı. İçi yanıyordu. Bir an önce gül yüzün önündeki engeli bertaraf etmek istiyordu. Hazreti Halid bin Velid komandasındaki savaş düzeni alan ordu oldukça heyecanlıydı. Her birlik kendi komutanlarının emrinde, birlik komutanları da Halid'in emrine verildi. Yani Halid bin Velid baş komandandı. Hazreti Halid oldukça etkili bir konuşma yaparak bütün askeri cihada teşvik etti. Müseylime denen sahtekarın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi çok üzdüğünü bilen ordunun her neferi sabırsızlanıyordu. Onun için de bir an önce ona dersini vermek, haddini bildirmek istiyorlardı. Özellikle de Hazreti Vahşi yerinde duramıyordu. Kalbi içi içine sığmıyordu. Çünkü sanki özgürlüğü fırlatacağı, kaldıracağı mızrağın önündeydi. İşte Vahşi heyecandan yerinde duramıyor ve bir an önce o anın gelmesini bekliyordu. Yüzünün önündeki bu tek engeli aşacaktı artık. Ya onu öldürecekti ya da bu uğurda şehit olacaktı. Üçüncü seçeneğini düşünmüyordu. Ya gerçek hürriyetiyle gül yüze bakmayı hak edecek ya da bu uğurda şehit olacaktı. Nihayet dostlar, Hazreti Halid komutasındaki ordu bütün güçlükleri yüklendiler. Yemame üzerinde korkunç bir çarpışma başladı. Düşman çok kalabalık ve bu nispetle de güçlü olduğu halde böylesine ölümüne bir taarruzla karşı karşıya kalınca kalelerine çekilerek savunma savaşına geçtiler. Müslümanlar artık birleşmişti. Tek bir yumruk olmuşlardı. İslam ordusu canını dişine takmış, müthiş bir çarpışmaya çıkmıştı ama düşman kaleye çekilince hiçbir şey yapamaz hale gelmişlerdi. Neticede Hazreti Berra bir yolunu bulup kalenin surlarını aşmayı başararak kale kapısını İslam ordusuna açtı. Bir sona yaklaşıyorlardı. Bu gedikten ölümüne hücum eden İslam ordusu kaleye dalmış, düşman üzerine adeta uçmuştu. Şimşek gibi hem de üzerine. Hazreti Vahşi bütün dikkatiyle Müseylime denen sahtekar arıyordu. Derin derin nefes alıyor, gözlerini bir şahin gibi dikmiş, elinde sıkıcacık sarılmış olduğu mızrağıyla Müseylime'yi arıyordu. Ve bütün gözler ondaydı. Sessizce dolaşmaya başladı. Müseylime'yi tanıyan varsa bana göstersin. Müseylime'yi gösterin bana. Onu gösterin. Müseylime kim diyordu. Oradan birisi dedi ki, şu duvarın üzerinde sağa sola emirler yağdıran adam. Hayır, adam değil o. Nedir peki? Gül yüzün önündeki engel diyeceksin ona dedi Hazreti Vahşi. Evet ey Vahşi, gül yüzün önündeki engel işte o dedi. Hazreti Vahşi bir atılmaca edasıyla dikti gözlerini ileriye doğru. Bütün dikkatini Müseylime üzerine yoğunlaştırdı. Nefes bile alırken artık kontrolü çıkmıştı. Her hareketini, adeta nefes alıp vermesini bile Müseylime'nin kontrolü altına aldı. Sanki bir atmaca gibi, tırnaklarını açmış bir atmaca gibi dikilmiş ve hedefe kilitlenmişti. Müseylime denen bu sahtekar etine buduna dolgun kocaman bir şeydi. Üzerinde de iki adet zırhı vardı. Bundan dolayı çalınan kılıçlar, atılan oklar hep boşa gidiyordu. Hatta fırlatılan mızraklar bile delip geçemiyordu. Çünkü çok kalın ve çift katlı bir zırhı vardı. Savaş bütün şiddetiyle sürerken Hazreti Vahşi gözlerini Müseylime'den ayırmıyor. Nereden nasıl vuracağını hesap ederek muazzam bir fırsat kolluyordu. Çift zırha büründüğü için kendisine kılıç ve ok işlemeyen Müseylime bana hiçbir silah tesir etmez. Çünkü ben peygamberim diye bağırıyordu bu sırada. Bu hali görüp onu dinlerken adamları da daha büyük bir şevke geliyor, daha farklı çarpışıyorlar ve Müslümanları zor durumda bırakıyorlardı. Peygamber de bir insandır ey sahtekar. Gül yüzüne kurban olduğum canım peygamberim, böyle sözler söylemedi hiçbir zaman dedi. Oradan bir ses geldi. Aman dikkat et Vahşi, üzerine doğru geliyorlar bak. Gelsinler, gelsinler de geleceklerine pişman olsunlar dedi. Ama sen yaşamalısın. Biliyorsun ki verilmiş bir sözün var Vahşi. Sözünü yerine getir ve dikkat et dedi. Haklısın kardeşim dedi.
Yardım et de haklayayım şunları. Haydi Allahu Ekber dedi ve fırlattı. Allahu Ekber. Yeri göğü inleten savaş naraları arasında tekbirlerle bir başka yükseliyordu sanki. Hınca hınç çoğalmışlardı. Korkun çarpışma gittikçe şiddetleniyor ve ortalık kan gölüne dönüyordu. Hazreti Vahşi, Hazreti Hamza'yı öldürdüğü mızrağı oklayarak Müseylime'ye yakın bir siper arıyordu. Nihayet ileride bir yerde ağacın ardına geçti. Önce mesafeyi ölçtü gözleriyle. Çift zırhı delip geçecek daha yakın değildi burası. Biraz daha yaklaşmalıydı. Belki zırhın birini deler ama öbürünü denemezse bu sahtekarı gebertemezdi. Tek hamle yapıp iyice yaklaştı. Biraz daha yaklaştı. Kale duvarının çıkıntılarının arkasına saklandı. Buradan rahatlıkla öldürebilirdi o kefereyi. Savaş öyle kızışmıştı ki dostlar. Herkes kendi derdine düşmüştü. Müseylime hala dimdik ayakta duruyor ve etrafa emirler yağdırıyordu. Hazreti Vahşi emektar mızrağını okşadı. Haydi mızrağım, göreyim seni. Azat et beni. Gül yüzünün önündeki tek engel. Senin sivri ucundaki ey mızrak. Allah aşkına hedefine kitlen. Öyle ki o alçak sağa sola kaçsa bile sen onu takip et ey mızrağım dedi. Meşhur mızrağını hedefe doğru kaldırdı. İleri geri hareketlerle hedefe kilitlenmeye başladı Vahşi. Bir yandan da bir şeyler okuyor, Allahu Teala'nın yardımını diliyordu. Gül yüzünün önündeki engeli kaldırmak için Bismillahü ya Allah dedi. Allahu Ekber. Mızrak vımlayarak havada uçtu. Islıklar çalıyordu giderken. Gül yüzün önündeki engele doğru uçtu, uçtu ve hedefini buldu mızrak. Allahu Ekber dedi, bağırdı Vahşi. Müslüme'yi vurdum, Allahu Ekber vurdum onu dedi. İşte gerçek hürriyet, işte gerçek kurtuluş dedi Vahşi. Hazreti Vahşi'nin bağırmasını duyanlar refleks bir hareketle önce Hazreti Vahşi'ye sonra da Müseylime'ye doğru baktılar. Kıvranarak yere yığılan Müseylime bile inanamıyordu buna. Allahu Ekber. Savaş bir anda durmuştu. Herkes bu sahneyi seyreder oldu. Müseylime'nin kırılarak gördüler. Kırıldığını gördüler. Mızrak Müseylime'nin o çift zırhının içinden girmiş, arka tarafından çıkmıştı. Elhamdülillah ya Rabbi. Ve o anda bir sahabe yerinden şimşek gibi fırladı ve koştu. Sahabe şiddetli bir kılıç daha çaldı. Kıvranıp düşerken aralardan zırh boşluğuna giren kılıç ise tamamen cansız bir şekilde Müseylime denen kefereyi yere yuvarlamıştı. Hazreti Vahşi mızrağını fırlattığı andan itibaren bütün ses tonu ile çığlık çığlığa bağırıyordu. Şimdi yüzüne bakabilir miyim ya Resulallah? Gül yüzüne bakabilir miyim artık diye çınlatıyordu etrafı. Allahu Ekber. Bu ne güzellikti. Bu ne hınca hınç doğan bir şeydi. İslam bir sefer daha zafer kazanmıştı. Tarihe altın olarak o mızrağın ucunun vınlamasıyla beraber kefereyi yere indirdikten sonra altın harflerle büyük bir harf daha yazmıştı. Dava yine İslam'ındı. Ve ne kadar da mutluydu Hazreti Vahşi. Gül yüzüne bakabilir miyim artık diye bağırmaktan Hazreti Vahşi'nin sesi soluğu kesildi. Çünkü bir yandan bütün ses tonuyla bağırıyor, bir yandan da felaket bir şekilde ağlıyordu. Onu duyanlar da kendini tutamayıp yine ağlıyorlardı. Müseylime'nin ölümüyle dağılan Yemame ordusu tümüyle erimeye başladı. Ve dostlar, savaşın bilançosu korkunçtu ama. Yemame halkı 20 binin üzerinde ölü vermişlerdi. Müslümanlar da 2 binin üzerinde şehit. Her iki taraftan hayatta kalanlardan neredeyse yaralı olmayan bir tek kişi bile kalmamıştı. Şimdi yüzüne bakabilir miyim ya Resulallah? Gül yüzüne bakabilir miyim artık diyordu. Sesi soluğu kesilmişti bu şekilde. Bağırıp ağlıyordu Vahşi. Bir yandan da yere düştü. Çünkü kendisi de yaralı ve yorgundu.
İslam tarihinde yeni bir sayfa açan Yemame Savaşı, Müslümanların büyük gayretlerinin neticesinde büyük bir zaferle sonuçlanmıştı. Müseyyilime ve çok yakın arkadaşları ölünce Yemame halkı da Hazreti Halid'in tebliğiyle İslam'a girdiler. Elhamdülillah. Az süre sonra

Hepsi de İslam'ın güzel sancı altında toplandılar. Hepsi yine kardeş olmuşlardı. Artık gül yüzüne bakabilir miyim ya Resulallah diye haykırarak yere düşen Hazreti Vahşi artık hareketsiz kalmıştı. Savaş bitince başta İkrim olmak üzere birkaç kişi Hazreti Vahşi'nin yanına gitti. Yaralanmıştı Hazreti Vahşi. Yaralarından kan sızıyordu. Fakat yaraları pek ağır değildi. Öyleyse yorgunluk ve bitkinlikten dolayı düşmüş olmalıydı. Yüzüne gözüne su serptiler. Hazreti Vahşi büyük bir coşkuyla yine bağırmaya başladı. Gördüm, onu gördüm. Şaşırdılar. Kimi gördün ey Vahşi? Onu gördüm, onu dedi. O kim ya Vahşi? Gül yüzüne kurban olduğum Peygamber Efendimi gördüm. Allahu Ekber dedi Vahşi. Allahu Ekber. Nasıl gördün ey Vahşi dediler. Hadi anlatsana, nasıl gördün? Gül yüzüne kurban olduğum Peygamber Efendim bana bakıp gülüyordu dedi. Allahu Ekber diye bağırıyordu Vahşi. Yanında kim vardı biliyor musunuz dedi. Sahabe etrafında toplanmıştı. Anlat ya Vahşi, kim vardı? Vahşi tekrar bağırdı. Gül yüzüne kurban olduğum peygamberimin yanında Hazreti Hamza vardı. Allahu Ekber diye bağırıyordu. Hazreti Hamza da onunla beraberdi. Bana baktılar. Gül yüzüne kurban olduğum nur yüzü peygamberimle şehitlerin sultanı Hazreti Hamza da bana bakarak gülüyordu dostlar dedi. Sahabeler çığlık içinde ağlıyorlardı, bağırıyorlardı. Böyle bir güzellikle tamamlanmıştı. Hazreti Vahşi dayanamıyordu artık. Tekbir üzerine tekbir getiriyordu. Allahu Ekberleri ardı arda dayamıştı. Bu ne kadar güzel bir şeydi. Gül yüzüne kurban olduğum canım peygamberime bakamadan başım yerde, artık gül yüzüne bakabilir miyim diye sordum. Cevap verdi mi yoksa dediler. Kainatın efendisi bu sorunun karşısında sana cevap verdi mi ey Vahşi? Dedi ki Vahşi verdi. Bakabilirsin artık Vahşi dedi. Bakabilirsin. Hadi dediler, hemen gidelim, hemen gidelim. Hazreti Vahşi yaralarıyla beraber havaya kalkmıştı. Ayağa kalktı, yorgun ve dizleri titriyordu. Sahabe dedi ki nereye gidiyorsun? Medine'ye dedi Vahşi. Kainatın efendisinin yanına gidiyorum. Artık ona bakabilirim. Artık onun arkasına sarılabilirim, ağlayabilirim. Çünkü kainatın efendisi artık bana bakabilirsin dedi. Vahşi yerinde duramıyordu. O kadar mutluydu ki dünyalar onun olmuştu. Gerçek özgürlüğüne ve gerçek güzelliğine kavuşmuştu Vahşi. Çünkü kainatın efendisi ona gözükmüş, Hazreti Hamza ile beraber gül yüzüne bakmış ve artık gelebilirsin Vahşi demişti. Allahu Ekber dostlar, bu ne kadar güzel bir şeydi. İşte gül yüzüne bakmayı hak etmişti. Artık mesafeler aradan kalkmıştı ve Hazreti Vahşi uçarak gidiyordu sanki. O kadar uzun yolu bir anda İçimden geldiğinden daha fazlasıyla koşarak Medine'ye doğru ağlaya ağlaya hıçkırıklar içerisinde Hazreti Vahşi Medine'ye doğru koşarak gidiyordu. Aşk ve şevk içindeydi. Çok mutluydu. İçi içine sığmıyordu. Yürüyordu, koşuyordu. Yolda giderken Ravza-i Mutahhara'yı gördüğünde Salatu vesselamı dedi ve yanaştı Ravza-i Mutahhara'ya. Aklını bıraktı sanki bir tarafa. Kainatın efendisinin huzuruna geldi ve dizleri titriyordu. Hazreti Vahşi'nin gözlerinden yaşlar dökülüyordu. Kainatın efendisinin yanına geldiğinde, markatının başına geldiğinde kainatın efendisine şöyle dedi. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Şefiyallah. Esselatu aleyküm. Esselamu aleyküm ya Resulallah. Geldim ya Resulallah. Ben geldim. Cahiliye döneminde senin en çok sevdiğini öldürdüğüm için mübarek yüzüne bakamıyordum. Şimdi de en nefret ettiğim kimseyi öldürdüm ya Resulallah. Artık gül yüzüne bakabilir miyim? Gül yüzüne kurban olayım ey Allah'ın Resulü dedi. Hazreti Vahşi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek kabri şerifine kapandı. Öyle ağlıyordu ki etrafındakiler dayanamadılar. Hem de öyle ağlıyorlardı ki sanki Hazreti Resul yeni vefat etmişti. Sahabelerin içi içine sığmıyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin markatına sarılmış, bir yandan sarılıp ağlıyor, bir yandan da gül yüzüne kurban olayım senin ya Resulallah diye hıçkırıkların içindeydi. İşte bu bağrı yanık sevdalıya başka kim ne diyebilirdi dostlar? O Hazreti Vahşi uzun bir müddet
yaşadığı dönem içerisinde o gül yüzlü efendinin yüzüne bakamadı. Sonra da Allah-u Teala'nın izniyle o kadar büyük ve mübarek bir şekilde lütuflandırıldı ve kainatın efendisi karşısına çıktı ve o mübarek kainatın efendisi ve Hazreti Hamza'nın dualarını aldı ve cennetler onun oldu. Allahu Ekber dostlar. İşte dinimiz bu kadar güzel dostlar. Elhamdülillah. İnsanlar ne kadar hatalara düşüyorlar, ne kadar büyük hasarlar verirlerse versinler, tövbe istiğfar ettikten sonra, samimi bir Müslüman olmaya söz verdikten sonra, Allahu Teala'ya sıdk ile sarıldıktan sonra, işte kainatın efendisi nin hatırına Allahu Teala yine birbirinden güzel sebepler halk ediyor ve yine büyük makamlar veriyor insana. Kim diyebilirdi ki bunları bilmeyen insanlar Hazreti Vahşi'nin bu kadar büyük bir lütufla lütuflandırılacağını? İşte aşk insanı böyle yapıyor dostlar. Sevdin mi? İşte Vahşi gibi aşık ol. Dönüş yaptın, yaşamaya başladın, sen de bir Vahşi ol ve aşkın içerisinde öyle yansın ki işte bu muhabbetle ve bu aşkla kainatın efendisini Rabbil Alemin o sevgili aşkın hürmetine karşına çıkartır ve gül yüzüne doya doya baktırır. O gül yüze bakanların hatırına Allahu Teala bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. Emrine şükürler olsun. Yine güzel bir programla sizlerle beraber olduk dostlar. İnşallah Allahu Teala izin verirse dostlar, haftaya yine güzel bir programda sizlerle bile beraber olmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyoruz. Hatırlarsanız her programda programımızı kapattığımız gibi kainatın efendisine aşık olmuş olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin kainatın efendisine yazdığı güzel salatlarla, selamlarla bugünkü programımızı da kapatalım dostlar. İnşallah Allahu Teala tekrar tekrar sizlerle beraber olmayı bizlere nasibi müyesser eylesin. İnşallah beraberliğimiz daha nice nice programlarla beraber tamamlansın. Allahu Teala sevdiklerin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin dostlar.

Denizlerin yüz binlerce dalgaları kadar salat, Hazreti Muhammed'in ruhuna miskler gibi yağsın. Kara bulutlardan dağlara inen yağmurlar gibi yüzlerce selam, Allah'ın yanında namı yüksek Habibullah'a olsun. Misk ve amber dolu bu temiz salatı, Eminler Şahı, Resulullah'ın alnına bahar yağmuru gibi dilsin. Her ne kadar bahar tayfunları varsa, hepsi Hazreti Ahmet'in ruhuna nur olarak insin. Sonra da onun nehline yüz binlerce ilahi denizler, semada ve arşta bütün melekler, taç sahibi Habibullah'ı metih ve sena etsinler. Yüz binlerce ilahi nur denizi, enbiyalar Resulüne ve sonra ehli aba ile eshab ve yaranına olsun. Yine Hazreti Resul'ün ehli üzerine olsun ya Rabbi. Allahu Teala cumanızı mübarek eylesin dostlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü ebeden daima. Hoşçakalın.

Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi. Şu anda 90

0: 101.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
9: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
10: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ارزقنا فقها في الدين وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari seminerlerinde Kitab-ı Teheccüd bölümünde 21. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babu fadli men taarra minel leyli fesalla. Geceleyin uyanıp da namaz kılan kimsenin fazileti. Taarra kelimesi yeni bir kelime. Buna bu çeşit Arapçada nadir kullanılan kelimelere garip kelimeler adını veriyoruz. Bu gibi kelimelerin manasını bulabilmek için garibul hadis dediğimiz eserlere başvuruyoruz. Mesela İbnül Esir'in garibul hadisi, mesela Hattabi'nin garibul hadisi, İbnül Esir'in garibul hadisi En-Nihaye ismini taşıyor. Garibul hadis, yine garibul hadis ismini taşıyan İmam Hattabi'nin, Zemahşeri'nin, daha başka zatların garibul hadis kitapları var. Babu fadli men taarra minel leyli fesalla. Geceleyin taarra intebehe anlamında, geceleyin uyanıp namaz kılan kimsenin fazileti. Teheccüd bölümündeki hadis-i şerifleri okuyoruz. Gece kalkıp Allah rızası için nafile olarak kılınan namazın adı teheccüd namazıdır veya kıyamul leyl, gece namazıdır. Allah'ın sevgili kullarının, salih kullarının dikkat ettiği, önem verdiği, değer verdiği namaz. Haddesene Sadakatü İbnül Fadıl kâle ahbaranel velîdu anil evza'iyyi kâle haddeseni Umeyr ibn Hâni'in قال حدثني جنادة بن أبي أمية حدثني عبادة بن الصامت رضي الله عنه صحابي isminden sonra radiyallahu anh kelimesi yazılmasa bile okunması gerekir. Burada bu hadisi şerifte radiyallahu anh yazılmamış. Ahmet bin Hanbel rahmetullahi aleyh her sahabi isminden sonra yazılmasa bile mutlaka radıyallahu anh denilmesi gerekir buyurmaktadır. İmam-ı Nevevi bunu nakletmektedir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber olan, onunla beraber cihad eden, onun sohbetlerinde, onun nurundan, irfanından istifade eden ve Kur'an-ı Kerim'de haklarında radıyallahu anhum ve radu anh şeklinde takdir ve sena ifadeleri bulunan sahabe-i kiramı elbette zikrettiğimizde Allah kendilerinden razı olsun manasında radiyallahu anhum ecmain diyoruz. Anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Men te'arra minel leyli.
Ubadet İbn-i Samit Peygamber Efendimiz zamanında fetva veren şahsiyetlerden. Hazreti Ömer radıyallahu anh Suriye fethedildiğinde Kur'an-ı Kerim öğretmek, fetva vermek için Ubadet İbn-i Samit ve birkaç mesela Muaz bin Cebel'i bazı arkadaşlarını görevlendirmişti. Bir defasında Hazreti Muaviye ile bir konuda anlaşamadılar. Ve Ubadet İbn-i Samit Şam'ı terk edip Medine'ye geldi. Sebebini sorduğu zaman Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu anlattı. Ubadet İbn-i Samit gibi kimselerin bulunmadığı bir yer hayırlı bir yer değildir dedi. Ve tekrar görevlendirdi, tekrar Şam'a gitti. Hazreti Muaviye'ye de bir yazı yazdı. Bundan sonra Ubadet

Saadet İbni Samit'e karışmayacaksın. Herhangi bir şekilde onun üzerinde senin liderlik hakkın yoktur buyurdu Hazreti Ömer radıyallahu anh. Evet, Ubadet İbni Samit çok değerli sahabe-i kiramdan biri. Hanin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal, men te'arra minel leyli fekale la ilahe illallahu vahdehu la şerike leh. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Kim geceleyin uyanırsa, gece hararetten uyandınız, gece rahatsızlıktan uyandınız veya her gece uyanma adetiniz var, her gece kalkıyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, yine kalktınız, uyandınız, namaz için kalktınız. İlk diyeceğiniz şey, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Sonra devamı elhamdülillah ve subhanallah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Ondan sonra elhamdülillah diyorsunuz. Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Sadece ve la havle ve la kuvvete illa billah. Bunu da söylüyorsunuz. Yani iki dua, biri bizim tesbihten sonra söylediğimiz dua, La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, biri de tesbihten önce söylediğimiz dua. Bu iki duayı okuyoruz. Sümme kal Allahümme gfirli. Ya Rabbi beni affeyle. Kim bunu derse, ev dea veya dua ederse, üstücibe duası kabul edilir. Gece kalktınız, tesbihlerden sonra okuduğumuz bu dua ve başında okuduğumuz dua. İkisini beraber okuduktan sonra Allahümme gfir. Ya Rabbi beni affeyle derse bu duası kabul edilir. Bu dua çarşıya giriş duasıdır. Biliyor musunuz? Çarşıya giriş duası var. Çarşıya pazara girerken çarşıdaki pazardaki şerlerden, haramlardan emin olmak için hangi duayı okuyoruz? La ilahe illallahü وَحْدَهُ لَا شَر۪يكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ Niçin? Çarşıda ticaret erbabı arasında yalan olabilir. Yalan yere yemin olabilir. Rüşvet olabilir. Hilekarlık olabilir. Sahtekarlık olabilir. Birçok haramlar bulunabilir. Kadın erkek karışık birbirine böyle adeta sürtünürcesine çarşıda pazarlarda kalabalık bir durum olabilir. Veya farklı başka türlü haramlar bulunabilir. İşte çarşıya girerken bu manada kendimizi sigortalıyoruz. Manevi bir sigorta. Çarşı pazarda bulunduğumuz sürece haramlardan korunmamız için. Sonra bu okuduğumuz bu dua mesela sabah namazından sonra ve akşam namazından sonra 11 defa okumamız isteniyor. Yine bu duayı kim okursa cennette kendisine bir hurma ağacı dikilir buyuruluyor. Peki devam ederseniz cennette ormanlarınız olur. Evet devam ediyoruz. Kim bu duayı okursa sonra Allahümme gfirli ya Rabbi beni affeyle derse ev dea veya başka duada bulunursa üstücibe icabet olunur. Biz kabul olunur diyoruz da icabet başka. Cenab-ı Hak onun duasına değer verir. İcabet ne demektir? Düğüne davet etti Yavuz kardeşimiz. Düğüne icabet ettik. Davetini kabul ettik. Değer verdik. Onun o davetin, o şahsiyetine değer vermek. Sadece kabul etmekten öteye değer vermek, kıymet vermek anlamında. Fe in tevadda eğer abdest alırsa kubilet salatuhu, abdest alırsa sonra namaz kılarsa tabii onun namazı kabul olunur. Haddetene Yahya ibn Bukeyr. Bak burada Yahya ibn Bukeyr diye bir şahsiyet yok. Kim var? Yahya ibn Abdillah ibn Bukeyr. Bunu çok aradım. Hadis ricali kitaplarında bulamadım. Ve sonra tez danışmanı, müşrif diyoruz, müşrife bunu sordu. Dedi ki dedesine nispet edilmiş olabilir.

Yahya İbn Abdillah İbni Bükeyr'dir. Ama kısa bir ifadeyle Yahya İbni Bükeyr deniyor. Mesela Ahmet bin Hanbel değil, Hanbeli mezhebinin kurucusu. Nedir ismi? Ahmet bin Muhammed bin Hanbel. Ama Ahmet bin Muhammed derseniz o kadar çok Ahmet bin Muhammed var ki. Ahmet bin Hanbel deniyor. Dedesine nispet caizdir. Kale haddesene Leyth. Leyth İbni Sa'd mutlak müçtehitlerden, Leys mezhebinin kurucusu. An Yunus'e, An İbni Şihab'in akbarenil Heytem İbni Ebi Sinan'in ennehu semi'a Eba Hurayrata radıyallahu anhu ve huve yaksusu fi kasasihi. Ebu Hureyre Hazretlerinden rivayet ediyor. Bunun hikayelerini anlatırken, bir takım olayları anlatırken şöyle diyor. وَهُوَ يَذْكُرُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ Ebu Hureyre Peygamber Efendimiz'i anlatıyor ve şöyle diyordu. اِنَّ اَخَنْ لَكُمْ لَا يَكُولُ الرَّفَثِ Sizin bir kardeşiniz var. Lüzumsuz, müstehcen ifadeler kullanmaz. Böyle bir kardeşiniz. يَعْنِي بِذَٰلِكَ عَبْدَ اللّٰهِ اِبْنَ رَوَاهَ Şair. Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Ravaha. Kimdir bu zat? Mute savaşı komutanlarındandır. Mute savaşı komutanlarından. Zeyd bin Harise Mute savaşı komutanlarından. Cafer bin evet, Ebi Talip Cafer-i Tayyar Mute savaşı komutanlarından. Abdullah ibni Ravaha ve en son Seyfullah Halid bin Velid. Evet, Abdullah İbni Ravaha şair. Peygamber Efendimiz onun şiirlerini zaman zaman naklederdi. وَفِينَا رَسُولُ اللّٰهِ يَتْلُوا كِتَابَهُ Aramızda Allah Resulü var. Allah'ın kitabını okuyor. اِذَنْ شَكَّ مَعْرُوفٌ مِنَ الْفَجْرِ سَاطِعُ Fecir tan yeri ağardığında böyle tan yeri, o şeyler, karanlıklar parçalandığında Allah'ın kitabını okuyan peygamberimiz, Allah Resulü aramızda. Eranel huda ba'del ama bize hidayeti gösterdi körlükten sonra, dalaletten sonra. Fe kulubuna bihi mukinatun enne ma kale vaki'u. Kalplerimiz onun söylediğinin gerçek olduğuna dair yakinen iman etmiştir. Yebitu o geceleyin yatar. Yücafi cembehu an firâşihi yatağından yan tarafını uzaklaştırır. O sıcak yatağını terk eder. İzestezkalet bil müşrikînel madâci'u müşrikler böyle kalas gibi tabir caizse yataklarında ağır bir şekilde böyle yatarken o hafifçe yatağından kalkar Allah'ın huzuruna durur. Peygamberimizi anlatırken Abdullah İbni Ravaha böyle bir ifadede bulunuyor. Evet, burada bu şiiri Ebu Hureyre niye zikrediyor? Abdullah İbni Ravaha'nın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi medhü sena ederken okuduğu şiirde aleyhissalatü vesselam Efendimizin gece namazına, teheccüd namazına kalktığı. Müşrikler horul horul uyurken, o yataklarında iyice vücutları ağırlaşmışken, o gayet rahat bir şekilde yatağından kalkar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gece ibadetinde bulunurdu. Tâbâhu okayl. Ukayl bu rivayeti desteklemiştir. Ve kâle Zübeydiyyü akbareniz Zuhriyyü an Sa'idin vel A'racu an Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu. Yine Zuhri iki ayrı kanaldan, biri Sa'id, diğeri de A'rac kanalından, iki ayrı kanaldan Ebu Hureyre tarikiyle bu rivayetin geldiğini ifade ediyor. İmam Bukhari bunları niye zikrediyor?

farklı tariklerden, farklı kanallardan aynı hadis-i şerifin rivayet edildiğini, yani sahih olmakla kalmayıp çok çok sahih olduğunu ifade etmek üzere farklı mütabaata işaret etmektedir. قال المؤلف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله ورحمه نمأه. Müellifimiz kitabımızı derleyen İmam Bukhari'ye Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bütün İslam dünyasında 1200 senedir hadis ilminde en makbul, en muteber eser İmam Bukhari'nin Sahih adlı eseri. Evet, İmam Bukhari rahmetullahi aleyh naklediyor. Haddesena Ebu Nu'man. Kale haddesena Hammad ibn Zeydin an Eyyub an Nafi'in an İbn Umar radıyallahu anhuma. Bu defa hadisimizi Abdullah ibn Ömer naklediyor. Radıyallahu anhuma. Allah ondan da babası Hazreti Ömer'den de razı olsun. قَالَ رَأَيْتُ عَلَى اَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberimiz zamanındaydı, bir rüya gördüm. كَاَنَّ بِيَد۪ي قِطْعَةُ اِسْتَبْرَقْ Sanki bir kumaş parçası, ipek kumaş parçası elimdeydi. فَكَاَنِّي لَاُرِيدُ مَكَانًا مِنَ الْجَنَّةِ اِلَّا تَعْرَتْ اِلَيْهِ Rüyada cenneti görüyordur. Cennette nereye baksam o ipek kumaş parçası, elimdeki kumaş oraya uçuyordu. وَرَأَيْتُ Yine aydı rüyada şunu gördüm. اَنَّ اثْنَيْنِ اَتَيَّانِ İki melek bana geldiler. Rüyada melekleri görüyor. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma. اَرَادَ اَنْ يَذْهَبَا بِي اِلَى النَّارِ Beni cehenneme götürmek istediler. فَتَلَقَّاهُمَا melek. Bu iki meleği bir başka melek karşıladı. فَقَالَ لَمْ تُرَى Korkulmasın. Korkuya, endişeye gerek yok. خَلِّيَا عَنْهُ Onu serbest bırak. خَلِّ kelimesi bugün Arapçada kullanılır. خَلِّ ne demektir? Serbest bırak. خَلِّيَا عَنْهُ Onu serbest bırak. Rüya bu. Rüyada cenneti görüyor. Elinde bir kumaş parçası. Şöyle bir baksa cennete. Kumaş parçası o tarafa doğru uçuyor. Bir başka tarafa bakıyor. O tarafa uçuyor. Ve böylece cenneti seyrediyor. Sonra iki melek diyorlar ki bu cennete değil. Bu cehenneme gitmesi lazım. Alıyorlar götürürken bir melek karşı durun diyor. Korkuya endişeye gerek yok. Onu serbest bırakın diyor. Böyle bir korku ile ümit arasındaki makam gösteriliyor. فَقَصَّتْ حَفْصَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهِ سَلَمْ اِحْدَى رُؤْيَايَ Bu iki rüyamdan veya rüyalarımdan birini ablam Hazreti Hafsa peygamberimize anlattı. Hafsa kim? Hazreti Ömer'in kızı. Radiyallahu anhum ecmain. Peygamber Efendimizin hanımı, müminlerin annesi Hazreti Hafsa. Bu rüyalarımdan birini peygamberimize anlattı. Fekale nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular. Ni'mer racülü Abdullah. Abdullah ne güzel bir adamdır. Lev kâne yusalli minelleyl. Keşke geceleyin namaz kılsaydı. İyidir, güzeldir ama bir de gece namazı kılsa. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz teşvik ederken önce böyle iyi noktalardan başlıyor. Çok güzeldir, iyidir. Selman iyidir ama bir de gece namazı kılsa. Bu nedir? Teşvik, özendirme. Yani önce bir iyi damgasını vuruyor. Ni'mer racül Abdullah. Peygamberimiz bir kimse iyidir, ne güzeldir derse ne güzel bir takdir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in her söylediği hak. Bir de lev. Lev ne demek? Keşke. Keşke bir de gece namazı kılsa. Ne oldu? Fekâne Abdullahi
radıyallahu anhu yusalli minelleyl. Bunun üzerine artık Abdullah gece namazını bırakmaz oldu. Ramazanda insan alışabilir gece namazına. Veya pazartesi, perşembe orucuna kalktığınız zaman, sahura kalkıyorsunuz ya, sahurda önce iki rekat namaz kılıp böyle bir gece namazına başlasanız, o zevk, o lezzet devam eder gider. Program aldıktan sonra askerde saat 5'te uyanıyor herkes. Çavuş kalk diyor. Öyle 10 dakika müezzin gibi ezan da okumuyor yani. Bir defa kalk diyor. Kalkıyorsunuz. Kalkmasanız ne olur? Fırça yersiniz. Eleştiri alırsınız, o kadar. Ama sabah ezanları okunuyor. Ne telefonun sesi, ne saatin sesi, ne müezzinin sesi bizi kolay kolay uyandıramıyor. Çünkü meşgulüz. Geceleyin işimiz var. İnternet var, chat var, MSN var vesaire vesaire. Gece 2'de 3'te yatan insanın sabah namazına kolayca kalkması mümkün. Halbuki gece sohbetleri nedir? Mekruhtur. Yatsı namazından sonra Kur'an-ı Kerim, zikir, ilim meclisleri, akraba ile hoş sohbet meclisleri dışında lüzumsuz meclisler mekruhtur. En azından. Sonra giderek harama doğru gider. Rabbim bizi affeylesin. Evet. Neden bahsediyoruz? Abdullah İbni Ömer'i Peygamberimiz takdir ediyor. Bir de gece namazı kılsa. Mesela sahabe-i kiramdan Hureym bin Fatik vardır. Hureym, hı ile. Hureym bin Fatik. Mübareğin saçları omuzlarına dökülüyormuş. Uzun saçtı bir sahabi. Peygamber Efendimiz görmüş. Şu Hureym ne güzel bir gençtir demiş. Bir de saçları kısa olsa. Önce bir takdir ediyor. Ondan sonra da saçları kısa olsa diyor. Evet. Ki Peygamberimiz zamanında uzun saçlı olmak genel yaygın bir uygulama olduğu halde. Evet. وَكَانُوا لَا يَزَالُونَ يَكُسُّونَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ سَلَّمْ اَرْرُؤْيَا. Sahabe-i kiram Peygamber Efendimiz'e böyle rüyaları anlatırlardı. Güzel insanın rüyası güzel olur. Hayalleri güzel olur. Hedefi güzel olur. Gayesi güzel olur. Niyeti güzel olur. Çizgisi güzel olur. Güzel insanın uykusu ibadet olur. Yürümesi, konuşması, gülmesi, oturması hep kendi lehinde olur. Enneha la yezalun yekusun alennabi sallallahu aleyhi ve sellem er-ru'ya enneha fi leyleti sabiati min el-ashril awahir. Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesi arasında 7. gecesi, 27. gecesi olduğuna dair Kadir gecesinin bu geceye dair rüyalarını anlatırlardı. Fe kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem era rüyakum kad tevatat fil aşril evahir. Görüyorum ki sizin Ramazan'ın son 10 gecesi hakkındaki rüyalarınız yani Kadir gecesiyle tesadüf ediyor, tevafuk ediyor. Femen kâne müteharriyen, kim Kadir gecesini araştıracak olursa, Kadir gecesine rastlamak isterse, bunun için gayret ederse, fel yeteharraha minel aşr evahir, onu Ramazan-ı Şerif'in son 10 gecesinde arasın. Ne demek Kadir gecesini aramak, araştırmak? Yani devamlı ibadet ediyorsunuz ki bir denk gelebilsem, bir de Kadir gecesine tesadüf edebilseniz, büyük bir ihtimalle mesela Ahmet bin Hanbel, mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri, sahabe-i kiramdan Abdullah İbni Mesud, Übey İbni Kâb gibi zevat, Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif'in 27. gecesi olduğuna dair neredeyse kesin ifadeler kullanıyor. Ama farklı rivayetler de var. 21, 23, 25, 27, 29. gecelerden biri olduğu da
Hadi.

bereketinden istifade etmek demektir. Evet. 22. bab, babul müdavameti ala rak'ateyl fecr. Sabah namazının sünnetine devam etmek hakkında. Haddesena Abdullah İbni Yezide, kâle haddesena Sa'idu, huve İbni Ebi Eyyub'e. Burada huve İbni Ebi Eyyub, müellifin kendi açıklaması. Yani böyle bir açıklamayı bile parantez içerisinde yapıyor. Kâle haddesena Ca'far İbni Rabi'ate, an İrak İbni Malik'in an Ebi Selemete, an Aişete radıyallahu anha. Hazreti Ayşe validemiz anlatıyor. Sallen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem el işa'e. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını kıldı. Sümme salla semâne rekaatin. Sonra 8 rekat kıldı. Nafile namaz. Bizim 8 rekatımız 8 dakika sürmüyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in 8 rekatı 80 dakikayı geçiyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz gece namazlarında uzun uzun okuyor. Ve rekateyni calisen, 2 rekatı da oturarak kıldı. Demek hayatının son zamanlarında. Yani bunun da caiz olduğunu göstermek için. Ve rekateyni beynen nidaeyni. İki nida arasında da 2 rekat kıldı. Ne demek iki çağrı? Biri ezan, diğeri kamet. Sabah ezanı ile kamet arasında 2 rekat sabah namazının sünnetini kıldı. Şu ifadeye dikkat edin. Hazreti Ayşe validemizin tespiti. وَلَمْ يَكُنْ يَدَعُهُمَا اَبَدًا. Ebediyen bu 2 rekatı terk etmezdi. Sabah namazının sünneti, sünnetlerin, revatip sünnetlerin en kuvvetlisidir. Gittiniz imama yetişmek için bu sünneti kılamadınız. Güneş doğduktan sonra kılacaksınız. Ama imam selam verinceye kadar kılabileceğinize inanıyorsanız hemen bulunduğunuz yerde kılacaksınız. Safta değil. Safta kılmak mekruh. Kılıp imama yetişeceksiniz. Ama imam son rekatta ben bu namazı kılarsam imama yetişemem diye düşünüyorsanız bu rekatı güneş doğmasından sonraya bırakacaksınız. Evet. Babu dac'ati aleşşikkil eymeni ba'de rek'ateyil fecr. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra sağ tarafına uzanma. Bu da Peygamberimizin sünneti. Ama Peygamberimizin gözleri uyur, kalbi uyumaz. Böyle sünneti kıldıktan sonra biz bir uzansak ne sabah namazı ne güneş bizi uyandıramaz. Onun için böyle durumlarda çok dikkatli olmak durumundayız. Haddesene Abdullah İbni Yezide, kale haddesene Said İbni Ebi Eyyub'e, kale haddesene Ebul Esved an Urvete İbni Zübeyir an Aişete radiyallahu anha kalet, كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. Sabah namazının sünnetini kılınca sağ tarafına uzanırdı. Sağ tarafın zaten Peygamberimizin yatma sünnetidir. Sağ elini mübarek sağ yanağına koyuyor ve sağ tarafına yüzü sağ tarafa gelecek şekilde yatıyor. Sünnet. Yüzük koyun yatmak, sırt üstü yatmak. Bunlar makbul yatış şekli değildir. Birini gördü Peygamberimizin, yüzü koyun yatmış. Aya ile dokundu Peygamberimiz. Hâzihi dıc'atün. Ne demek dıc'atün? Nısratün vezninde. Mastarı neva. Yatış şekli. Hâzihi dat cim ayın kapalı te. Dıc'atün la yuhibbuhullahu ve rasulü. Allah ve Resulü'nün sevmediği yatış şeklidir. Yüzük koyun yatmak uygun bir yatış şekli değil. Sağ tarafına, yüzümüz sağ tarafına gelecek şekilde yatmamız gerekiyor. Aleyhissalatü vesselam bütün gece ibadetle meşgul. Sünnet-i seniyeyi kılıyor, 2 rekat sünneti. Kâmeti beklerken uzanıyor. Tabii peygamberlerin gözleri uyur, kalpleri uyumaz.

burada hasais dediğimiz peygamberimize ait bir takım özellikler var. Ben sizi arkamdan görürüm diyor peygamberimiz. Yani cemaatin ne şekilde hareket ettiğini Cenab-ı Hak ona sanki önünde bir ekran varmış gibi gösteriyor. Bu da peygamberimizin özelliklerinden biri. Şimdi bazıları diyor ki, efendim Buhari'de hadisler var. Bunun uygulamayla alakası yok. Tarihi bir olayı anlatıyor. Hadis-i şerifte peygamberimiz dönemindeki bir manzarayı bizim için sembolize ediyor. Evet, bu da önemli. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in şemailini anlatma. İslam tarihinden bir olayı ortaya koyma, o sahneyi nakletmek. Bizi İslam tarihine, bizi peygamberimize, bizi sahabe-i kirama götürüyor. İnsan sevdiğinin bir emanetini aldığı zaman, ya bu tesbih dedemin tesbihiydi. Efendim bu takke şu amcamın takkesiydi diyorsunuz. Onunla bir takım şeyler hatırlıyorsunuz. Çocukluğunuzu hatırlıyorsunuz. Bir takım hatıralar, bir takım sahneler, tablolar. Yani insana çok şeyi hatırlatır. Hadis-i şeriflerin hepsi günlük hayatta tatbikat için nakledilmemiş. Sadece mesela Peygamber Efendimizin mübarek saçları arasında 17 tane beyaz tel vardı. Beyaz saçında 17 tane beyaz saç teli vardı. Şimdi bunun hep var olsun diyemezsiniz. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz seven, ona gönül veren insan onu gözü önünde canlandırabilmek için adeta peygamberimizi tarif ediyor. İnsan sevdiğinin emanetine de, sevdiğinin her şeyine de elbette vurgun olacaktır. Ya sevgililer sevgisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Onu sevmek demek, onun sünnetini ihya etmek demektir. Men ahya sünneti fakat ahabbeni. Benim sünnetimi yaşayan, benim sünnetimi yaşatan, benim sünnetimi ihya eden, benim sünnetimi dirilten, benim sünnetime hayat hakkı veren, benim sünnetimi hayatına yansıtan, benim sünnetimi uygulayan, benim sünnetimi yaşayan, benim sünnetimi yaşatan beni sevmiş olur. Men ahya sünneti fakat ehabbeni. Benim sünnetimi dirilten. Hatta bir başka hadis-i şerifte men ahya mimma umitet min sünneti. Benim sünnetimden öldürülen sünnetimi dirilten diyor. Ne demek öldürülen? İhmal edilen sünnet var. Mesela güneş tutulması münasebetiyle kılınan namazdan söz ediliyor. Hatta bu hadis-i şerifleri okuduk. Peki kılınıyor mu ülkemizde? Çok nadir belki isteyenler bir cemaat. Peki niye takvimlerde saati, dakikası belirtildiği halde tam güneş tutulması, yarım güneş tutulması, kısmi güneş tutulması diye anlatıldığı halde mesela niye bu emredilmez Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından, müftülükler tarafından? Niye cemaat mesela efendim şu tarihte güneş tutulması münasebetiyle küsuf namazı kılınacaktır? Niye denilmez? Bu sünnet niçin ihya edilmez? Ben bir anlamını bulamadım. Demek böyle ihmal edilen sünnetler var. Bu sünnetleri yaşamak bizim vazifemizdir. Evet. Babu men tehaddese ba'der rek'ateyni ve lem yattaci. İki rekattan sonra konuşan kimsenin durumu ve yatmayan kimsenin durumu. Haddesena Bişr ibnül Hakem, kal haddesena Süfyan, kal haddeseni Salim ebun Nadır. An Ebi Selemete an Aişete radiyallahu anha. Enne Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ sallâ sünnetel fecri fe in kuntu müsteykızaten haddeseni. Peygamberimiz bu sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra ben uyanık isem benimle konuşurdu. Demek ki sabah namazının sünnetinden sonra konuşmak caiz. Adam evde kılıyor sünneti, yolda selam veriyorsun. Böyle yapıyor. Niye? Sünneti kıldı ya, camiye gidene kadar konuşmayacak. Ya selam verdin mübarek. Esselamu aleyküm, aleyküm selam de. Tabii dünya kelamı konuşmamak namazların arasında iyidir, güzeldir de. Ama yine tabii manada peygamberimizin konuştuğunu görüyoruz.
Ve illa ben uyanıksam benimle konuşurdu. Ve illa eğer ben uyanık değilsem ittaca hatta yüezzene bis salati, namaz için kamet getirilinceye kadar aleyhissalatü vesselam Efendimiz uzanırdı. Babul hadis ba'de rekateyl fecr, sabah namazının sünnetinden sonra konuşma. Haddesene Abdü Ali ibn Abdillah kal haddesene Süfyan kal Ebu Nadir haddesene Ebi Seleman Aişete radiyallahu anha enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne sallâ rekateyn, peygamberimiz iki rekat namaz kılmıştı. Fe in kuntu müsteykızeten haddeseni, ben uyanıksam benimle konuşurdu. Ve illa taca'a, aksi takdirde uzanırdı. Kultuli Süfyan, Süfyan'a dedim ki, aynı rivayet biraz farklılık var. Bu farklılık sebebiyle zikrediyor. Fe inne ba'dahum yervihi rek'ateyil fecr ve kâle Süfyan huve zâk. Bazıları bu sabah namazı iki rekat olarak naklediyor. Doğrudur, iki rekattır diyor. Sabah namazının sünneti iki rekat, hafif kılardı. Birinci rekatta kul yeyhül kafirun, ikinci rekatta kul huvallahu ahad suresini, birinci rekatta kafirun, ikinci rekatta İhlas suresini okurdu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Rabbim gece namazı zevkini nasip eylesin. Ya bir de gece namazı çıkardınız demeyin. Biz çıkarmıyoruz böyle bir şey. Biz kendiliğimizden bir şey söyleme hakkına sahip değiliz. Bu bir sünnet-i seniyye. Peygamberimiz için vacip, bizim için sünnet-i seniyye. Bu sünnet-i seniyye yaşamak demek, geceyi ihya etmek demektir. Tabii yorgun, argın olanlar, rahatsız olanlar, yaşlı olanlar için demiyoruz. Müsait olanlar bunu adeta bir ilke, bir prensip olarak benimsemeli. Programını almalı. Gece saat 3'e saatinizi kurun. Allah rızası için kalkın, iki rekat namaz kılın. Salim bir kafayla, sessiz bir gecede, hani racülün zekerallâhe hâliyen fefâdat aynâh, hiç kimsenin bulunmadığı bir yerde sessiz Cenab-ı Hak'la baş başa Allah'ı zikreden, gözleri yaşla dolu olan insan, arşın gölgesi altında bulunacak insanlar arasında. Rabbim nasip eylesin inşallahü teâlâ. Rabbim sünnet-i seniyeye gönül vermeyi nasip eylesin. Hadis-i şerif sohbetlerinden istifade etmeyi nasip eylesin. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için hadis-i şeriflere muhtacız. Kur'an-ı Kerim'de feteheccet bihi nafileten lek diyor. Bunu anlamak için işte Kitab-ı Teheccüd'ü okumak durumundayız. Rabbim tamamını erdirsin. Geceniz, gündüzünüz, eviniz, ocağınız, okulunuz, fabrikanız, iş yeriniz hayırla, bereketle, huzurla dolsun. Allah'a emanet olun efendim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareleri altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 12. Cüz.

0: استودعها كل في كتاب مبين.
1: Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır.

Arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara, öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler.

0: ma yahbisu ala yawma yatihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastehzi'un.
1: Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur.

0: Andolsun ki biz, eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp, sonra da onu kendisinden çekip alsak, mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur.
1: وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ

Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der, sevinir, övünür.

Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

0: Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? Demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir.
1: اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ

Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da, onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin.

Eğer size cevap vermedilerse bilin ki o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu?

Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez.''

0: صنعوا فيها وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
1: İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır.

Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar.

0: عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِمِينَ
1: Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir.

0: O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler.
1: Ulaika lem yekunu

İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı.

0: İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir.
1: لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ
0: Hiç şüphe yok ki, ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَاَخْبَتُوا اِلَى رَبِّهِمْ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ
0: İman edip salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır.
1: مَثَلُ الْفَر۪يقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمِّ وَالْبَص۪يرِ وَالسَّم۪يعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz?
1: وَلَقَدْ

0: اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ
1: Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara, şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi.

0: Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, "Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz," dediler.
1: قَالَ يَا

0: عُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ
1: Nuh dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız?
0: وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا

0: Ey kavmim! Buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum.
1: وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz?

0: Allahu hayra. Allahu a'lemu bima fi enfusihim. İnni izen leminez zalimin.
1: Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem o zaman ben zalimlerden olurum.

Onlar, "Ey Nuh, bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir," dediler.

0: en yughwiyakum huwa rabbukum ve ileyhi turcaun.
1: Nuh da şöyle dedi: onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız ona döndürüleceksiniz.
0: اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَ بَر۪يءٌ مِمَّا تُجَرِمُونَ
1: Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım.

0: Nuh'a şöyle vahyedildi. Kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır.
1: وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ

0: فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ
1: Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız.

0: قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ اِلَّا قَلِيلٌ.
1: Nihayet emrimiz gelip tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a, her cinsten birer çifti, hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti.
0: وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا اِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi.
0: وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ ف۪ي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ اِبْنَهُ وَكَانَ ف۪ي مَعْزِلٍ

Gemi, dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh, bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kâfirlerle beraber olma," diye seslendi.

0: قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ
1: Oğlu, ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur dedi. Nuh, bugün Allah'ın esirgedikleri hariç, onun emrinden kurtulacak olan yoktur dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu.

0: Nihayet, ey yeryüzü, suyunu yut ve ey gök, sen de tut dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi.
1: وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ
0: Nuh Rabbine nida edip, "Ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır. Ve sen hakimlerin hakimisin," dedi.
1: قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ

0: Allah, ey Nuh, o senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum dedi.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٍ وَاِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ
0: Nuh, ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum dedi.

Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır.

0: هَذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ
1: Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır.
0: وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا

Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi: "Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz.

0: الذي فطرني أفلا تعقلون.
1: Ey kavmim, ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz?

0: قَرَارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْ مُجَرِمِينَ
1: Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin. Kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin.

0: Kavmi Hud'a dedi ki, ''Ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz ve biz sana da inanmıyoruz.''
1: İnne kulu illa'taraka ba'du alihatina bisu'.

0: Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin.
1: İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sirâtin mustakîm.
0: Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir.

0: إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ.
1: Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir.

Azap emrimiz gelince, Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları

0: Rabbahum ala bu'den li'adin kavmi Hud.
1: Onlar bu dünyada da kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki Hud'un kavmi Ad Allah'ın rahmetinden uzaklaştı.
0: وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَر۪يبٌ مُج۪يبٌ
1: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir dedi.
0: قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا

0: اِلَيْهِ مُر۪يبِ
1: Semud kavmi, ey Salih, sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz, senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler.
0: قَالَ

0: مِنَ اللّٰهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْس۪يرٍ
1: Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz.''

0: Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın. Yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar.
1: فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا ف۪ي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ
0: Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir.

0: Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür.
1: وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْ ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ
0: Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti.

0: Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi.
1: فَلَمَّا رَآ اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً

Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumlara hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik," dediler.

0: İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik.
1: قالت يا ويلتا ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب.
0: İbrahim'in hanımı, vay başıma gelenler, ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir, dedi.

Elçiler dediler ki, Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O, övülmeye layıktır, ihsanı boldur.

0: İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı.
1: İnne İbrahim'e lehalimun evvâhum munîb.
0: Şüphesiz ki İbrahim çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi.
1: Ya İbrahim, a'rid an hâzâ, innehu kad câ.

0: emru rabbik ve innehum atihim azabun gayru merdud.
1: Elçilerimiz, ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir dediler.

Elçilerimiz Lut'a gelince, onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür dedi.

0: اَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِ ف۪ي ضَيْف۪ي اَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَش۪يدٌ
1: Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, ''Ey kavmim, işte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?'' dedi.

Kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler.

0: Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim dedi.
1: قَالُوا يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ

0: أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.
1: Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi?

0: musawwamatan 'inda rabbika ve ma hiye min az-zalimin bi'id.
1: Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir.
0: وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا

Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum.

0: te'tav fil ardı mufsidin.
1: Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.

0: Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ

Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler.

0: مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْف۪يق۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ
1: Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece O'na güvendim ve sadece O'na yöneliyorum.

Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir.

0: Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever.
1: قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَع۪يفًا وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَع۪يفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَز۪يزٍ
0: Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı, seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler.

0: kum zihriye inne rabbi bima ta'malun muhit.
1: Şuayb dedi ki: Ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır.

Ey kavmim! Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum.

0: الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود.
1: Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ
1: Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar

0: Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi.
1: يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَاَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ
0: Firavun, kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir.
1: وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ
0: Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır.

Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız, memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır, bir kısmı da silinip gitmiştir.

0: emru rabbik ve ma zaduhum gayra tetbib.
1: Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı.
0: وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ.
1: Rabbin, memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir.
0: İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehun nâsu ve zâlike yevmun meşhûd.
1: Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür ve bu herkesin göreceği bir gündür.
0: وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ.
1: Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz.
0: يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ.
1: O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur.
0: فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ.
1: Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır.
0: خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ. اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدُ.
1: Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar.

0: Rabbuk ataen gayra mecdud.
1: Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur.
0: فَلَا تَكُ ف۪ي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَا اُولَٰئِ

0: Oğuz.
1: Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz.
2: وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِّنْهُ مُر۪يبٍ
1: Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu.
2: وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ
1: Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır.
2: فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
1: Öyleyse sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür.

0: Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez.
1: وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَ

0: Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlar için bir öğüttür.
1: وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ
0: Sabret! Çünkü Allah, iyilik yapanların mükafatını zayi etmez.
1: فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ

Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri, yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık

0: yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular.
1: وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ
0: Yoksa Rabbin halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi.

0: وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ.
1: Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin, "Andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım" sözü tam olarak yerine gelmiştir.

Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir.

0: İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin, gerçekten biz de bekleyeceğiz.
1: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ

Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın.
1: اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا اَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ
0: Yusuf babasına, "Ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı," demişti.
1: قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقَصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌ مُّب۪ينَ
0: Babası dedi ki, "Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar. Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır."

0: قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ اِنَّ رَبَّكَ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ.
1: Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz.
1: قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ

0: İçlerinden biri, "Eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin. Onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün," dedi.
1: قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ

Onlar dediler ki, ''Ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz.''

0: يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ
1: Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi.
0: قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذَنْ لَخَاسِرُونَ
1: Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken, eğer onu kurt yerse, o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler.
0: فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْ

Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin" diye vahyettik.

0: Babalarına, ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın, dediler.
1: وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ
0: Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir, dedi.
1: وَجَاءَ

0: وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون.
1: Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. Müjde, işte bir oğlan dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu.

Yusuf'u düşük bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı.

0: Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, ona iyi bak, belki bize faydası olur. Yahut da onu evlat ediniriz dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِ الْمُحْسِنِينَ
0: Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız.
1: وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّي اَحْسَنَ مَثْوَايِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ
0: Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi.

Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır.

0: قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم.
1: İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, "Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır," dedi.
0: قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي

0: Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise, kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise, kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir.
1: فَلَمْ

0: Kadının kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce, karısına, "Doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür," dedi.
1: Yusuf, e'rid an hâzâ ve esteğfirî li zenbiki inneki kunti minel hâti'în.
0: Yusuf'a da, "Yusuf, sen bundan vazgeç," dedi. Karısına dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun," dedi.
1: وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ.
0: Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler.
1: فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اِخْرَجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ

Vezirin karısı, onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca, onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken, Yusuf'a, "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar onu görünce, kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa! Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir," dediler.

0: نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِنَ الصَّاغِرِينَ
1: Vezirin karısı, işte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır dedi.
0: قَالَ رَبِّ السِّجَنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدَعُونَنِي اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ
1: Yusuf, ey Rabbim! Hapis, bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden

0: رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ.
1: Sonra kadının taraftarları, Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde, yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi.

Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ''Ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum.'' dedi. Diğeri, ''Ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum.'' dedi. ''Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz.'' dediler.

0: Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim.
1: What?

0: Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Ya sahibeyiz sicni e'erbâbun muteferrikûne hayrun emillâhul vâhidul kahhâr.
0: Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı?

0: Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.
1: Ya sahibeyis sicni emmâ ahadukumâ feyeskî rabbehu khamrâ ve emmel âkharu feyuslebu feteekulu attayru min râsih. قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ
0: Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğerinizse asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır.

0: الشيطان
1: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين.
0: يوسف o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, "Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat," dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı.

0: Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız, bu rüyamı bana açıklayın, dedi.
1: Oh.

0: Onlar, "Bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz," dediler.
1: وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَاَرْسِلُونَ
0: Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve "Ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin," dedi.
1: Yusuf eyyuha s-siddiq aftina fi seb'i beqaratin simani ye'kuluhunne seb'un icaf. يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ
0: Hapishaneye varınca, "Ey doğru sözlü Yusuf, rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da onlar da bilirler," dedi.
1: قَالَ تَزْرَعُونَ

0: مَا تَأْكُلُونَ
1: Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini, yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın.
0: ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ

Sonra 7 kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir.

Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar.

0: Hükümdar, "Onu bana getirin," dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, "Efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir," dedi.
1: قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَدْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ اِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَاِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ
0: Hükümdar kadınlara, "Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi?" diye sordu. Onlar, "Haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik," dediler. Vezirin karısı da, "İşte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o doğru sözlü kimselerdendir," dedi.
1: ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِن۪ينَ
0: Yusuf dedi ki, "Benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi."
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 12. cüz.
3: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
4: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin.

Ey güneşin ve ayın Rabbi! Ey rüzgarın ve yağmurun Rabbi! Ey doğunun ve batının Rabbi! Ey gecenin ve gündüzün Rabbi! Ey yerin, göğün ve ikisi arasındakilerin Rabbi! Ey alemlerin Rabbi! Ey benim Rabbim! Ey terbiye eden! Ey edep veren! Ey Rab! Bütün kainatın Rabbi sensin Allah'ın. Bütün hamdler sanadır. Bizi bir damla sudan yaratan ve şekil veren sensin. Bütün hamdler sanadır. Bize hayat veren, bize ruh veren, bize kalp veren sensin Rabbim. Sanadır bütün hamdler. Ey öncekilerin ve sonrakilerin Rabbi! Ey dünyanın ve ahiretin Rabbi! Ey hayatın

ve ölümün Rabbi. Ey her şeyi ölçüyle yaratan, ey yol gösteren, ey terbiye eden, ey mülkünde ortağı olmayan. Rabbim, bize emanet olarak verdiğin evlatlarımızı en güzel şekilde terbiye etmemizi nasip et. Senin bizi koruyup gözettiğin gibi Rabbim, bizim de evlatlarımızı korumamızı nasip et. Hayır için teşvik etmemizi nasip et onları. Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerden olmalarını nasip et. Ayaklarının senin dosdoğru yolun üzerinde sapasağlam durmasını nasip et. İlim ehli olmalarını nasip et evlatlarımızın. Evlatlarımızı ve onların soyundan gelecekleri namaz kılanlardan eyle. Terbiye eden adınla Rabbim, onlara güzel bir ahlak nasip eyle. Edep nasip eyle evlatlarımıza. Evlatlarımızı doğruların önderleri yap. Ey semavatın Rabbi, ey maşrıkın ve mağribin Rabbi, ey yüce arşın Rabbi, ey bütün mahlukatın Rabbi, ey benim Rabbim. Sen Rab'sın. En büyük terbiye edici sensin Rabbim. Rabbim, münkerden alıkoyan namazla terbiye et ruhumu. Nefisleri terbiye eden oruçla terbiye et Rab adında. Sırf senin rızan için kılanlardan namazını ve orucunu sırf senin rızan için tutanlardan eyle beni.

bir kapı aralanacak bir sabah belki. Belki buğulu aynalarda kaybolacak yüzüm bir sabah. Uçsuz bucaksız çöle, bütün pırıltısını seren bir güneş gibi belki. Bir nur doğacak penceremden. Esrarlı bir aleme doğru çıkarken son yolculuğumda, belki korkacağım ve toprağa konulurken bedenim bir gün. Orada yalnız olmadığımı anlayacağım. İşte o gün Rabbim. İşte o gün, tek başıma, yapayalnız gelirken senin kapına. Meleklerin, Rabbin kim diye sorduğunda, Rabbim, bütün ruhumla Allah dememi nasip et bana.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Sen vacitsin. Vacitsin ki varlığın bir sebebe dayanmaz. Varlığını tarif etmeye var sözü yetmez.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Davud-u Tayi rahmetullahi aleyh. Taylı Davud. İsmi Davud bin Nasir. Künyesi Ebu Süleyman. Lakabı Siracüddin. Nisbesi Tayi, Küfi. Aslı Horasan. Vefatı 781'de Bağdat. Hocaları İmam-ı Azam Habibi Acemi. 8. yüzyılda Horasan ve Irak taraflarında yetişen evliyanın büyüklerinden. Tay kabilesine mensup olduğu için Tayi ve Küfe'de doğduğu için Küfi nisbeleriyle meşhurdur. Çocukluğundan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Davud-u Tayi, zamanının alimlerinden çeşitli ilimleri tahsil etti. Tabiinden Numan bin Sabit, Abdülmelik bin Umeyr, Habib bin Ebi Amre, Hamidettavil, İsmail bin Ebi Halid, Süleyman el-Ameş, Muhammed bin Abdurrahman bin Ebu Leyla gibi büyüklerden hadis-i şerif dinledi. Gençliğinde ilim tahsiliyle meşgul olan Davud-u Tayi'nin kalbinde dünyaya karşı sevgi de vardı. Bir gün ölen bir kimsenin arkasından Mersi'ye ağıt söyleyen bir şarkıcının söylediği, "Hangi güzel yüz ki toprak olmadı, hangi tatlı göz ki yere akmadı" beytini işitince dünyaya karşı sevgisi azaldı. Gençliğinde yaptığı bazı hareketlere pişman oldu. Kalbine bir ateş düştü. Şaşkına döndü. Derdine çare bulmak için de dolaştı. Bağdat'ta bulunan zamanının en büyük alimi İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretlerinin huzuruna geldi. İmam-ı Azam bunun yüzünün renginin değiştiğini görünce sebebini sordu. O da, "Dünyadan soğudum. Ben de meydana gelen bu hali anlatamayacak haldeyim. Bu halin ne olduğunu okuduğum kitaplarda bulamıyorum. Ne yapmamı tavsiye edersiniz?" dedi. İmam-ı Azam Hazretleri ona ilme ve az konuşmaya devam etmesini tavsiye etti. Davud-u Tayi rahmetullahi aleyh, imamın gösterdiği yolda dünyaya düşkünlüğü tamamen terk edip dinin emir ve yasaklarına uymada, haram ve şüphelilerden kaçmada örnek olacak şekilde ilerledi. Evine çekildi, insanların arasına karışmadı. İbadetlerini hep evinde yaptı. Aradan bir müddet geçtikten sonra İmam-ı Azam Hazretleri evine gelip evde oturup insanlar arasına karışmamak uygun değildir. Talebe arkadaşlarının arasına gir. Onları iyi dinle fakat hiç konuşma. Meseleleri çok iyi öğren buyurdu. Davud-u Tayi, "Peki efendim" diyerek İmam-ı Muhammed, İmam-ı Ebu Yusuf,

İmam-ı Züfer gibi arkadaşlarının arasında bir sene daha derslerine devam etti. Davud-u Tâî rahmetullahi aleyh hazretleri hem İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin derslerine devam etti, hem de zamanındaki tasavvuf ehli veli zatların sohbetlerinde bulundu. Silsile-i Aliye denen büyük veliler zincirinin dördüncü halkası olan Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretlerinin sohbetinde de bulundu. Bir gün Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh hazretlerine, "Ey Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem torunu, kalbim çok karardı. Bana nasihat eder misiniz?" dedi. Cafer-i Sadık rahmetullahi aleyh, "Ey Davud, sen zamanımızın zahidisin. Benim nasihatıma ne ihtiyacım var?" dedi. Davud-u Tâî, "Ey Resulullah'ın torunu, sen Peygamber Efendimizin mübarek kanını taşıman hasebiyle senin bütün insanlardan üstünlüğün vardır. Onun için hepimize nasihat etmen lazım değil midir?" deyince Cafer-i Sadık, "Ey Davud, kıyamet günü dedem Resulullah'ın yakama yapışıp dini İslam'a niçin layıkıyla hizmet etmedin? İslam'a hizmet iyi, asil bir soya ve nesebe sahip olmakla olmaz. Bu iş Allahü Teala'nın emirlerini yapmak, yasaklarından kaçmakla olur buyurmasından korkuyorum." dedi. Davud-u Tâî bu sözleri işitince ağladı ve, "Ya Rabbi, Peygamberimizin mübarek kanını taşımak şerefine kavuşan bir zat böyle hayret içinde olursa Davud da kim oluyor ki ibadetlerini ve yaptığı işleri beğensin?" dedi. Davud-u Tâî, İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh hazretleriyle de görüşüp sohbetinde bulundu. 20 sene müddetle İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin derslerine devam edip, başta fıkıh olmak üzere bütün akli ve nakli ilimleri tahsil eden Davud-u Tâî yüksek bir alim oldu. Fıkıhta içtihat derecesine ulaştı. Ondan İsmail bin Aliye, İshak Selûlî, Ebu Nuaym el-Fazl bin Dükeyn, Mis'ar bin Kedam ve pek çok kimse ilim öğrenip hadis-i şerif rivayet etti. İlimde yüksek derecelere ulaşmış olan Davud-u Tâî bir gün İmam-ı Azam Ebu Hanife hazretlerinin huzurunda bulunuyordu. İmam-ı Azam ona, "Ya Davud, bir aleti yani ilmi sağlamlaştırdık. Geriye onunla amel etmek kaldı." buyurdu. Bu söz üzerine kendi nefsiyle mücadele etmeye başlayan Davud-u Tâî nefsine, hiçbir meselede konuşmamak şartıyla Ebu Hanife'nin meclislerine devam etmedikçe seni uzlete çekmem, dedi. Kimseyle konuşmamak şartıyla bu meclislere devam etti. Davud-u Tâî tasavvufta Habib-i Râî'nin sohbetlerine devam edip ondan feyz aldı. Tasavvuf yolunda ilerleyip evliyalıkta yüksek derecelere ulaştı. Bir taraftan Habib-i Râî'nin sohbetlerine, diğer yanda İmam-ı Azam'ın sohbetlerine devam etti. Davud-u Tâî biraz uzlete çekildi. Dünyayı tamamen terk edip insanlardan uzaklaştı. Uzlete çekildikten sonra kalbi nurlarla doldu. Kalbinde marifetullah hasıl olunca İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri Davud-u Tâî'nin ziyaretlerine gelmeye başladı. Zaman zaman ziyaret ederek ona iltifatta bulundu. Davud-u Tâî rahmetullahi aleyh halktan tamamiyle ümidini ve alakasını kesti. Kendisinin küçük bir arazisi vardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh İranlılarla yapılan savaşlarda alınan arazilerden bir kısmını da onun dedesine vermişti. Bu arazinin 1/3'ünü 400 dirheme satarak ömrünün sonuna kadar bu parayla yaşadı. Hatta kefenini de bu parayla satın aldı. Araziyi sattığı sıralarda, "Bizim yolumuz parayı saklama yolu değildir. İhtiyaç sahiplerine dağıtma

yoludur diyen arkadaşlarına, ben bu parayı dünyalık kazanma sıkıntılarına karşı başkalarına yük olmadan ölünceye kadar ahiret için hazırlık yapayım diye saklıyorum dedi. Evinde hiç durmadan biraz sonra ölecekmiş gibi ibadet ederdi. Boş şeylerle meşgul olmazdı. Lüzumsuz bir tek kelime konuşmaz, ibretsiz bir yere bakmazdı. Yemek yerken vakitten tasarruf olsun diye ekmeği suyun içine doğrar, çorba gibi yapıp öyle yerdi. Çiğnemek zamanı uzatıyor. Bir lokmayı çiğnemek 50 ayet-i kerimeyi okumama engel oluyor. Niçin zamanı zayi edeyim derdi. Davud-u Tâi rahmetullahi aleyh o derece riyazet ve takva üzereydi ki zaruri ihtiyaçları dışında evinden çıkmamış, ağzına lezzet veren bir nimet koymamıştır. Güzel ve yeni elbiseler giymedi. Halkın getirdiği yemekleri fakirlere bağışlayıp oruçlu olduğunu kimseye bildirmedi. Annesi bile onun oruçlu olduğunu bilmez, gelen yemekleri yediğini zannederdi. Kimseden bir şey kabul etmez, kâr ve kazanç peşinde koşmazdı. Davud-u Tâi, babası vefat ettiğinde kalan mirası bir vekil harç tutarak ona teslim etti. Bu para çoğalarak 20 miskal yani 96 gram altına ulaştı. Davud-u Tâi ihtiyaçlarını bu paradan karşıladığı, hatta isteyenlere ödünç para verdiği gibi fakirlere sadaka da dağıtmıştı. Davud-u Tâi para bittiğinde ömrünün de tamam olması için şöyle dua ve niyazda bulunurdu. Ey Allah'ım! Bu miras malını bize kâfi ve vefalı kılıp başkasının malına muhtaç etme. Malımız sona erince senin huzuruna yüz akıyla gelenlerden olayım. Bütün bu dualar kabul gördü ki malı bittiğinde kendileri de vefat eyledi. Davud-u Tâi rahmetullahi aleyh bir defasında hacamat yaptırarak kan aldırmıştı. Hacamat yapana bir altın verdi. Ona dediler ki, bir altın vermeniz çok değil mi? Siz bu hareketinizle israf etmiş olmuyor musunuz? Davud-u Tâi böyle diyenlere hacamatçıya yardım olsun diye verdim. Cömertliği olmayanın ibadeti ve dini olmaz buyurdu. Davud-u Tâi evinden sadece namaz vakitlerinde çıkar, camide namazını kılar kılmaz hemen kalkar, aceleyle evine dönerdi. Bir gün onu cemaate hızla giderken görüp, ''Niçin acele ediyorsun?'' diye sordular. O da, ''Askerler beni bekliyor.'' dedi. ''Hani askerler?'' diye sordular. O da, ''Mezarlıkta bulunan ölüler.'' dedi. Camiden çıkınca eve birinden kaçıyormuş gibi aceleyle gelirdi. Bunun sebebini soranlara, ''İnsanlar dünyaya çok bağlanıyor.'' Onlarla görüşünce kalbime dünya sevgisi geliyor der, insanlarla bir araya gelmemeye çalışırdı. Davud-u Tâi'ye, insanların arasına niçin karışmıyorsun diye sordular. Cevabında, kiminle konuşayım? Akıllı kimseler benimle dini bir mevzuda konuşmuyorlar. Emir ve yasaklardan anlatmıyorlar. Yaptığım hata ve kusurlarımı yüzüme karşı söylemiyorlar. Aksine, hatalarımı faziletmiş gibi anlatıyorlar. Böyle insanların bana fayda yerine zararı dokunuyor. Onlarla niçin oturayım derdi. Fudayl bin İyad rahmetullahi aleyh hazretleri Davud-u Tâi ile ömründe iki defa görüşmüş, karşılıklı sohbette bulunmuştu. Bu görüşmeleriyle övünürdü. Fudayl bin İyad bir defasında evin tavanındaki çatlağı gördü ve Davud-u Tâi'ye ''Buradan kalk, zira tavan çatlamış, üstüne yıkılacak.'' dedi. Davud-u Tâi ona, ''Ben çok zamandır buradayım, bırak çatlağı, tavanın bile farkında değilim.'' diye cevap verdi. İbn-i Semmak hazretleri Davud-u Tâi'ye gelip, ''Bana nasihat et.'' dedi. O da, ''Öyle gayret et ki Allahü Teala seni yasak ettiği yerde görmesin, emrettiği yerden de ayrılmış bulmasın. Allahü Teala'dan haya et ki senin ona yakın olduğunu
ve senin üzerine